Ama başkalarından otomatik olarak Allah'ın kanunu hükmünü yürütecektir. Size başkalarına yaptığınız kötülükler aynen geri dönecektir. Men dakka dukka. İşte böyle söylüyor Allah-u Teala. Men dakka dukka. Türkçesi mi? Çalma kapını. Çalarlar kapını. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Ne demek bu? Yani kime ne kadar kötülük edersen arkadaş, onun bedelini geriye alırsın. Bunun karşılığı da var tabi. Kime ne kadar iyilik edersen onun bedelini geriye alırsın. Birinde insanlara yaptığınız kötülüğün karşılığını kötülük olarak alıyorsunuz. İkincisinde insanlara yaptığınız hayrın karşılığını gene hayır olarak alıyorsunuz. Güzellikler güzelliklerle, çirkinlikler çirkinliklerle demiş. Böylece gördüğümüz odur ki Allah-u Teala'nın indinde kanunlar var. Elbette insanlar başlangıçta bu kanunları bilmedikleri için hep huzursuzluk çekerler. Bir takım insanlar zannederler ki ben enerjik olursam, güçlü olursam, insanları kuvvetimle ezerim ve de kendime bir dünya yaratırım ki ben bu dünyada mutlu olurum. İşte en çok mutsuz olan bu zavallılardır. Çünkü başkalarına yaptıkları her zorbalığın bedelini başka insanlardan ve başka şekillerde Allah-u Teala onlara aynen iade eder. En mutsuz olan bu insanlardır ki her an bir düşmanın tehlikesinden tedirgindirler. Her an düşmancı bir davranış beklerler. Neden? Teyakkuzdadırlar. Her an bir saldırıya uğrayacakları korkusundadırlar. Neden? Çünkü kendileri başkalarına devamlı kötülük etmektedir. İç dünyalara onlara onun karşılığının mutlaka geleceğini, kendilerine de aynı kötülüklerin ulaşacağını söylemektedir. Bu tedirgin dünyada bu insanların hayatları bir zehirdir. Bir insan düşünün hayatı her gün başkalarına bir şeyler yapabilir miyim diye, bir kötülük yapabilir miyim diye geçiyor. Bu insanın bütün hayatı zehirdir. Her an acaba benim yaptığım kötülüğün karşısında kim bana başka bir kötülüğü getirecek diye huzursuzluk içinde insanların intikam almasının kaçınılmaz olduğunu bilmenin sıkıntısı içerisinde bu insanlar yaşarlar. Niçin? O başkalarının kapısını çalmış. Mutlaka onun da kapısını çalacaklar. Allah-u Teala'nın bir sözü var. Su testisi su yolunda kırılır. Hani okuyorsunuz gazetelerde. Falanca kabadayı öldürüldü. Neden? Kim bilir kaç kişiyi öldürmüş. Bir gün onun da sonucu bu. Öldürülecek. Yaptıklarının bedelini bu dünya üzerinde de ödemek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse mutlu olmanın yolu var mı? Elbette var. Siz etrafınızdaki insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız onlardan da size mutlaka sizi mutlu edecek davranışlar geri dönecektir. İşte bir insanın salah makamında sonsuz mutluluğa sahip olmasının sebebi budur. Bu insanlar sadece başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Ve şu kanunu en iyi bilenlerdir. Başkalarına mutluluktan yana ne verebiliyorsanız toplumdan onu mutlaka alırsınız. Neden hep mutludurlar? Hep başkalarına bir şeyler verdikleri için. Hep o güzellikleri, Allah'ın kendilerine verdiği güzellikleri başkalarıyla paylaştıkları için. Hep vermenin almaktan daha mukaddes olduğunu bildikleri için. Ve Allah-u Teala onlara öyle şeyler yaşatır ki onlar başkalarını mutlu etmenin mükafatını Allah'ın kendilerine ihsan ettiği sonsuz mutluluk denizinde hep yaşamaya devam edenlerdir. Kanunu öğrenmişler ve tatbik etmişlerdir. Kanun nedir? Başkalarına verebileceğiniz mutluluk kadar mutlusunuz. Her zaman diyorum ki sizlere dikkat edin üç rakamına. Bir, sizsiniz. İki, başkaları. Üç, Allah. Başka bir şey yok.

0: Siz bir numarasınız. Başkaları, bütün sizden başka olan her şey numara iki ve onları hepinizi yaratan Allah numara üç. İlişkiler sizinle başkaları arasında sonucu tayin eden Allah. Başkalarına kötü şeyler veriyorsunuz. Onları huzursuz ediyorsunuz. Başkalarına size kötü şeyler dönecek, siz de huzursuz olacaksınız. Başkalarını mutlu etmek için kendinizi seferber etmişsiniz. Onlardan size geri dönen şey de mutluluktur. Her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarını severseniz her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarından nefret ediyorsunuz, başkalarına kötü davranıyorsunuz ve ondan sonra da onların size iyi davranmasını bekliyorsunuz. Bunun adı kurt masalı. Hani şu attan tekmeyi yiyen kurt gibi her zaman düşmanlarınızın çiftelerini yemekle hayatınız geçer. Siz onlara ne kadar kötülük ederseniz aynı kötülükler mutlaka toplumun bir başka kesiminden size geri döner. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Sıfıra sıfır, elde bir sıfır. Bütün davranışlarınızın sonucu bu. İşte bunun için Allah Teala bütün emirler Allah'a döner diyor. Allah'a da sıfırlanır, tekrar size geri dönür, döner. Ne kadar güzel bir dizaynı var Allah Teala'nın. Dikkat edin, kainatın merkezi sizsiniz. Hadi bir nebze size Merkez Efendi'den bahsedeyim. Sümbül Efendi bir gün talebelerin arasında bir gencin geldiğini görüyor. Bakıyor, bir köşede durmuş suspus, şeyin arkasında saklanmış sütunun, dinliyor. Ama daha evvel kaç defa Sümbül Efendi ona görünmüş rüyasında, gel bakalım demiş, gel bekliyorum seni. Ve diyor ki, orada gidiyor, sütunun arkasındaki diyor. Şimdi diyor, size ben bir şey anlatacağım diyor. Anlattığım şeyi diyor, hem siz anlayacaksınız diyor, hem diyor sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Anlatıyor. Şimdi anlatacağımı diyor, siz anlamayacaksınız, sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Ve anlatıyor. Yüzü kıpkırmızı bir halde, şimdi diyor çık ortaya, sonradan Merkez Efendi adını alacak olan daha çaylak talebe, ne deniyor onlara? İşte daha yeni girenlere bir isim verilir. Eskiden o isim verilmiş, şimdi hatırlayamıyorum ne isim verildiğini. Belki hatırlarım. Çıkıyor ve ihvanın arasına karışıyor. İhvan, mutavide dikkat edin, ihvan kardeşler demek. Bütün tarikatlarda bu isim kullanılır. İhvan kardeşler demektir. Uhuvvet aynı kökten gelir. Kardeşlik demektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bu Merkez Efendi adını alacak zat yıllar sonra bir imtihana tabi tutuluyor hocası tarafından. Bütün oradaki tarikat mensuplarına hocaları Sümbül Efendi diyor ki, bugün diyor çıkacaksınız piyasaya. İstanbul sizi diyor. İstanbul kazan, siz kepçe, her tarafı dolaşacaksınız diyor. Bütün haksızlıkları, yanlış davranışları diyor, kaydedeceksiniz, bana getireceksiniz. Bu kayıtları en iyi yapan diyor, benim postuma oturacak diyor, ben rahmetli olduğum zaman. Herkes neler yazmışlar, mahkemelere gitmişler, bütün haksızlıkları birer birer dile getirmişler. Bu haksızlık demişler, şu haksızlık demişler. Ve hepsi okumuş hocalarına birer birer. Bizim Merkez Efendi'de tıs yok. Hiçbir şey söyleyemiyor hocasına. Hocası diyor, sen diyor bir şey söylemiyor musun? Efendim diyor, ben bütün İstanbul'u dolaştım diyor. Ama size getirebileceğim özellikle diyor, hiçbir şey bulamadım diyor. Her şey diyor, merkezinde diyor. Ne demek istemiş? Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne bakıyoruz beraberce. Ne diyor? Birinci mısra, hak şerleri hayr eyler. İkinci mısra, zannetme ki gayr eyler. Üçüncü mısra, görelim Mevla neyler, dördüncü Musa, neylerse güzeleyim. Ne demek istiyor acaba? Şerler var ki Allah Teala halk şerleri hayır eyler diyor. Ama sonuç, sonuç hep hayır. İşte halk şerleri hayır eyler diyen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri iki ayrı görüşü temsil ediyor bu sözleriyle. Bir insan bize bir kötülük yapıyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Bu bir şerdir diyoruz. Neden? Çünkü üzüldük. Bize göre hayrı ve şerri birbirinden ayıran sistem bizi üzmesidir. Eğer bir olay bizi üzüyorsa bu şerdir. Bizi sevindirmesidir. Bir olay bizi sevindiriyorsa bu da hayırdır. Öyleyse hayrı ve şerri muhtevasını yerlerine oturttuğumuz zaman biz insanlara göre tarif edelim. Hayır, bizleri sevindiren şeyler olarak tarafımızdan ifade edilir. Şer, bizleri üzen şeyler. Külliyen yanlış. Allah-u Teala Bakara Suresi 216. ayet-i kerimesinde diyor ki, olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki onların bir kısmı şerdir. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Şöyle demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman kesin bir olguyla karşılaşacaksınız. Sizin yüzünden olaylar değil, size derecat kaybettiren olaylar şerdir. Sizi sevindiren olaylar değil, size derecat kazandıran olaylar hayırdır. Öyleyse bunun ışığı altında bakalım. Birinizin bir şeyini bir hırsız çalmış. Hırsız seviniyor çaldığı şeyle. Bir otomobil çalmış mesela. Sevinç içerisinde o otomobille gezeceğini düşünüyor veya satacak arabayı. Para kazanacak diye düşünüyor oradan. Sevinçli hırsız. Halbuki hırsızlık yaptı. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işledi. İslam'da olsa elinin kesilmesi lazım. Şer işlemiş adam. Ama seviniyor. Öyleyse olay var ki şerdir. Şer olduğu kesindir. Derecat kaybettiriyor. Ama hırsız seviniyor. Kişi seviniyor. Şimdi çalınan kişi için düşünelim, arabası çalınan kişi için. Ne oldu? Hırsız arabasını çaldı. Hırsız derecat kaybetti. Ama kul hakkı doğdu. Hırsızın kaybettiği bütün derecat hırsızdan alındı. Arabası çalınana verildi. Hırsız kimdir? Zalimdir. Zulmetmiştir. Arabanın sahibine. Arabanın sahibi kimdir? Mazlumdur. Kendisine zulmedilendir. Daima mazlumdan zalime bir akış vardır. Mazlumdan zalime bir akış vardır. Pozitif bir akış. Zalimden mazluma bir akış vardır. Negatif bir akış. Yani mazlumun negatif dereceleri, zalimin negatif dereceleri mazluma gelir, pozitif olur. Ve de o zaman neye sevinmemiz lazım, neye üzülmemiz lazım, bu konuya biraz daha dikkat etmemiz lazım. İşte lazım olanları bir araya getirdiğimiz zaman bundan çıkan sonuç zannettiğimizin değil, Allah'ın yazdığının doğru olması. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Onlar kitabı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. Kendi yazdıkları kitaplara tabi olurlar. Onlar zanlarıyla hareket edenlerdir. Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. O hakikatlerin yanında insanların da zannı var. Hep bize bir şey söyledikleri zaman yeni duyduğumuz bir şey hayırdır inşallah deriz. Hakkımızda bir şey söyleyecektir, hayırdır inşallah deriz. Ama hayrı nasıl değerlendiririz? Bizi mutlu edecek olan şeyler. Hep insanlar evlenirler ve de hayır mıdır, şer midir diye bir kafa var. Kafalarında hep sual var. İşte hayırlıysa olsun. Hayırlıysa olsun sözünün arkasında yatan Allah'ın hakikatini biliyor musunuz? Hayrın oluşması sizin üzülmenize bağlıdır. Ne zaman başka birisi size zulmederse o sizin için bir hayırdır. Ne zaman başka birisi size bir kötülük ederse o sizin için bir hayırdır. Derecat kazanırsınız. Ne zaman siz başkasına bir iyilikte bulunursanız o sizin için bir hayırdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hep sizin fedakarlıklarınızla alakalı konular sizin için hayırdır. Öyleyse işte kızımız evlendi falancayla, acaba bir hayır mıdır, bir şer midir? Anlamı ne? Yani benim kızım nefsin istikametinde mutlu olsun, ben ona hayır telakki ederim. Eğer eşi ona zulmediyorsa bundan daha büyük şer olamaz o anne baba için. Ama aslında zulme uğrayan kişi zulme uğradığı için hayır kazanmaktadır. Öyleyse hayrı ve şerri onun ait olduğu istikamette yerine oturttuğunuz zaman hayır ve şer hakkında ne kadar zanla hareket ettiniz, sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerine gelelim. Ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Ne yaptı? Hırsız bir şeyinizi çaldı. Üzüldünüz, bu bir şerdir dediniz. Ama aslında ondan derecat kazandınız. Öyleyse sizin şer zannettiğiniz şeyi, olayı, ki olay aynı olaydır, olay değişmiyor. Sadece görüş değişik. Allah Teala hayra çevirmiş oluyor. Şerri hayra çevirmiş oluyor. Zannetme ki gayreyler diyor. Ne kadar üzülürseniz üzünün, arkasında hayır yatar. Sonra görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bu ne demek? Başka bir insan sizden sadece iki tür davranışta bulunabilir. Eğer bir olay başka birisi tarafından gerçekleştirilmişse ve size bir tesir icra etmişse bunun adına Kur'an-ı Kerim kader diyor. Eğer bir olayı siz vücuda getirmişseniz bunun adına da kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi başka birisi bir olay vücuda getiriyor, size tesir ediyor. İki sonuç var. Size bir zarar verebilir, birinci alternatif. Size bir fayda sağlar, fayda verebilir olay, ikinci alternatif. Zarar verdiği takdirde üzülürsünüz. Olayı şer olarak değerlendirirsiniz. Oysa ki zarar verdiği zaman o sadece sizin için bir hayırdır. Öyleyse önemli olan şu yaşadığınız dünya hayatındaki sonuçlar mı? Yoksa sonsuz hayatınız için gerekli olan sonuçlar mı? Buna siz karar vereceksiniz. Bu dünya hayatı mı değerli? 100 sene yaşayın, isterseniz 200 sene yaşayın. Yoksa 200 trilyon sene, belki de ondan çok daha uzun, sonsuza kadar yaşayacağınız cennet hayatı mı değerli? Unutmayın. Sizi cennete götürecek olan şey kazandığınız derecelerdir. Cehenneme götürecek olan şey kaybettiğiniz derecelerdir. Öyleyse burada hayrı ve şerri yerliğine oturalım. Güzelliği ve çirkinliği burada yerliğine oturalım. Eğer güzellik ve çirkinlik dediğinden müesseseler şu dünyaya göre tayin edecekse o sizin nefsinizin ölçüsü. Cennete göre tayin edecekse o sizin ruhunuzun ölçüsü. Ruhunuz yalnız güzellikleri temsil eden müessesedir. Nefsiniz yalnız çirkinlikleri temsil eden müessesedir. Birisi Allah'a dönüktür, birisi şeytana dönüktür. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakalım. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İşte burada iki tane bakış karşılaşıyor ve çapraşık bir hal alıyor. Birinci bakış, ben diyor güzelliği bu dünya için isterim. Bana göre güzellik bu dünyada istediğim gibi yaşamaktır. Yaşadı, nefsinin istikametinde Allah yetek etti, her şeyi yaptı. Güzel bir şey yaptığını zannediyor. Halbuki her şeyle, yaptığı her davranışla değer kaybetti kişi. Güzellik telakkisi kaybettiği değerlerle değerlendirdiğiniz zaman bir çirkinliğe dönüşüyor. Şer olaylar işlemiş oluyor kişi. O zaman Allah-u Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. eğer siz hayır işliyorsanız, derecat kazanıcı davranışlarda bulunuyorsanız, işte o hayırdır, o güzelliktir. Eğer derecat kaybeden sonuçlara ulaşıyorsunuz, işte o şerdir, o güzelliği çirkin hale getirmektir. Öyleyse ayrı ayrı açılardan meseleye baktığımız zaman farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Olay aynı olay. Hırsızın arabayı çalması şerdir. Ona sevinç verse de. Arabasının çalınması kişinin hayırdır. Ona üzüntü verse de. Arabası çalınan kişinin arabasının çalışması bir güzelliktir. Ona üzülse de. Arabayı çalan adamın araba çalması bir çirkinliktir. Ona sevinç verse de. Öyleyse güzelliği ve çirkinliği Allah'a göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ya da şöyle söyleyelim. Hangi olayı şeytanın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir çirkinliktir. Hangi olayı Allah'ın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir güzelliktir. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne dikkat edin. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah güzel eyler. Eğer bir olay Allah'ın istediği istikametteyse Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Şeytanın istediği istikametteyse şeytanın yardımıyla gerçekleşir. Öyleyse Allah neylerse güzel eyler deyince dört dörtlük olarak her şeyi yerlerine oturtmuş oluyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ve asırlardan beri bu söylediğim dört mısra Allah'ın bütün evliyası tarafından söylenmektedir. Hak şerleri hayr eyler, zannetmek ilk hayr eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne yapmış Merkez Efendi? Efendim demiş, ben demiş her tarafı dolaştım. Size ulaştırabileceğim hiçbir şeye rastlayamadım. Her şey merkezinde demiş. Çünkü Allah Teala'nın hesapların anında ödendiğini göstermiş. Hırsız hırsızlığı yaptığı anda o kadar derecatı kaybediyor. Hırsızlığı yaptığı anda o derecat öbür tarafa veriliyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Hırsız hırsızlığı yaptığı anda diyelim hırsızlık 1000 derecelik bir hırsızlık. 1000 derece kaybediyor. Arabayı çaldı ama 1000 dereceyi kaybetti. Pozitifle, ona göre pozitifle negatif birbirini götürdü sıfır. Şimdi geriye dönüyoruz. Arabası çalan adam arabayı çaldırdı. Ölçülerine göre 1000 derecelik kaybı var. 1000 derece kazandı. Kayıpla kazanç birbirine eşit oldu. Gene sıfır. İki tarafta sıfır. Bu sıfırı negatife döndürmek elinde mi kişinin? Evet. Hırsızı yakalayıp da kısas tatbik ederse tekrar eski haline dönecek. Kazandığını tekrar kişi kaybedecek. Öyleyse pozitiflerle negatifler arasındaki dengeyi dünya malının dünya malıyla değerlendirilmesinde kazancın da kazanılan derecatın kaybedilen derecatla değerlendirilmesinde bir defa daha gözden geçireceksiniz. Bir adamın arabası çalındı, araba gitti. Araba hırsızda. Hırsızdan araba geri alınıp adama verildiği zaman ne olur? Sıfırı sıfır, elde var sıfır olur. Hırsızdan onun parası alınıp arabanın sahibine verildiği zaman, diyeti alınıp arabanın sahibine verildiği zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama bu Allah'ın koyduğu dengenin sıfırlanması anlamına gelmiyor. Çünkü arabası çalındığı anda adamın hırsızın arabayı çalmasıyla beraber hırsızdan arabanın değerine eşit bir derecat alınır ve arabanın sahibine iade edilir. Bu fizik bir malla kazanılan derecenin sıfırlanmasıdır. Eğer arabayı bulurlarsa, adam geriye alırsa o zaman kazandığı derecatın tekrar iadesi söz konusu olacaktır. Öyleyse yeni bir sıfıra sıfır olayıyla karşı karşıyasınız. Ama bu seferki sadece dereceler arasında, kazanılan ve kaybedilen derecat arasında. İşte Allah-u Teala kazandığınız bir dereceyi tekrar kaybetmemeniz için Allah'ın evliyasına bir şart koşmuş. Kısas sizin için hayırlı değildir diyor. Ne demek istiyorum? Eğer size birisi bir tokat attığı zaman onun kaybettiği derecat 100 derecat ise siz o 100 derecatı kazanırsınız. Tokatı yemişsinizdir ama karşında 100 derecat kazanmışsınızdır. Şimdi ne oldu? Tokatı atan 100 derecat kaybetti. Onun defterine negatif yazıldı. Şerhanesine yazıldı. Ama sizin defterinizin pozitif tarafına yazıldı. Hayırhanesine yazıldı. Ne oldu? Tokatı yiyen taraf 100 derecelik bir kazancın sahibi. Sonra eğer mahkemeye müracaat ettiyse kişi, kadı efendi de kısas hükmettiyse, bu kişi karşı tarafın suratına tokatı yiyen bir tokat attığı zaman kazandığı 100 derece tekrar sahibine iade edilecektir. Yani kazandığı 100 dereceyi kaybedecektir. Sıfırlık, sıfır sonucuna ulaşmak, eşitlik temin edilecektir. Ama ondan evvelki noktada derece açısından tokat yiyen kişi kazançlıdır. İşte Allah-u Teala'nın evliyasına Allah-u Teala'nın emri affedin hükmüdür. Nefsine hakim olamayan kişi, Allah'ın evliyası olamamış olan kişi, yolda da olsa nefsinde hala afetler vardır. Tokatı yediği zaman mutlaka tokat atmak ister. Allah-u Teala buna müsaade eder. Kısas hükmünün gereği olarak. Ama kişi kazandığı 100 derecatı tekrar iade eder ve sıfıra ulaşır. Ama eğer kişi evliya mertebesine ulaşmışsa onun görevi affetmektir. Kazanır ve kazandığını mağdur eder. Ya daimi zikre ulaşmış olan bir kişi söz konusuysa onlar kötülüğe mukabele edenlerdir. Nasıl? İyilikle mukabele edenlerdir. İşte burada kazanç iki katına çıkar. Niçin? Kişi başka birisine bir tokat yedi, 100 derece at kazandı. Onu kısasla geriye alsaydı, o da ona bir tokat atsaydı 100 derece kaybedecekti. Öyle yapmıyor. Ona bir iyilikte bulunuyor. Kendisine kötülük eden kişiye bir iyilikte bulunuyor. O iyiliğin de 100 derece at ettiğini düşünelim. Ne oldu? 200 derece kazancı var. Üç ayrı kişi, üç ayrı davranış biçimi, dikkat edin, Allah'ın indinde kıymetli olan sizin bu dünyada mal kazanmanız değildir. Derecat kazanmanızdır. O kazandığınız derecelerle Allah'ın indinde kıymetli olursunuz. Ne oldu? Başkasının kadrini ulamış olan kişi, bu kadir sebebiyle, kendisine yapılan zulüm sebebiyle derecat kazandı. Onu affetti. Kazandığı derecatı kaybetmemiş oldu. Ona bir iyilik yaptı. Bir defa daha aynı dereceyi kazandı. Eğer iyiliğin derecesi de ona eşitse. Daha fazlaysa daha fazlasını da kazandı. Öyleyse Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradı sizin şu dünyadaki 100 senelik hayatınızda biraz üzülmemeniz değildir. Azıcık üzülmenizde fayda görür. Allah'ın güzelliklerini öğrenebilirsiniz diye. Ama kazancınızın hep sizi kurtaracak olan manevi değerlerdeki artış olması Allah'ın temel hedefidir. Öyleyse insanların felsefeleriyle Allah'ın Kur'an'daki öğretileri hiçbir devrede birbirine eşit olmamıştır. İnsanlar hep şu çok güvendikleri akıllarıyla hareket ederler. Öyle kardeşlerimiz var ki babaları onların tasavvufa girmeleri sebebiyle çok üzüntü duymuştur. Başkalarının oğullarına bak diyor mesela bir tanesi. Vurduğunu koparıyor çocuk diyor. Tuttuğunu koparıyor diyor. Dünyanın parasını kazanıyor. Peki o paraların bir kısmının haram olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet diyor, bir kısmı haram. Biliyorum ama diyor, ama diyor kazanıyor. Şimdi orada durun bakalım. Eğer bir insan kazanıyorsa, bu kazandığının bir kısmı haramsa orada durur. Onun o kişiye hiçbir hayrı olmaz. Sadece kaybettirir. İşte nefsinizde hırsla dövülen bir mevsize var ki o hırs sizi helal veya haram kazancın daha üst noktasına götürmek için mütemadiyen didikler. Götürmek istediği hedef daha çok kazanmanızdır. Ama haram, ama helal. İşte burada çok dikkat etmeniz lazım. haram ve helal mefhumlarına çok dikkat etmeniz lazım. Yalnız helalden hareket etmek mecburiyetindesiniz. Şimdi ona diyoruz ki, bak senin oğlun falanca okuldan mezun. Ama şu anda onun bulduğu iş, üniversiteden mezun olanların çok daha fazla para kazandığı bir iş. Öyleyse o insanların kazançlarıyla onun kazancına dikkatle bak. Sen onun babasının aynı mesleği icra ediyorsunuz. Onun kadar para kazanabiliyor musun? Hayır diyor babası, kazanamıyorum. E o zaman şikayetin ne kalıyor geriye? Eğer Allah'ın yoluna girmekten şikayet ettiği oğlu aynı meslekte olan babasından daha fazla para kazanıyorsa, daha o yaşta ve babası onun başkaları gibi vur adamın ensesine av ağzındaki lokmayı tarzında bir insan değilse, babasından üzüntü duyuyorsa, sadece babasının yanlış bir düşüncenin, zanna dayalı bir düşüncenin eseri olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse bütün güzellikler sizler için. Mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'ın yolunda sizin zanlarınızın ulaştığı noktaları yaşamak değildir. Allah'ın sizi yönelttiği hedeflere ulaşmanızdır. Bu hedefler zanlarla belirlenemez ve ayarlanamaz. O hedefler Allah'ın gösterdiği hedeflerdir. Anlayamazsınız başlangıçta ne olduğunu. Ama bu yolun içinde yaşadıkça mutluluğu tanımlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin içinde mutluluk vardır. Öyleyse hepinizin Allah'ın sizi ulaştırmak istediği cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaşmanızı dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat.
1: Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a
2: Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Büyük bir mutluluğu yaşıyoruz. Çünkü beraberiz. Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Bizden daha mutlu kim var ki şu dünya üzerinde? Eğer Allah'tan bahsedebiliyorsak, eğer birbirimizi anlayabiliyorsak, Allah bizimle beraberdir. Hele Allah'ın bütün dünyanın unuttuğu güzelliklerinden bahsediyorsak, o zaman en mutlu biziz. Ayrıca Allah Teala diyor ki, en mutlusunuz diyor. Eğer inanıyorsanız diyor, bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız diyor, en kuvvetlisiniz. İşte Hazreti Ali'ye neyine güveniyorsun diye soruyor Bedir Savaşı'nda bir düşman. Sen neyine güveniyorsun diyor Hazreti Ali. Bileğime diyor. Hazreti Ali cevap veriyor. Sen bileğine güvenmekte devam et diyor. Ben Allah'a güveniyorum. Biz de Allah'a güveniyoruz. İnanıyoruz ve güveniyoruz. Ona tevekkül ediyoruz. Öyleyse en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için değil. Hayır. Allah bizimle beraber olduğu için kuvvetimiz. Herse kuvvetimizin aslı Allah'ın bizimle birlikte oluşu. Yoksa biz her zaman bir hiç olduğumuzu biliriz. Her zaman kocaman bir sıfır olarak değerlendiririz kendimizi. O bütündür, mükemmeldir, eksiksizdir. Biz de Allah'ın 99 esmasının açısından da onunla sadece bir sıfır olarak karşı karşıya geliriz. O mükemmeli, tamlığı, her şeyin en güzelini temsil eder. Biz de eksikliği, hiçliği ve sıfır olmayı. Biz bir kuluz, bir insanız. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki onun azat kabul etmez felesiyiz. Biz bir zekatız Allah yolunda. Öyleyse bize mutluluk veren işte bu saydığım şeyler. Nasıl buraya ulaştık? İşte bugünkü sohbetimizin konusu bu. Gayret, himmet ve nusret. Biliyorsunuz ki tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın yaşamanın adı. Kur'an'daki İslam'ı kim hayata geçiriyorsa, hayatına tatbik ediyorsa, o mutavvıftır. Yani tavuffu yaşamaktadır. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak tasavvufu yaşamış olmaktadır. Öyleyse onlar Allah-u Teala'nın büyük dostlarıydılar. Nasıl oluyordular? Gayretlerine, mürşitlerin himmeti yardım etti. Himmet üzerine Allah-u Teala nüsretini ulaştırdı onlara. Böylece gayret, himmet ve nüsret bir araya geldi. Gayret nedir? Allah'ın yoluna giren bir kulun. Ruhu vücudundan ayrıldığı gün, mürşidine ulaştığı gündür. İşte söz konusu olan şey, bundan sonraki hayatımız. Bundan sonraki hayatımıza beraberce bakıyoruz şimdi. Ne yapmamız lazım? Hedeflere ulaşmamız lazım. Ne yapacağız? Evvela ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Neyle mümkün? Nefsimizi tezkiyeyle mümkün. O neyle mümkün? Zikirle mümkün. Diğer bütün ibadetleri de mutlaka başkaları gibi değil, onlardan çok daha üstün olarak yapacağız. Onlar vakit kılacaklar, namazı biz 7 vakit kılacağız. Onlar Ramazan ayı boyunca oruç tutacaklar, biz ondan sonra da her perşembe günü Muharrem'in 10'unda ve bütün kandillerde oruç tutmaya devam edeceğiz. 3'e katlayacağız. Onlar zekat verecekler, biz en az 2 katını vereceğiz zekatla bir olarak. En güzel şeyleri uygulayacağız. Allah-u Teala'nın dininde hep bir gayretin sahibi olacağız. İşte bu gayretlerin en büyüğü zikir konusundadır. Eğer uykuya malupsanız, evvela ilk gayretiniz bu İslamette olmalı. Unutmayın, gayret sizden, himmet mürşidinizden, nusret, yani yardım Allah'tan. İşte Allah-u Teala mürşidin talebini kabul ederse o zaman söz konusu olan neticeye ulaşırsınız. Yani Allah'ın nusreti size ulaşır. Bütün güzellikler sizin olur. İşte eğer gayretiniz söz konusuysa gayretin sizi çeşitli aşamalara ulaştırması lazım. Elinizde bu kainattaki en büyük ölçü var. En sağlam ölçü var. İnsanlık tarihi boyunca devam eden bir ölçü var. Bu ölçünün adı zikir. Allah-u Teala'nın ismini ne kadar çok tekrar ederseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye o kadar hedefinize yaklaşırsınız. Hedefiniz Allah'a teslim olmaktır. Manası İslam olmak. Hedefiniz önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra da nefsinizi Allah'a teslim etmek. Onların her biri zikrin ve dibi kınemesinde olur. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından daha çoğunu temizlemedikçe ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. Ve dolayısıyla da ruhunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Edebilmeniz için demek ki en az 33 bin zikre ulaşmanız lazım. Öyleyse orada ne olur? Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını yok edersiniz. 7 kademede nefsinizin kalbindeki afetler böylece %7 nur birikimiyle 2'de vücudunu aldığınızda da %51'e ulaşırsınız. Nefsinizin kalbindeki karanlıklara Allah'ın nurlarıyla hakim olmayı başarırsınız. İşte bu hepiniz için cennet saadetinin elde edilmesidir. Neyle oldu? Sıfır zikirden 33 bin zikre ulaştınız. İşte orada durun. Bu sizin için sadece birinci teslim gerçekleşmesidir. Bu konu 5-6 ayda mutlaka sonuçlanır. Eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz, bu şartla yola çıkmışsanız, ki başka bir şartla yola çıkamazsınız, yola çıkmışsanız da muradınız gerçekten çıkmış olursunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, yolunuz hiçbir zaman vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkmaz. Siz de yola çıkmış olmazsınız. İşte muradımız bu. Sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızda size yardımcı olma. Kişi gayretin sahibi olacaktır. Her geçen gün zikrini biraz daha arttırmak için bir gayretin sahibi olacaktır. Diyelim ki tövbe ettiniz mürşidinizin önünde. Gittiniz Fizan'a. Çok uzak bir ülkedesiniz. Haberleşemiyorsunuz da. O zaman ne yapacaksınız? Her 15 günde bir 2000 zikir artışı yapacaksınız. Çok geldi, o zaman ayda bir yapacaksınız. Sürenin uzaması çok önemli değil. Bir süre sonra kalp yüzünüz açıldığı zaman zaten mürşidinizin yanındasınız demektir. Emirleri doğrudan doğruya ondan almaya başlarsınız. Aslında emirleri veren o da değildir. Çünkü mürşidin her bir ruhu herkese görünür. Onun başının üzerindeki hariç hiçbir ruha kumanda etmesi söz konusu değildir. Bütün onun ruhlarını Allah kumanda eder. Öyleyse haberi aslında Allah'tan almış oluyorsunuz. İşte mürşidin himmeti nerede başlar? Mürşidin himmeti, eğer kişi tövbe etmeden evvel o mürşidin bulunduğu sohbetlere geliyorsa orada başlar. Çünkü kim Allah'ın bir gerçek mürşidinin sohbetlerine iştirak etmeye başlamışsa, onun başına kadar Allah-u Teala'dan inen Allah'ın nurları onun vücuduna girmeden evvel bütün etraftaki insanlara dağılır. Kalplerine ulaşır ve her bir nurun kalınlığı birbirinden farklıdır. En çok Allah'ın mükafatına nail olanlar en kalın kolonlar halinde nurların muhatabı olurlar. Ve mürşid bu giden nurların hepsini görür. Görür ve kimin hangi derece olduğunun en iyi işaretini böylece safta tespit eder. Biliniz ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz, teslimleri hiç kimse başaramaz. Ne demek istiyoruz? Son derece basit. Mürşide ulaşmadan Allah-u Teala kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyabilir. İki kalp şartının sahibi oldunuz. Bir kişi mürşidine ulaşmadan sırf Allah'a ulaşmayı diliyor diye Allah onun kalbine kompütür sistemiyle ulaşabilir. Ve onun kalbinin nur kapısını Allah'a çevirebilir. Dört kalp şartının sahibi oldunuz. Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açabilir. 5. Ekinleti aldığı zaman Allah Teala onun kalbine ne koyar? İhbat koyar. Ve bu kalp 5. kademede o kişinin göğsünden kalbine yolu açan Allah Teala 6. kalp şartı olarak o kişinin kalbinin mührünü açacaktır. 7. kalp şartı olarak da kalbin içine imanı yazacaktır. İşte bu 6. ve 7. var ya, kalbin mührünün açılması ve kalbin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması mürşide ulaşmadan gerçekleşemez. Gerçekleşmezse o kişinin nefsini tezkiye etmesi mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıramazsa cennet saadetine ulaşması mümkün değildir. Öyleyse olayları ard arda dizdiğimiz zaman standartların hayatta olan bir kişi için mutlaka ama mutlaka mürşide ulaşmak noktalarını görüyoruz. unutmayın, bir insan mürşidine ulaşamazsa Allah Teala hikmini vermiş, o insan felahettedir diyor. Kimler mürşidine ulaşamaz? Ulaşmak istemeyenler. Kimler ulaşır mürşidine? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun mürşidine ulaşması söz konusu değildir. Çünkü Allah hiçbir zaman ona mürşidini göstermez. O kişi dilediği mürşide gidebilir ama yola giremez. El öper, tövbe eder, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah der ama mürşidin ruhu gelip onun üzerine ulaşmak yetmez. Allah onun kalbine imanı yazmaz. Kalbine iman yazması için, kişinin mümin olması için evvela amel olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler davete icabet edebilir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin kulağından fakra alınır. Allah Teala böyle söylüyor. Diyor ki davete sadece işitenler icabet edilir. Kulağındaki fakranın olması da mutlaka kişinin amel olmasına bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Öyleyse davete icabet eden kişi hangi davete icabet ediyor? Allah'a ulaşma davetine icabet ediyor. Ama Allah'a ulaşabilmek için mutlaka mürşidine ulaşması lazım. İşte olay bundan sonra başlıyor. Kişi bundan sonra zikir adı verilen bir sistemi taktik mevkine koyduğunda bunun sonuçlarına verir. Ondan evvel de zikir yapar kişi ama nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Zikrettiği halde gerçekleştirmesi mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala'nın nurları, o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa onun göğsüne kadar gelir zikirler, göğsünden tekrar Allah'a döner. İç dünyasında hiçbir değişiklik yapmaz. Ne zaman ki bu kişi mürşidine ulaşmıştır, mürşidin önünde de çekip tövbe etmiştir, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Böylece o kişi için söz konusu olan şey muhteşem bir olguyu gerçekleştirmektir. Bu vuslattır. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak ve böylece Allah-u Teala'ya ruhunu teslim etmek, İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirmek. Öyleyse ne görüyoruz? Bu kişi bir gayretin sahibi. Eğer mürşidine ulaşamazsa ne kadar zikir yaparsa yapsın bu zikir onun nefsini tesbih edemez. Nefsinde hiçbir şekilde nur birikimini gerçekleştiremez. Gerçekleştiremediği için de ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Ulaşamadığı için o kişi Allah'a üç emanetten birincisini hiçbir zaman teslim edemez. Öyleyse nefsin tezkiye standartlarına beraberce bakalım. Kişi zikir yapıyor. Mürşidine ulaştığı takdirde hedefler olabilecek. Çünkü ancak o zaman Allah göğsünden kalbine bir yol açtı bu kişinin. Kalbinin mührünü açmış, kalbinin içine iman yazmıştır. Bu kademeden evvel kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle falan göğsüne kadar gelir ve göğsünden tekrar geriye döner. İç dünyasının nefs tezkiyesini hiçbir zaman başlatamaz. Ancak kişi mürşidine ulaştıktan sonra Allah kalbinin mührünü açmış, içine imanı yazmıştır. Kişi zikir yapınca ne olur? Allah'tan gelen rahmet, faz ve selavat içindeki üç tane nur o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbinin üzerine ulaşır. Kalbin üzerindeki mührü Allah-u Teala açmış, mührü hareketli hale getirmiştir. Kalbin içine de imanı yazmıştır Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. O kişinin başında mürşidin ruhu vardır. Ve o kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmet fazla selavat mühürün üzerine gelir. Mühürü kalbin alt boyutuna doğru iter. Zülmani kapıya kadar iter aşağı doğru. Zülmani kapının üzerinde kilitler zülmani kapıyı. Zülmani kapı kilitlenmiştir. Böylece olay bitmiştir. Zülmani kapı kilitlenmiş ve karanlıklar artık o kalbe girememektedir. Buna karşılık Allah'tan gelen rahmet fazla selavattan fazl kalpteki iman kelimesinin çekim kuvveti sebebiyle iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlar, yerleşmeye başlar. Yerleştiği kadar karanlığı da mutlaka kalpten dışarı atar. Öyleyse nefsin afetleri dışarıya atılıyor, ruhun hasretleri girip kalbin içine yerleşmeye başlıyor. Hangi sayede? Kişinin mürşidine ulaşması sayesinde. Nefs tezkiyesini yapan kimdir? Allah'tır. Nurları Allah gönderir. Bu nurları o kalbe yerleştirmek gene Allah'ın yaptığı bir şeydir. Ama mürşit olmazsa kalbi açmak da Allah'ın yaptığı bir iş, açmıyor. Açmam diyor. Kalbin mührünü açıp da kalbin içine imanı yazmam diyor. Ben birinin başına mürşidin ruhunu göndermedikçe o kişinin kalbine imanı yazmam diyor Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşidin himmeti başlamadan evvel yardımı başlıyor. Himmet biliyorsunuz ki mürşidin Allah'a olan dualarından kabul edilenlerinin adıdır. Mürşidin yardımı Allah'ın kabul etmesiyle gerçekleşir. Öyleyse bütün yardımları yapan aslında Allah'tır. Ama mürşidin talebi varsa kişi talep etmiştir. Birinci talep. Mürşidin talebi de ona eklenmiştir. İkinci talep. Hani insanlar var. Gidiyorlar Allah'ın evliyalarına dua ediyorlar. Diyorlar ki ben şimdiye kadar hep falancı konuda Allah-u Teala'dan talepte bulundum. Ama hiç yerine getirmedi. Şimdi senden dileğim şu ki sen de benim için dua et. Senin gibi bir evliyanın duasını Allah Teala inşallah kabul eder. Bir tek duanın bugüne kadar bir sonucu olmadı. Ama seninle beraber ikimiz birden dua edersek senin yüzü suyu hürmetine Allah Teala inşallah bizim duamızı sen de dua ettiğin için kabul eder. Bunda hakikat payı var mı? Çok büyük hakikat payı var. Mürşide olursa kişinin daha güçlü bir sonuç alınır. İşte bütün Allah-u Teala'nın evliyaları için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için hep aynı şeyler geçerli olmuştur. Nisa suresinin 68. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki Habibim diyor o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve tövbe ve istiğfarda bulunsalardı önünde diz çöküp ve onun üzerine sen de onların günahlarının affını isteseydin, onlar da kendi günahlarının affedilmesini isteselerdi, Allah'ın her iki tövbeyi de, her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Bu günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Kim sayesinde oluyor? Birincisi kişinin kendi talebi üzerine ama ikincisi mürşidin talebi üzerine gerçekleşiyor. İşte bu himmettir. İnsanlar hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü herkese şefaat edecek diyorlar. Hayır, böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de kabul edilmiyor. Kıyamet günü kimsenin kimseye şefaati fayda vermez diyor Allah Teala. Öyleyse şefaat nedir? Dünya üzerinde yaşarken her kim mürşidine ulaşırsa mürşidin o kişi için yaptığı günahlarının sevaba çevrilmesi talebini Allah mutlaka kabul edecektir. Çünkü öyle söylüyor kim? Furkan 70, tövbe ederse mürşidin önünde, tövbe edeceğim mümin olursa Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. İşte mürşidin talebi burada kendisini göstermiştir. Kişinin bütün günahları affedilmemiştir. Affedildikten sonra sevaba da çevrilmiştir. Öyleyse mürşidin himmeti kişiyi mutlak olarak hedeflere götürür. Demek ki mürşit olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Neden edemez? Çünkü zikir yapsa bile nefs tezkiyesi gerçekleşemez. %7 nefsindeki afetleri dışarı atıp Allah'ın nurlarının nefsini kalbinde biriktirmedikçe nefsi emaneyi tamamlayamaz. Tamamlayamazsa ruhu birinci kata yükselemez. Nefsi levameyi tamamlayamaz. Ruhu ikinci kata yükselemez. Nefsi mülhimeyi tamamlayamaz. Ruhu üçüncü kata yükselemez. Nefsi mutmaineyi tamamlayamaz. Ruhu dördüncü kata yükselemez. Radiyi, mardiyi ve teskiyi tamamlayamadığı için ruhu beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşamaz. Yedinci gök katını tamamen aşıp, varlıklar alemini aşıp yokluğa geçemez. Allah'ın zatına ulaşamaz. Ruhun Allah'a teslimi mümkün değildir. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşide ulaşmak konunun başlangıcını teşkil eder. Ruhun vücuddan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması ancak mürşide ulaşmakla mümkün. Nefs tezkiyesini gerçekleştirmek de mürşide ulaşmakla mümkün. Ruhun vücuddan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması da gene aynı standartlarda mümkün. Ancak mürşide ulaşmakla mümkün. Unutmayın, ruhlar Allah-u Teala'ya saflar halinde uçarak gelirler. Unutmayın, ikincisi, bütün ruhlar aynı kapıdan geçmek mecburiyetindedirler. Sadece zemin kattaki altın kapıdan. Zemin kattaki altın kapıda sadece bir tanedir. Hani benim bulunduğu, yani huzur namazının imamının bulunduğu dergâhtadır. Başka bir yerde altın kapı yok yeryüzünde. Ancak yedinci katta bir tane daha var. İki kapıda birbirinin aynı. Birisi giriş, ikincisi fethe ulaşma. İkisi de aynı görüntüde iki tane kapı. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kişinin muhtevasına dikkat edin. Mürşitsiz, himmetsiz oraya ulaşması mümkün değildir. Öyleyse himmet nedir? Kişinin kişisel duasına mürşidin de iştirakidir. Allah-u Teala'nın mürşide karşı olan sevgisinin buna devreye girmesidir. O sevgi Allah'ın yardımını davet eder. Ve onun üzerine Allah Teala mutlaka yardımını gösterir, gönderir. Allah Teala'nın yardımı gördüğünüz gibi mürşidin himmetiyle gerçekleşir. Himmet sadece dua etmek değildir. Bu duayı Allah'ın kabul etmesi halidir. Ancak o zaman kıymetin Allah'tan ulaşması mümkündür. Öyleyse mürşidin himmeti Allah'ın mürşidin duasına icabet etmesi halidir. Ve Allah-u Teala'nın indinde böyle bir hedefin gerçekleşmesi onu en üst standartlara ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'ın gönderdiği yardımın adı ne? Nusret. Nazar hakkından geliyor yardım demek. Herkese Allah-u Teala'nın sağladığı bir yardım bu. Bu yardımın tasarruf olan kesiminde kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Allah'ın verilmiş bir sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Mevlana Cevahettin Rumi ne diyor? Bu dergah ümitsizlik dergahı değildir. İstersen tövbeni 1000 defa bulmuş olsan da gene gel. Mecusi olsan gel, putperest olsan gel, ateşi tapsan gel. Kim olursan ol der diyor Mevlana. Gel çünkü bir dergah ümitsizler dergahı değildir. Ne demek istiyor acaba? Çünkü Mevlana Allah-u Teala'nın bir evliyası, bir mürşidi ve bu mürşid dua ettiği zaman Allah'ın nusreti gelecek. Geldiği zaman ne olacak? İlk yaptığı şey Allah-u Teala'nın o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmek. Ne zaman yapıyor bunu? Mürşitsiz olur mu? İmkansız. Sadece mürşide ulaştığınız zaman bütün günahlarını sevaba çevirir. Yani bu noktada ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesi diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı biz aynı deriz. Kimin sevapları günahlarından çoksa onları cennetimize alırız. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın nusretinin gelmesi sizin mürşide ulaşmanıza bağlı. Mürşit zaten sizin için her zaman dua eder. Bu duanın değerlendirilmesi Allah tarafından yapılır. Duaların kabulüyle mürit yani Allah'a varmayı murad eden kişi Allah'ın büyük mükafatlarına nail olur. Allah burada nusretinin yardımını göstermiştir. Göndermiştir, değerlendirmiştir. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel her sevabına 10 kat mükafat bulurken ulaştığı gün 100 kata çıkar bu. Her kademede yüzer yüzer artarak 700 kata çıkar. Allah-u Teala kime bir sevabına 700 kat ihsanda bulunur. Kimin kime bulunur? 700 kat ihsanı kime verir? Mürşidine ulaşan

0: bize ulaşmasına bağlıdır. Öyleyse o kişi için söz konusu olan şey bu Allah'ın nusretine ulaşmakta, nusretin arkasında mutlaka mürşidin himmeti vardır. Mürşid himmet eder de o kişi de için Allah-u Teala'dan yardım dilerse ve Allah-u Teala da bu yardımı eğer yaparsa o zaman bu kişi için söz konusu olan şey Allah'ın nusretinin ona ulaşmış olması ve o kulun başarıya ulaşması, yani ruhunu, arkasından fizik vücudunu, arkasından nefsini Allah'a türetmesi manalarına gelir. Böylece bütün güzellikler sizler için. Hepinizin gayret etmenizi, mürşidinizin himmetine layık olmanızı ve Allah-u Teala'nın nusretine layık olmanızı, böylece cennet ve dünya hayatını açmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Sıratel lezzine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve lallâhimin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bir araya getirdi. Bütün insanlar için Allah-u Teala sadece bir tek mesaj verir. Mutluluk mesajı. Herkesin sadece mutlu olmasını ister Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın istediği şey işte budur. Saadet, mutluluk olayı. Bir insanın mutlu olabilmesi, cennet saadetini elde edebilmesi temelde ard arda oluşan üç tane şartın muhtevasını taşır. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra mürşidimize ulaşacağız. Sonra da mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. 14 asır evvelki İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Kur'an'daki İslam'ın temel 3 tane kanunu budur. Herkes Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. İşte Kur'an'ın temel muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde Allah-u Teala muhakkak ki her şeyi en güzel standartlarda oluşturuyor. Öyleyse bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de şu esasların yer aldığını görürüz. Bir, Allah-u Teala kanunu koyar. Ve farzını ortaya koyar. Yani emrini verir. İki, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını ifade eder. Üç, bu emri gerçekleştirmeyenin ne olacağını ifade eder. Dört, sahabenin emri gerçekleştirdiğini mutlaka bize ispat eder. İşte bir perspektif içerisinde 14 asır evvelki Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabenin hayatıyla o günkü farzların tatbikatıyla bugünkü farz tatbikatı arasında kocaman bir uçurumun mevcut olduğunu görüyoruz. Bu uçuruma dikkat edin. Bu Allah-u Teala'nın dizaynı insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel şartları içeriyor. Tekrar ediyorum. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek.

İki, mürşide ulaşmak. Üç, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu üç tane farza mutlaka ama mutlaka ilave edilmesi lazım gelen, ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde bulunmayan bir başka faktör var. O faktöre dikkatle bakın, bunun adı zikirdir. Hem zikir farz kılınmış, hem çok zikir farz kılınmış, hem de daimi zikir farz kılınmış. Ve ne yazık ki diğer üç tane temel umde kaybolduğu gibi mutlak bir farz olan zikir müessesesi de kaybolmuş. Öyleyse şimdi Allah'ın ortaya koyduğu kanunları beraberce gözden geçirelim. Ve o dört tane temel Kur'an öğretisinin dört temelini hiç unutmayalım. Bir, Allah-u Teala emrini veriyor. Farzı ortaya koyuyor. İki, bu emri yerine getirmeyenin ne olacağını söylüyor. Üç, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını söylüyor. Dört, sahabeyi mutlaka örnek olarak veriyor. O emrin sahabe tarafından ifa edildiğinin kesin işaretini veriyor Allah-u Teala. Öyleyse başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi sevgili izleyenler, sizlere soruyorum. Bizden evvel hiçbir yerden böyle bir şey duydunuz mu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizim sevgili din adamlarımız böyle bir şeyi bizden ilk defa duydukları zaman hop oturdular, hop kalktılar. Ve bu bizim dinimiz değil dediler. Böyle bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara dedik ki sizin dininizde gerçekten yok. Bugün sizin ait olduğunuz din de gerçekten yok. Ama bundan 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devrede Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam bu İslam'dı. Evet, bu sizin dininiz değildir, haklısınız. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı dindir. Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturtun. Efendiler. Madde 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala bunu üzerimize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı Allah-u Teala tam 11 defa farz kılmış üzerimize. 9'u direkt emir, 2'si en direkt emir. Ve böyle bir konu bir dilemeyle başlıyor. Sadece iki nevi insan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve sonuç. Öyleyse Allah-u Teala Allah'ın zatına ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı farz kılmış mı, kılmamış mı? Buradan başlıyoruz konumuza. Birinci farz. Zümer 54. Allah-u Teala buyuruyor. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe. Sümme la tunserun. Allah-u Teala buyuruyor ki üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a ulaştırın. Ve Allah'a teslim olun. Sonra yardım olmazsınız. Ne diyor? Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, teslim almanız yetmez. Bu teslim almanın yalnız birinci safhasını teşkil eder diyor Allah-u Teala. Fizik vücudunuzu da teslim edeceksiniz Allah'a diyor. Nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceksiniz diyor. Öyleyse fizik vücudumuzu, nefsimizi, ruhumuzu, üç tane faktörü de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü üzerimize farz. Şimdi biz bu Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesini sadece bir tek dizayn içerisinde gerçekleştiriyoruz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farzıdır, değil midir? İkinci farz, Rum 31. Menibine ileyhi ve yettekun diyor Allah-u Teala. Ona dön.
Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndürüp ulaştır. Ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü farz. Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dikkat edin, bu bir emirdir. Bütün emirler irade sahibi olan, hayatta olan, yaşayan bir insana emredilir. İnsan öldükten sonra o iradenin gereğini gerçekleştirebilecek olan bir fizik vücut artık hareket halinde olmadığı için, ölü olduğu için emri yerine getiremez. Ayrıca irade de yok olmuştur ölümle birlikte. Öyleyse bütün bu sayacağımız ayetlerin hepsi canlı, hayatta olan bir insana Allah-u Teala'nın emirleri. Bir kısım saflar İrci ila Rabbiki emrini bir ölüm emri olarak düşünürler. Bizim din adamlarının arasında birçok bu açıdan bu derecenin sahipleri var. Adı saflık. Ve bu insanlar Allah-u Teala'nın dizaynına bakmayı hiç akıl erdiremiyorlar. Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu sevgili izleyenler? Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu ki bir insan intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir? Allah-u Teala bu emri verebilir mi o zaman? Ey kullarım, sizin hepinizi ben cennete davet ediyorum. Ölmeden evvel, ölmeden evvel değil, kendinizi öldürün ve buyurun cehenneme. Öyle mi diyecek Allah-u Teala? Öyleyse bütün emirler ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması istikametinde. Nitekim Allah-u Teala huşu sahiplerinin Kur'an'daki tarifini verirken bir muhteşem olayı ifade ediyor. Diyor ki huşu sahipleri için اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُنَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da onlar Allah'a tekrar döndürüleceklerdir. Öyleyse hidayete ermek şerefine erenler için iki defa ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte bir tanesi ölmeden evvel Allah'a ulaşmak. Ve Allah-u Teala kesin bir şekilde bunu üzerimize farz kılmış. Şimdi daha sonraki farzları da beraberce görelim. Allah-u Teala buyuruyor ki Zariyat 50'de fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaçın. Allah'a sığının. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedi darüsselamü. Yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Silim kökünden gelen bu üç kelime, buradaki kullanılan kelime selam kelimesi olmasına rağmen aslında Allah'ın zatına teslimi ifade ettiği kesin. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala Allah'ı yedi darü selam dedikten sonra orada durmuyor. Yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim diyor. Allah her kimi kendisine ona ulaştırmayı dilerse, o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakıyoruz. Nisa 175 bu konunun açıklamasını getiriyor bize. Allah Teala Nisa 75'te buyuruyor ki
bütün muhtevada en güzele ulaşmak üzere Allah Teala bize bir işaret veriyor. Diyor ki, kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Vasıf veriyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Öyleyse bir yol var. Bu yol Allah'a ulaştırıyor. İşte bu 6. defa Allah'ın kendi zatına çağırması, farz kılması. 7.'si müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Böylece Allah Teala mutlaka ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın ifadesi şöyle: üzerinize artık değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetinin ne olduğunu gördük. Evvelki 7 ayet-i kerime Allah'ın davetinin kendi zatına davet olduğunu söylüyor. Ve burada da Allah'ın davetine icabet et diye Allah Teala 8. defa üzerimize farz kılıyor. 9. farz, bunun bir farz olduğunu açık bir şekilde ifade eden bir ayet-i kerime. Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Ra'd 22'de. Diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını. Neymiş? Allah bize bir şeyi Allah'a ulaştırmamızı emretmiş. Bunu son derece açık olarak Allah Teala bunun bir emir olduğunu söylüyor, bir farz olduğunu söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor ayet-i kerime. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 9 defa farz kılmış. 9. da özellikle emir kelimesini kullanarak farz kılmış. Bunun bir emir olduğunu, açık bir emir olduğunu, yani Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre farz olduğunu, Allah Teala farz olduğunu da ifade ederek vurguluyor. 10. ve 11. ayet-i kerimeler, 3 yeminimizi bilen üzerimize farz kılan ayet-i kerimeler. Enam 152 ve bi ahdillahi efvu. Allah ile olan ahdlerinizi, Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirin diyor Allah Teala. Bunların arasında elbette misakimiz de var, ruhumuzun Allah'a ulaşması da var. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize yükledik diyor misakinizi. Ne olmuş? Araf 172'de Allah Teala diyor ki: biz ezelde bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki: elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Alu dediler ki: bela, evet. Hepimiz Allah Teala'ya demişiz ki: evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ezelde bundan sonra ne olduğunu gösteriyor hepimize. Ne olmuş bundan sonra? Allah Teala demiş ki: ben sizin Rabbinizsem size emir veriyorum ey nefsler, bana yemin vereceksiniz tezkiye olacağınıza dair. Size emrediyorum ey ruhlar, bana misak vereceksiniz. Fizik vücudunuz ölmeden evvel ruhunuzu bana ulaştıracağınıza dair. Ve
Fizik vücudum için Allah Teala buyuruyor: ey fizik vücutlar, size sizden ahd istiyorum. Şeytanlardan sizden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız. Bana kul olacaksınız. Bunu söyledikten sonra, bu emri verdikten sonra tekrar ediyorum, nefse tezkiye olman konusunda bana yemin vermeni emrediyorum diyor. Ruha, fizik vücudun ölmeden evvel bana ulaşacağına dair bana misak vermeni emrediyorum diyor. Fizik vücudumuza şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olman konusunda bana ahd vermeni emrediyorum diyor. Ve bitiyor söyledikleri ve soruyor: sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz işitmişiz. Kalbimizle işitiyoruz zaten. Cevap veriyoruz: semina, işittik. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor: İtaat ettiniz mi diyor. Hepimiz cevap veriyoruz: atana, itaat ettik. Öyleyse hepimiz Allah Teala'ya itaat etmişiz. İşitmişiz Allah'ın söylediğini ve itaat etmişiz. Nefslerimizde, ruhlarımızda, fizik vücutlarımızda. Ve Allah Teala buyuruyor, bu noktadan itibaren buyuruyor: bu bana verdiğiniz yemin, misak, ahd var ya, onu diyor Allah Teala üzerinize yükledim. Hepiniz bana verdiğiniz yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. İşte Allah Teala ile aramızda gördüğünüz ki tam 9 defa Allah Teala'nın bizlere emrettiği bir husus var. 9 defa farz kılmış Allah Teala bunu üzerimize ve 7 tanesi direkt farz, ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması, 2 tanesi 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılarak muhtevasında ruhun Allah'a verdiği misaki de ihtiva ettiği için, içerdiği için tam 9 defa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Şimdi sonuca gidiyoruz. Ne demiştik? Allah-u Teala önce Kur'an-ı Kerim'e farzını koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Şimdi ikinci fasla geçiyoruz. Bunun, bu Allah'a ulaşma dileğinin gerçekleştirilmemesi halinde ne olur? Allah-u Teala bunun cevabını veriyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. Allah Teala diyor ki onlar ki şu dünya hayatını yaşarlarken ölmeden evvel bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve Allah Teala sonrasını da şöyle söylüyor: onların geleceği yer ateştir, cehennemdir, iktisap ettikleri dereceler itibariyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir Allah Teala'nın temel farzı. Dilemeyenin gideceği yer cehennem. Kesinlikle koyuyor Allah Teala. Şimdi bir adım öteye geçiyoruz. Peki bu talebi yerine getirseydik ne olacaktı? Allah Teala bu konunun işaretlerini ayrı ayrı ayetlerde birkaç yerde birden veriyor. Birincisi Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri. Ellezine femen kanu yercu lika Allah'a. Tekrar ediyorum. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُ لِكَى اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعْمُ. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı,
ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tespit ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Kimler? Kim dilerse bunu. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bir başka garantiyi veriyor Allah Teala, sonuç açısından. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse onların hepsi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Muhakkak kelimesini kullanmış Allah Teala, inne kullanıyor. İşte ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşması. Önemli olan bu. Öyleyse muhtevada hepimiz için Allah Teala'nın dizaynı asıldır. Görüyorsunuz ki Allah'a mutlaka ulaşacak olanlar amin olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah Teala'nın kanunu şöyle: kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırmayı dileriz. Allah da insanları Allah'a ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. Öyleyse evvela insanların Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediklerini görelim. Dilediklerini açıkça söylüyor. Demin söylediğimiz Rad 21'e bir ilaveyle Rad 22'yi ifade etmek istiyoruz burada. وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِرَبِّهِمْ Onlar sabırla Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatı sadece iki maksat için dilenir. Bir, primitif seviye, ruhunu Allah'a ulaştırmak için Allah'ı diler kişi. İki, tap seviye, en üst seviye, Allah'ın zatını görmek için velayetin en üst makamı olan sarah

Yapmayı dileyenler var mı? Olduğunu Allah Teala kesinleştiriyor. Öyleyse Allah da bizi kendisine ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. İfade etmiş bir Kur'an-ı Kerim'de o da kesin. İşte Allah Teala bu ifadeyi açıkça söylüyor. Allah'ın kendine ulaştırmayı dilemesi Enam suresinin 125. ayeti kerimesi. Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Allah Teala diyor ki Allah kimin ruhunu kendine ulaştırmayı dilerse, kimi hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslimi açar. Niçin açar? Allah'ın nurlarının o kişinin göğsünden kalbine girmesi için. Kimlerinkini açar? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Öyleyse demek ki Allah Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var, dilemedikleri de var. Böyle bir dileğe lüzum görmemesi de söz konusu. Onlar kim? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka kurtuluşa ulaşır mı? Bu ayetler bunu kesin olarak söylüyor. Mutlaka Allah'a ulaşırlar. Allah'a ulaşanlarsa mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Daha Allah'a ulaşmayı dilediklerinden itibaren girecekleri yer cennettir. İşte Allah Teala Vel Asr suresinde bunu garanti ediyor. Diyor ki Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İnnel lezîne âmenû, ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? İnsanlar hüsrandadırlar ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Ne olur bir insan hüsranda olursa, ne olur bir insan hüsranda olmazsa? Bunun cevabını Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Günahları sevaplarından çok olanlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olanların gidecekleri yerin cehennem olduğu kesinleşti. Ve Allah-u Teala insanlar hüsrandadırlar dediği zaman insanların çok çok büyük bir kısmının hüsranda olduğunu ifade etmiş oluyor. Yani gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor ama istisnası var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amel olan kişi bunun istisnasıdır. Onun gideceği yer cehennem değildir. Onun gideceği yer cennettir. Öyleyse Allah Teala muhtevayı verdi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine görüyoruz ki mutlaka gider. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Demin söylediğimiz Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinlikle ifade ettiği gibi Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri aynı sonucu bize bir defa daha net olarak veriyor. Sevgili izleyenler, bu söylediklerimi dünya üzerinde başka bir ağızdan duyamazsınız. Allah'ın bu hakikatlerini insanlar henüz bilmiyorlar. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam bu. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam. 14 asırda şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki insanları cennet saadetine götürecek olan bütün Kur'an'ın temel farzlarını yok etmeyi başarmış. İşte bu dizayn üzerinden sizlere sesleniyorum. Bakara suresi 156 ve 157. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bu bir kesin dilektir.
Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin bir işaretidir. Bu sebeple Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimesinde buyuruyor ki işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a mutlaka ulaşacaklarını dileyen bu insanlardır. Öyleyse hidayete sadece onlar erer. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşırlar. Hidayet mi? İşte o Allah'a ulaşmaktır. Kur'an'daki her şeyi değiştirmeyi başaran, dikkat edin Kur'an ayetlerini asla Kur'an'ın bir harfini bile değiştirememiş 14 asırda. Ama bunların tatbikatını değiştirmeyi başarmış İblis. Allah Teala diyor ki innel hida hidallah Ali İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hida hidayet hidallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Ayrı ayrı insanların, büyük kısmı prof bunların hazırladıkları 23 çift Kur'an-ı Kerim meali. Ve bu meallerin hepsinde Allah'a ulaşmayı ifade eden hidayet kelimesi doğru yol diye adlandırılmış. Sevgili izleyenler, bunu söylediğiniz zaman yok ettiniz her şeyi. Allah'a ulaşmayı bir yol olarak tarif ettiğiniz zaman bu bir doğru yoldur. Ve bunun arkasından Allah'a ulaşmaktan hiç bahsetmiyorsanız, bu doğru yolun nereye getirdiği konusunda hiçbir fikriniz yoksa, hidayetse, Allah'ın zatına ulaşmaksa, o zaman Kur'an-ı Kerim'i mahvettiniz demektir. İşte 14 asırda bunca alimin Kur'an'ı bu kadar iyi bildiklerini iddia eden bunca zavallının ifade ettiği şeyi 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde göreceksiniz. Sevgili izleyenler, bu konuda bir kitabımız var. Onlar tarafından saptırılarak insanların cehenneme ulaşmasına sebebiyet veren Hidayet ayetlerinin mealleri kitabın adı. Hidayete mütalik 73 tane ayeti kerimeyi bu insanların nasıl yolundan saptırdığını o kitapta net olarak göreceksiniz. Bütün vakıflarımızda var, radyolarımızda var. Alın ve ibretle okuyun. Bu insanların din bilgilerine bu kadar güvendiğiniz bu insanların aslında Allah'ın dininden ne kadar habersiz olduklarını orada göreceksiniz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili izleyenler. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne fidallahi huvel huda. İnne şüphesiz ki fidallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el huda hidayettir. Şüphesiz ki Allah'a ulaşmak hidayettir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bir defa daha bakalım. Kehf 17 ne diyor Allah Teala? Men yehdillahu fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, ona ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete ermiş olur. Sevgili izleyenler, sorarım size, daha ne desin Allah Teala hidayetin ne olduğunu anlatmak konusunda? Ve bu insanlar 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde geçen yüzlerce hidayet kelimesinin hepsine doğru yol adını vermişler. Muratları ne biliyor musunuz? Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkese onlar doğru yoldadırlar diyorlar. Hiçbiri doğru yolda değil. Hiçbirinin de kurtulabilmesi mümkün değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bir tek yol var. Adı sırat-ı müstakim. Onun üzerinde değilseniz o zaman Allah'a ulaşmak için harekete geçmediniz demektir. Bu insanlar bu yalanlarla kendilerini kurtaracaklarını mı zannediyorlar? Gerçekten onu çok merak ediyorum. Onlara sorun. Bizimle karşılıklı konuşmaya
neden cesaret edemediklerini sorun. Buradan yüzlerce defa anons yaptık radyomuzdan. Dedik ki biz hazırız. Hanginiz karşımıza çıkacaksa gelin. Söyleyin bize. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de size sorduğumuz suallerin cevabını verin bakalım verebilecek misiniz? Ya da sizin şu sevgili alimlerimizin bir fikri varsa bizim söylediklerimizin dışında onu söyleyin bakalım. Dediğiniz televizyonda. Biz buradan kamerayla konuşacağız. Siz de karşımızda olacaksınız. Televizyonları parsellemişsiniz ama bizim karşımıza çıkamıyorsunuz. Öyleyse sevgili izleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Biz şimdiye kadar iki tane Kur'an-ı Kerim, iki sayı çıkartabildik. 19 tane olacak. Bu iki Kur'an-ı Kerim'in birincisinde tam 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim lügatı hazırlamak mecburiyetine kaldık. Neden biliyor musunuz? Bu insanların yaptıkları bu sahtekarlığı açıklamak için bütün kavramları yok etmişler adamlar. 14 asırda Kur'an'ın bütün insanları cennet saatine ulaştıracak olan farzları bu insanların eliyle yok edilmiş. İşte onlardan birincisinden bahsediyoruz daha. Daha elifbadayız. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Gördünüz ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Ve insanlar biz bunu söylediğimiz zaman bu bizim dinimiz değil diyorlar. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara bir defa daha söylüyoruz huzurunuzda. Evet, bu sizin dininiz değildir. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'deki dindir. Sizin dininiz elbette değildir. Siz bu dinin muhtevasına sahip değilsiniz. Her zaman karşımıza çıkıp abur tafur edersiniz. Arapçayı biz biliriz. Şöyle ederiz, böyle ederiz. Saygımız var. Hay Allah razı olsun. Ama Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bunları söylüyor. Sizin söylediklerinizi söylemiyor. Sizin söyledikleriniz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmek hiç kimsenin cennete girmesine bir zemin hazırlayamaz. Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Hepinize soruyorum. Ey din adamları şu anda karşımızdasınız. Hepinize soruyorum. Allah'a ulaşmayı biliyor musunuz? Bana cevap verin. Kalbinizden verin cevabı. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hepinizin cevabı hayır. O zaman ben de size diyorum ki Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gireceğiniz yer sadece cehennemdir. Siz din adamlarısınız. Şu Kur'an-ı Kerim'i yuttuğunu söyleyen zavallılar. Öyleyse neden bahsediyorsunuz bize? Hadi çıkın da karşımıza bir ispat vasıtası getirin bakalım. Bu kadar insansınız. Prof olmuşsunuz. Ne yazar yani? Sahip olduğunuz ilim faydasız ilimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ben de sığınıyorum Allah-u Teala'ya. Sizden Allah'a sığınıyorum. Dinini bilmeyen başka insanlara din öğretmekle vazifeli olduğunu izah eden siz zavallılardan Allah'a sığınıyorum. Sözlerimi iyi değerlendirin. Benimle karşılaşmaya cesaret ediniz varsa buradayım. Hepiniz gelin. Hangi televizyonda isterseniz, hangi radyoda isterseniz, nerede isterseniz. Bize ukalalık taslamayın. Biz Arapçayı biliriz, siz bilmezsiniz. Gördük işte, geldiniz aramıza, konferanslarımıza girdiniz. Ne söylediniz bize? Bizim söylediklerimizin aynını genelde diyorsunuz ki siz Arapçayı bilmezsiniz, biz biliriz. Biz Arapçanın gramerini bilmeyiz. Biz Arapçayı sizin kadar güzel telaffuz edemeyiz. Ama küçücük bir farkımız var sizinle. Biz Kur'an-ı Kerim'i biliriz, siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz. Eğer bilmiş olsaydınız, siz karşımızda değil, aramızda, yanımızda, canımızda olurdunuz.
Gelecek yıllara dikkatle bakın. Birkaç yıl içinde bu düğümlerin hepsi çözülecektir. İlk sualimiz size bu. Allah'a ulaşmayı dilemiyor musunuz? Diliyor musunuz? Cevabınız hayır. Öyleyse biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider arkadaş. Ne cevap vereceksiniz bakalım? Bana bir ispat vasıtası getirin. Biz Allah'a ulaşmayı dilemeyiz ama gene de cennete gideriz. Deyin bakalım bu ayetler varken ortalıkta. Bugüne kadar hiçbiriniz bir karşı ayet getiremediniz. Zaten Kur'an kültürünüzün ne olduğunu aramıza katıldığınız o konferans günlerinden çok iyi biliyoruz. Yalnızken küme diyorsunuz. Her zaman bizim söylediğimizde acaba Arapça kelimeleri kullanırken nerede bir hata yaptı? Acaba mealleri verirken hangi Arapça kelimeyi hangi şekilde kullandı da bir hatasını nereden yakalayabilirim? Neye yaradı ki yaptığınız? Kurtulabilecek misiniz? Dikkat edin. Baba erenler kayıkla Üsküdar'dan karşıya bir takım kişileri geçiriyor. Ve karşıya geçirirken de bunlar üniversitedeki hocalar. Hepsi birer birer takılıyorlar baba erenlere. Erenler, matematik bilir misin? Bilmem diyor. Hendese bilir misin? Bilmem. Fizik bilir misin? Bilmem. Her seferinde diyorlar ki hayatının %10'u gitti. Baba erenler bakıyor hayatının neredeyse bütünü gidecek ya adamın. Ama o sırada bir fırtına kopuyor ki fırtına korkunç. Kayık batmak üzere baba erenler sesleniyor. Ey sayın hocalar diyor. Yüzme biliyor musunuz? Cevap hayır. Hayatınızın diyor %10'u falan değil. Bütünü gitti diyor. İşte siz de bir bilgi sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ama kurtulamazsınız, öldünüz. Gideceğiniz yer cehennem. Bize karşımıza çıkmış diyorsunuz ki kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir. Yahu kardeşim Allah-u Teala diyor ki insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ve biz size sual soruyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilemiyor musunuz? Dilemiyorsunuz. Öyleyse gideceğiniz yer cehennem. Ne söylemiştik konumuzun başında? Demiştik ki dört tane temel şarta çok dikkat edeceğiz. Kur'an'ın temeli budur. Bir, Allah-u Teala emrini verir. İki, emrin yerine getirilmemesi halinde ne olacağını söyler. Üç, emrin yerine getirilmesi halinde ne olacağını söyler. Üçünü söyledik. Ve dördüncü şarta dikkatle bakın. Sizinle bizi birbirimizden ayıran en deli unsur işte budur. Hangi unsur o? Sahabe. Allah-u Teala hangi emri vermişse sahabenin onu yapıp yapmadığını net olarak ispat eder bize. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Allah'a da ulaşmışlar, Allah'a ulaşmayı da dilemişler. Nereden biliyoruz? İşte beraberce ayete bakıyoruz şimdi. Rad suresinin 20, 21, 22. ayetleri. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan yeminlerinin hepsini yerine getirirler. Yeminlerinde, misaklarında, ahitlerini de yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ Ama özellikle misak adlı bir yeminleri var ya, özellikle ona sadık kalırlar, onu bozmazlar katiyen. Onu mutlaka yerine getirirler. Neymiş o? Şimdi kelime kelime veriyorum. Dikkat edin sevgili izleyenler. Çünkü elinizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirinde onlar bunu Allah'ın kelimelerini kullanarak hiçbir zaman açıklamamışlar. Hep Allah'ın sözlerini saptırmaya çalışmışlar. Şimdi kelime kelime veriyorum. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi
emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona, Allah'a, en yüzele ulaştırmayı. Neymiş olay? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in her biri, onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar Allah'ın sözlerine sadık kalırlar. Onlar şunu yaparlar, onlar bunu yaparlar. Hiçbirisinde, 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirisinde, verilen meallerin hiçbirisinde onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demiyor. İbret-i alem için söylüyorum size. Alın o kitabı ve bakın, 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hepsindeki mealleri verdik. Bundan 8-10 sene evvel eski Çankaya müftüsüyle konuşuyoruz. Diyorum ki vellezine, bir onlar değil mi? Evet diyor. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet diyor. Ma şey değil mi? Evet diyor. Emer Allah'ı, Allah'ın emrettiği şey değil mi diyorum? Evet diyor. Bihi, ona değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmayı değil mi? Evet. Öyleyse diyorum, şu 23 tane Kur'an-ı Kerim'e hani bir bak bakalım. Bana ne cevap verebileceksin? Ha diyor, orada dur. Biz diyor, bu zamanda Kur'an'ın ayetlerine meal vermeyiz. Ya ne yaparsınız? Diyor ki, eskiden beri yazılmış 8-10 tane meal türü var. En büyük alimler yazmışlar bunları. Biz onlara o kadar güven ve saygı duyarız ki, onlar ne söylemişlerse onlardan bir tanesini seçeriz, getiririz, Kur'an-ı Kerim'e koyarız. Sevgili izleyiciler, size masal anlatmıyorum. Allah'ın hakikatlerinden bahsediyorum. Bu adam bir müftü. Arayın bakalım, hangi Kur'an-ı Kerim mealinde, 23 tane mealin hangisinde bu ifadeyi bulacaksınız? Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i var. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de insanların bilerek, kasten Türkçe mealleri katletmeleri var. İsterseniz size katletmek üzere bir de fıkra anlatayım. Evin hanımı piyano çalıyor. Kapı şiddetle çalınıyor, polisler. Hanım şaşırarak gidiyor. Ne var diyor, ne oldu, hayrola diyor. Bu evde diyorlar, Beethoven adında birisi katlediliyormuş. Katili yakalamaya geldik. Sevgili izleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri böyle katlediliyor bu insanlar tarafından. Bu bir fitnedir. Ve hepinizi doğru posta cehenneme götürecek olan bir fitne. Daha yolun başındayız. Durun bakalım. Bugün size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Daha mürşide ulaşmak var. Adamlar mürşit mi diyorlar? Hafazan Allah. Asla ve kat'a Peygamber Efendimiz Sellem'den sonra mürşit gelmeyecektir dünyaya. Geleceğiz oraya. Zaten defaatle bu baktığınız internette bunu göreceksiniz. Mürşide ulaşmak diye olan kesimlere bir göz atın. Tekrar anlatacağım. Bir defa daha ta ki bu kafalarına Allah'ın hakikatleri girmeyen insanlara Allah'ın hakikatlerini kabul ettirene kadar. Bu bir soğuk savaş. Ama kimin galip geleceğini ben şimdiden söyleyebilirim size. O ve biz. Allah Teala buyuruyor ki, biz kiminle berabersek, onun bütün dünya düşmanı olsa da biz galip geliriz. Biz kimin karşısındaysak, bütün dünya onların dostu olsa, gene biz galip geliriz diyor Allah Teala. Çok uzun bir zaman parçası değil, 4-5 sene. Göreceksiniz ki bu cephe düşecektir. Sevgili izleyenler, affınıza güvenerek
küfür cephesi diyorum. Neden öyle söylüyorum? Çünkü mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine Allah Teala imanı yazmıyor. Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin ruhu Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmıyor. Kur'an-ı Kerim'de birincisi de kafir olmanın temel şartı, ikincisi de yetmez, bir üçüncü şartı daha var. Bir insan mürşidine ulaşmadan evvel hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamıyor ve kalbine iman yazılmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Nefs tezkiyesine başlamamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Öyleyse yeter mi? Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğuna dair tam 10 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala. 7 grup ayet-i kerime de dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler, bu insanları Allah-u Teala işaret ediyor Kur'an-ı Kerim'de, teşhis ediyor. Açıkça insanlara belli ediyor. Ahzab 67 ve 68 Allah-u Teala buyuruyor ki cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin büyüklerine ve dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimlerden bahsediyor acaba? Biz bir şey söylemek istemiyoruz. Sözlerimizin de başındayız. Bugün size sadece 4 esasdan bahsettik. Sonuncusunu ispat edeceğiz. Allah Teala burada Rad 21'de ve onlar Allah'ın Allah'ılaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'ılaştırırlar diyor. Sonra devam ediyor. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimmiş? Sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'ılaştırmışlar mı? İki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Birisi Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Birisi Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin sadece ruhlarını değil fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiklerini söylüyor. Ve orada Allah-u Teala aynen şöyle söylüyor. Habibim onlara de ki, o üminlere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onların arasında Allah'a fizik vücutlarını teslim edenler var mı? Beşlerini. Eğer varsa onlar daha evvel mutlaka hidayet ermişlerdir. Ruhlarını mutlaka daha evvel Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerine göre daha evvelki teslimi mutlaka gerçekleştirdiler. Öyleyse iki ayet-i kerimede Allah Teala kesin bir şekilde sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını söylüyor. Öyleyse Allah'a ulaştırdıklarına göre Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah Teala'ya ulaştırabilir diye bir sonuç çıkıyor. Rad 20, 21 ve 22'den. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyenlerdi. Nereye ulaşıyoruz sevgili izleyiciler? 14 asır evvel Allah Teala Kur'an-ı Kerim indiriyor. Allah'a ulaşmayı dileme emrini veriyor. Farz. Bunu yerine getiremeyenler cehenneme gider diyor. Yerine getirenler mutlaka kurtuluşa ulaşır diyor. Ve bütün farzlarında olduğu gibi burada da sahabeyi gelecek nesillere bir önder olarak prezente etmiş. Ve geleceğe uzanan bir projeksiyon içerisinde Allah-u Teala gelecek bütün nesillere sahabenin ona verdiği bütün emirleri gerçekleştirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi biz bunları anlattıktan sonra, hepsini de Kur'an-ı Kerim'le ispat ettikten sonra bu sevgili prof kardeşlerimiz acaba ne yapacaklar? Televizyonları parsellemek, görüyorsunuz ki sonuca çare getiremiyor. Gidilecek olan yer bir cehennem. Ve biz neden bu kadar
bazen celalle, bazen cemalle. Neden bu kadar çok konuların üzerinde duruyoruz? Çünkü bizim tertemiz insanlarımız bu adamların profesör titrine bakarak onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve o adamlar da Allah'ın temel farzlarının hepsini sadece inkar ediyorlar. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşmak, ne ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması, ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, hiçbirisi onların farzları içerisinde yok. Onun için diyorlar ki bu bizim dinimiz değil. Biz de diyoruz ki elbette sizin dininiz değil. Bu sizin dininiz değil. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı din. Bu Kur'an'da Allah'ın anlattığı din. Bu bizim yaşadığımız din. Ve siz bu dini yaşamadıkça kurtulamazsınız. Ha, laf aramızda sizin dininiz diye bir din de hiç mevcut olmadı. Siz öyle olduğunu zannediyorsunuz. Kur'an'daki bütün temel farzların olmadığı bir din. Din sayılır mı? Siz bana cevap verin lütfen. Sevgili izleyenler, sizleri tarafsız ve sessiz şahitler olarak kabul ediyorum. Onları da dinleyin. Hani bazı mürşitler varmış, müritlerinin katiyen başka bir cemaate katılmasını istemezlermiş. Neden acaba? Kendilerinden şüpheleri var. Acaba oraya gidip de başka şeyler öğrenip bizi duman ederler mi diyor adamlar. Ama biz size ne diyoruz? Dilediğiniz cemaate gidin. Aradaki farkı görün. Özellikle şu televizyonları parsellemiş olan safları dinleyin. Onların söylediklerine bizimkileri karşılaştırın. Onlara ara sıra

Bir defa daha hazırız. Sevgili izleyenler, size yakın bir gelecekte diye bir şeyden bahsetmiştik. Ama onu hala buradaki uzmanların yetersizliği yüzünden gerçekleştiremedik. Ne yapacaktık? Size bütün bilgisayarlarınızda canlı yayınlar sunacaktık. Ama bu Multicast diye bir sistem oluşturuyormuş. Bunun için de bunu kabul edecek bir tane yer bulmamız gerekiyormuş. Size söylediğimizden bu tarafa bizim buradaki Amerikalı uzman kardeşlerimiz bu işe bir çözüm getiremediler. Sabırla bekliyoruz. Unutmayın, kalbiniz kalbinizle. Öyleyse hepimizin kalbi de Allah'la olduğuna göre size söyleyeceklerimiz burada tamamlanıyor. Dikkat edin, bu akşam size sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Temel şartlar, farzlar, yapmayanların durumu, yapanların durumu sahabenin emri yerine getirip getirmediği. O zaman varın, buzdolabı insanların durumunu kendiniz değerlendirin. Tekrar ediyorum, yolun başındayız. Bundan sonrakilerde geri kalanların da detaylarını vereceğiz. Onlar bizi dinledikleri zaman renkten renge giriyorlar. Ve bizimle yaptıkları konuşmaları, cevap veremeyecekleri kaygısıyla hep daha sonraya daha sonraya attılar. Hiçbiri de muhtevaya ulaşamadı, gelmediler. Şimdi aramıza katılanlar, konferansımıza iştirak edenler, yabancı arkadaşımıza konuşmalar yapan onlardan birileri var. O kadar çok yanlışları var ki o yanlışları sizlere radyodan devamlı olarak duyuracağız. Ve onlardan da cevap bekleyeceğiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

كيف؟ يسعى هذا الذكر ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. O Yüce Allah der ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine müstahak oldu. Allah-u Teala'nın indinde demek ki bütün göklerde yaratılanlar, bütün arzlarda yaratılanlar, kısaca bütün kainatta yaratılanlar, her şey ama her şey sizler için yaratılmış ve sizlerin emrine sunulmuş. Her şey sizler için. Öyleyse Allah'ın katındaki en değerli mahluk sizlersiniz. İşte bunun için Allah-u Teala'ya çok şükretmeliyiz ki bizi insan olarak yaratmış. Kainatı bizden başka ne yaratmışsa hepsini bizim emrimize vermiş. Her şey insan için yaratıldı ve insanın emrine verildi. Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse siz hak ettiğiniz zaman kainattaki her şeyin hakimi olabilirsiniz. Allah-u Teala bu istikameti sizi destekleyecektir. Her şeyin en güzel olacağı bir statüde yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse birçoklarınız bana şu sualı soracaktır. Tamam da biz mutsuzuz. Sakın ola ki mutsuzluğunuzun sebebini başkalarında aramayın. Şu kainat üzerinde sizleri mutsuz kılabilecek olan bir tek kişi var, o da sizsiniz. Hepiniz kendinizin saadetinden sorumlusunuz. Eğer mutsuz olduğunuzu söylüyorsanız, mutsuzluğun sebebi sizin yüklediğiniz gibi başkaları değil. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzu hep başkalarına yüklüyorsunuz. Alınca bana bunu yaptığı için mutsuzum. Eğer bana öyle davranmasaydı, şöyle davransaydı muhakkak ki ben mutsuz olmazdım.

0: Hayır, öyle değil. Size olan davranışlardan hangi istikamete etkilenirseniz o istikamette mutlu veya mutsuz olursunuz. Yani size yapılan bir kötülüğü, bir üzüntü vesilesi daha saat yapabilirsiniz. O sizi huzursuz kılar ve kabahati başkasına atarsanız, yani onlar size öyle davrandığı için mutsuzsunuz diye. Oysa ki sizi mutsuz eden o olay değildir. O olayın sizin üzerinize vücuda getirebildiği tesir sizi mutsuz etmiştir. Eğer mutsuzsanız bir tesir aldınız. İşte bu tesir sizi mutsuz etti. Öyleyse böyle bir tesirin muhtevasına bakın. O tesiri sizin için Allah-u Teala yok etmek istiyor. Size olan başkalarının davranış biçimlerine dikkatle bakın. Onlar kendi nefslerinin gereğini yapacaklardır. Eğer size bir zarar verirlerse bunun bedelini derecat kaybederek ödeyecekler. Siz de onların size verdiği zararı derecat kazanarak telafi edeceksiniz. Öyleyse başka insanlar size bir zarar veriyor diye düşünüp de bunun üzerine üzülüyorsanız bu sizin olaylardan aldığınız tesiri gösterir. Eğer tasavvuftaysanız bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman olayların üzerindeki tesiri bütünüyle yok olacak. Ve o zaman olaylar sizi hiçbir şekilde üzemeyecek. Bir de bakacaksınız ki o sizi eskiden üzen olaylar artık sizin üzerinize ulaşmıyor. Neden? Çünkü onlardan lüzum dersi aldınız. Allah-u Teala muhtemeldir ki artık sizin etrafınızda o olayları tekrar vücuda getirmeyecektir. Lüzum dersleri aldığınız için. Öyleyse mutluluk adı verilen bir müessese varsa o sizin iç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki suç ve sükunu gösterir. Eğer siz suç ve sükunun sahibi olmuşsanız iç dünyanızda, bunun anlamı nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir dengeyi kurdunuz, savaşı bitirdiniz. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşabilmek, güzellikleri yaşayabilmek. Sizler için söz konusu olan şey muhakkak ki mutlu olmak. Ve Allah-u Teala biliyorsunuz ki hepinizi sadece tek bir maksada yönelik olarak yarattı. Sizin mutlu olmanız. Ve istediği şey bu. Mutlu olmanızı istiyor. Eğer siz Allah'ın Kur'an'da verdiği tavsiyeleri, ki din alimleri bugün ne yazık ki bu tavsiyelerin ötesine geçiyorum, farz emirleri unutmuşlardır, sizlere de bu itibarda öğretemiyorlar. Tatbik ederseniz mutlaka saadete ulaşırsınız. Şeytan insanın en büyük düşmanı. İnsanları mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörleri 14 asırda devreden çıkarmış. Ne demek istiyorum? Eğer söz konusu olan şey insanların saadeti ise, söz konusu olan şey insanların mutluluğuysa, unutmayın ki iblisin bir tek hedefi vardır. Bütün insanları mutsuz edebilmek. Bu dünyada bütün insanları mutsuz edebilmek ahirette. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın sizin mutluluğunuz için sizden ne istediğini bilmenizdir. Ve bu bildiğiniz şeyler sizin şu ana kadar öğrenmiş olduklarınız değildir. Onun ötesindedir. Sakın amaçlarla, hedeflerle araçları, yani vasıtaları birbirine karıştırmayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi birer araçtır, vasıtadır. Bu araçlar sizi menzilinize götürecek, yani mutluluğa. Eğer buradan İstanbul'a gitmek istiyorsunuz, bir otomobile binip de denizden İstanbul'a gidiyorsanız, hedefiniz, amacınız İstanbul'a gitmektir. Araba, bindiğiniz araba sizi o hedefe ulaştıracak olan bir araçtır, bir vasıtadır. İşte namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar, hepsi o aracı, vasıtayı temsil ederler. Ama varmak istediğiniz yer, orası mutluluktur ve hedefiniz odur. Cennet saadeti ve aynı zamanda dünya saadeti. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey bu saadete ulaşmak. Bizim görevimiz size Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'deki temel esaslarla, o esasları sizlere öğreterek ve sizlere yaşatarak oraya ulaştırmak. Bir, cennet saadetine ulaştırmak. İki, daha ötede dünya saadetine ulaştırmak. Cennet saadeti ve dünya saadeti, bunlardan birincisi önce kazanılır, sonra yaşanır. İkincisi sonra kazanılır, önce yaşanır. Yani 28 basamaklık bir olgunlaşma sürecinin içerisinde 21. basamakta cennet saadetine ödenersiniz. Ama yaşantınız, cenneti yaşamanız kıyametten sonradır. 21. basamakta bunu elde edersiniz. 27. basamakta dünya saadetini elde edersiniz. Ve dünya saadetinizi hemen yaşamaya başlarsınız. Nefsinizdeki afetler temizlendikçe dünya saadetindeki mutluluk standartınız her gün biraz daha büyür. Nefsinizin kalbinde %60 nur oluşmuşsa %40 karanlık vardır. Yani mutluluğunuz %60'a ulaşmıştır. Mutluluğunuzun %100'e ulaşabilmesi, yani olayların seyir sırasından tamamen dışa çıkışınız, ancak daimi zikirde mümkündür. Ve Allah-u Teala sizi mutlaka saadet ulaştırmak sizin için, zikri de daimi zikri de üzerinize farz kılmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarına soruyoruz. Zikir farz mıdır? Bize diyorlar ki farz değildir. O zaman Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine acaba ne diyor bu sevgili dostlarımız? Buyuruyor ki Allah-u Teala Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor, ne diyor? Veskür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle Allah, Allah,
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah
0: zikret diyor Allah-u Teala. Allah'ın ismiyle zikret. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bir emir Allah-u Teala'dan verilmiş, Allah-u Teala tarafından verilmişse o bir farzdır. Kur'an'da bir emir olarak verilmeyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilen faktörler ise adına sünnet diyoruz. Öyleyse eğer Allah Teala Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesiyle zikri farz hükümlerinin arasına koymuşsa zikir farzdır. Peki daimi zikir farz mıdır? Hadi gelin beraber bakalım. İza kadeytimiz salate feskülün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin namazınızı bitirdiğiniz andan itibaren. Peki namazınızda gene zikredeceksiniz. Zikirle dirdi birbirine karıştırmayın. Tesbihle yaptığınız ve vücudunuzun 7 bölgesinde dolaştırdığınız tesbihi dolaştırarak dağıttığınız Allah'ın özel titreşimlerini oluşturduğunuz sistemin adına virt diyor Allah Teala. Ama ne zaman kalbinizin sesine ayak uydurarak, kalbinizin her çift dışında, biliyorsunuz ki kalbiniz çift tecelli atar. Yani kalbiniz şöyle atmaz. Şöyle atar. Her bir hecede içinizde kalbiniz devamlı olarak Allah'ın ismini tekrar eder. Unutmayın, siz isteseniz de tekrar eder, istemeseniz de tekrar eder. İnsanlar var, ateistler, Allah'a inanmıyorlar. Onların da kalplerindeki bu çift dediğine işlerindeki ses sonsuz bir şekilde hep Allah'ı zikretmekte. Onlar bunu istemedikleri halde gene devam edecektir. Ama eğer siz bunu istemezseniz mutluluğa ulaşamazsınız. Hangi mutluluğa ulaşamazsınız? İkisine de ulaşamazsınız. Cennet saadeti de dünya saadeti de mutlaka ama mutlaka ama mutlaka zikre ihtiyaç gösterir. Zikirsiz bir teslim olayı hiçbir zaman mümkün değildir. Ve Allah Teala bir, ruhunuzu, önce ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, ikinci olarak fizik vücudunuzu, üç, nefsinizi, üçüncü ve son olarak nefsinizi Allah'a teslim emrediyor. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime. İnna Allahe ye'murukum en tuaddül emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Hepiniz Allah'ın size verdiği, sizin zannettiğiniz ama aslında Allah'a ait olan ve size emanet olarak verilen üç emanetin sahibisiniz. Birinci emanet ruhunuz, ikinci emanet fizik vücudunuz, üçüncü emanet nefsiniz. Üçü de sizde bir emanettir. Öyleyse siz üç tane emanetin sahibisiniz. Üç tane emanetin bulundurucususunuz. Sahibi siz değilsiniz. Sahibi Allah. Niçin sahibisiniz dedim? Siz kendinizi sahibi zannettiğiniz için. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın ki o emanetlerin ve sizin üstelik sizin sahip olduğunuz ne varsa dünya malı olarak, ahiret malı olarak hepsinin sahibi gene siz değilsiniz. Onun sahibi her zaman Allah. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde siz bir emanetsiniz. Ne diyordu İmam-ı Şafii Hazretleri? Kendisine bize zekatı anlat dendiği zaman diyor ki zekatın nesini soruyorsunuz? Nisabını. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre tabii diyorlar. %10'dur diyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebinde teşhir geçerleri %10. Peki diyorlar bize sana göre anlat bakalım. Sana göre değişiyor mu yoksa bu? Diyor ki ben kendim zekatım. Anlamı ne? Şu benim gördüğünüz fizik vücudum var ya demek istiyor. O. Onun içinde bulunan nefsim, Allah'a ulaştırmış olduğum ruhum, onların hepsi bana ait değil. Ben de bana ait değilim. Ben de ayrılmak üzere bana ait olan, bana ait olduğunu şimdiye kadar zannettiğim, eskiden zannettiğim her şey aslında benim değil. Allah'ım. İşte olayı buraya oturttuğumuz zaman bir muhteşem sanda görüyoruz. Burada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a köle olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun adı abd. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah-u Teala bütün insanları başka bir şey için değil Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel canlı Ya ne yağmurdun? Allah Teala buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, abd olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse Allah Teala'nın ilminde insanoğluna dikkatle bakın. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır. Ve üç kulluk mevkii söz konusu. Hepsinin de arkasında temel faktör zikirdir. Bütün ibadetleri en üst boyutlarda yapacaksınız. Ama özellikle zikri. Çünkü zikirden daha büyük bir ibadet yok. İşte şimdi gene bizim sevgili dostlarımızla anlaşamadığınız bir konu. Hepsi bize aynı şeyi söylüyorlar. Hayır diyorlar. En büyük ibadet zikir değildir, namazdır. Biz de diyoruz ki güzel, siz bunu söylüyorsunuz, bize bir delil getirin bakalım. Getiriyorlar. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah Teala konunun açıkça cevabını getiriyor. Aynı ayet-i kerimenin içinde. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Zikir diyor, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor. Hadi beraberce bakalım bu ayet-i kerime Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı ve akumus salat innes salatı tenhane anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat, yani tilavet et. Kur'an-ı Kerim'i tilavet et. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Sonra, ve namaz kıl. İki, namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim, hem Kur'an-ı Kerim tilavetinin hem de namazın zikir olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş. Devam ediyor Allah Teala. İnne's salate tenhevne anil fahşai vel münker. Çünkü namaz, namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir. Ne oldu? Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de zikir daha büyük bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Bunu şimdi duyduğunuz ses gibi Özkan kardeşimizin sesiydi. Cezbe giriyor kendisine biliyorsunuz. Dilinizle, sesle söyleyebilirsiniz. Bunun adı cehri zikir. Açık zikir. Bir kısım tarikatlar açık zikir yaparlar. Allah'ın indinde kıymetli midir? Elbette kıymetlidir. Hafî zikir ne kadar kıymetliyse cehri zikir de o kadar kıymetlidir. Bu kardeşlerimiz genellikle halka olurlar. Bazen karşı karşıya gelirler ayakta ama hep Allah-u Teala'yı zikrederler. Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle de söyleseler bunu. Cehri zikir olsa kıymetlidir. Hafif zikir olsa kalplerinin atışına paralel olarak içlerindeki sesle kalplerinin atışına iştirak etseler o da kıymetlidir. Bu iki zikrin ikisi de kıymetlidir ama bir tanesi devamlı olması mümkün olmayan bir zikirdir. Onun için onlar da, yani cehri zikir yapanlar da, sessiz zikir yapanlar da, onun dışındaki zamanlarında hafî zikir yaparlar. Yani kalplerinin atışına paralel olarak iç dünyalarında sessiz sesleriyle Allah'ı zikrederler. Sözüme dikkat edin. Sessiz ses diyorum. Zaten biliyorsunuz bizim adımızı deliye çıkardılar. bu adam hafif üşütük diyorlar. Tabii bu saçmalardan bir tanesi diyorlar, bu sessiz ses diyorlar. Ne demek? Hem sessiz hem de ses. Evet, hem sessiz hem de ses. Kimler bilir? O sesi işlerinde duyanlar bilir. Eskiler çok da doğru olmayan bir şey söylemişler ama hadi biz de söyleyelim, onların ekmeğine biraz yağ sürelim. Ne diyorsunuz? Diyorlar ki deli olmadan veli olunmaz. Bu gerçek değil tabi. Ya da onlara göre gerçek zannettikleri bir şey. Çünkü bizim akıl doktorlarına göre eğer bir insanın kalp gözü açılmış da hafazan anlam, gök katlarını, melekleri falan görmeye başlamışsa, bizim keskin doktorlarımız hemen bu kafayı sağlam üşütmüş, bundan daha deli olamaz kimse diye hükümlerini verirler. Eğer böyle bu standartlarda deli diyorlarsa, ki bizim deliliğimizin sebebi sorup niye bizi deli diyorsunuz ya diyorsunuz. Sen gök katlarını gördüğünü söylüyorsun be kardeşim diyorlar. Gök katları, melekler, Allah'a doğru yükselen her katta eğitim gören ruhlar, bunları herkes görmez. Yalnız deliler görür. İşte kendi dinlerinden, kendi kültürlerinden haberi olmayan zavallı insanların hüküm noktalarıdır. Hele hele bizim Gözkan gibi böyle kesten cezaya gelirseniz 3 defa delisiniz. Yani sizi deli etmek için direkt olan her şeyi yaparlar. Biz onlara demiştik ki bu delinin size bir suali var. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Ne demiştik? Demiştik ki size bir cümle söyleyeceğiz. Biz bu cümleyi Allah'ın bize söylediğinden emin. O söylemiyor diye bir iddianız varsa o zaman siz de buna benzer bir cümle yapın bakalım. Hani herkes Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitaba, bu kitabı sen yazdın efendi, bu bir uydurmadır diyorlar ya. Onlara hitap ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim'e el basmayı nasıl cesaret edemiyorsunuz? Allah mı yazdırdı, biz mi yazdık o kitabı diye. Onun için bir sualime cevap verin bari. Naçizane bir sual bu. Çok basit. Cümle şöyle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin. Severiz değil, re ile değil, Rasim'deki re ile değil. Seveniz ne harfiyle, Naci'deki ne harfiyle? Nesimi'deki ne harfiyle? Bunun manası ne dediğimiz zaman bize ilkin demişlerdi ki o etrafımızdaki kişiler, yani Allah seni en çok sevdiğini söylüyor. Yani sen kendi kendine Allah'ın seni en çok sevdiğini iddia ediyorsun. Hayır değil, bu tek taraflı bir olay değil. Allah Teala burada seni en çok seveniz dediği zaman seni birçokları sever, insanlar da sever, biz de severiz. Bu sevenlerin içinde, seni sevenlerin içinde seni en çok seven biziz. Seni en çok seveniz dediği zaman bizim sevdiğimiz birçok insan var. Bunların arasında en çok seni severiz diyor Allah Teala. Yani birincisinde sevenler arasında bir açıklama var. Sevenler için bir açıklama var. Bizi sevenler için de en çok seven Allah imiş. Bir de ikincisinde sevilenler için açıklama var. Allah bizimle beraber birçok kişiyi severmiş. Onların arasında en çok bizi severmiş. Sadece 2 tane cümle. Kadri meydan. Hadi bakalım bu cümleyi biz uydurduysak eğer, siz de böyle bir cümle yapın bakalım. Yapabilecek misiniz? Bir deneyin. Daha cümleyi söylediğim zaman cümlenin mahiyetini keşfedemediniz. Düşünün bir hafta falan vakit var size. Haftaya cevabını isterim Allah'a. Öyleyse bir iddiada bulunmadan evvel bütün insanlar vicdanlarına danışmalıdır. Eğer bizim hakkımızda yaptığınız bir iftira yüreğinizi sızlatıyorsa onu yapmaktan kaçının. Çünkü cezalanırsınız. Biliyorsunuz ki birçok kişi bizim hakkımızda kötü şeyler söylediler. Ve bir kısmı bunu bizi çok üzen bir şekilde hayatlarıyla ödediler. Ve zannettiler ki biz onlar için beddua ettiğimiz için o insanlar ölmüşlerdir. Asla Allah'ın dostları hiç kimse için bedduada bulunmazlar. Biz de bulunmayız. Bize hangi fenalığı yaparsanız yapın, sizin için asla beddua etmeniz mümkün değildir. İşte o cezalandırılmadan korktuğu için bizim yaşayanları Öztürk kardeşimiz bir türlü bizim şiddetli ısrarlarımıza rağmen Kur'an-ı Kerim'e el basıp da ikimizden birisi yalan söylüyor. Ben diyorum ki bu kitap senin tarafından uydurulmuştur. O da diyor ki hayır, bu kitabı bana Allah yazdırdı. İkimizden biri yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Âl-i İmrân suresinin 61. ayet-i kerimesi hangi Kur'an-ı Kerim sayfasındaysa o sayfanın üzerine el basıp yemin edecektik. O gece belki 6-7 defa yaşandığı Öztürk kardeşimizi yemine davet ettik. Hiç yaklaşmadı. Dikkat ettiniz tabii. Çünkü biliyordu. Allah-u Teala'nın cezalandıracağını. Çünkü ölümden korkuyor. Herkes korkar diyecek. Hayır. Herkes korkar. Biliyor musunuz ki ölüm vadesi belli bir olaydır. O vade geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra olmaz. O dakikada, tam o dakikada ve Allah'ın sizin ölmenizi kararlaştırdığı yerde orada öleceksin. Birisinin sizi öldürdüğünü düşünün. Şunu kesinlikle bilmenizi istiyorum ki eğer o kişi sizi öldüremeseydi başka bir sebeple ama orada ve o dakikada ölmüş olacaksınız. Ayet-i Kerime son derece kesin. Diyor ki münafıklar eğer Uhud Savaşı'na iştirak etmemiş olsalardı bizim kardeşlerimiz, babalarımız, amcalarımız ölmeyecekti. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Hayır, öyle değil. Onların hepsi sürüklene sürüklene evlerinden öldükleri noktaya getirilip o noktada ve aynı anda can verecekler diyor. Ne demek istiyor? Eğer orada, savaşta düşmanları tarafından öldürülmemiş olsalardı ama gene savaşın olduğu yerde o savaşın hangi noktasında, hangi koordinatında, mekan koordinatında öldülerse o koordinatta, zamanın hangi koordinatında öldülerse o koordinatta o insanlar gene ölmüş olacaklardı. Eğer bunu biliyorsanız, buna inanmışsanız ölümden korkar mısınız? Düşmanını sizi öldürmek istiyor, öldürdü. Ama öldürmediniz, siz zaten ölecektiniz. Aynı anda. Yetmez, aynı sebeple öleceksiniz. Aynı anda, pardon, aynı zaman parçasında, aynı mekanda, aynı noktada öleceksiniz. Sebep değişecekti sadece. Hal böyleyse, buna kesin olarak inanıyorsanız, ya daha ötesini söyleyeyim, ya Allah-u Teala size ne kadar yaşayacağınızı söylediyse, ne yapar? Allah-u Teala'nın öyle dostları vardır ki Allah-u Teala onlara ne zaman öleceğini önceden haber verir. Öyleyse size sormaz mıyız? Neden biz mutluyuz da siz mutsuzsunuz? İnsanlar neden Allah'ın kendi mutlulukları için emrettiği şeyleri yerine getirmez de dini Allah'ı dinini hiç bilmeyenlerden öğrenmeye kalkarlar. İşte 14 asır sonra din artık Allah'ın mutluluk için indirdiği Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmiyor. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Dikkat edin, o kitapların yazılmasında asırlar boyunca şeytan parmağını karıştırmış işe. Sonuç bu, son derece kesin çizgilerle söylüyorum. Sonuç şu, insanları cennet saadetine ulaştırabilecek olan ne varsa, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Bir insan nasıl cennete ulaştırıyor? Kesin, garantili. Onların hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen tatbikattan çıkartılmış. Artık İslam alemi kendilerini cennet saadetine ulaştıracak olan farzları yerine getirmiyor. Yetmez. Bir insanı dünya saadetine ulaştıracak olan farzlar hangileri ise, onlar da Kur'an-ı Kerim'de var. Ama 14 asırda insanların yazdığı kitaplara çaktırmadan yaptığı müdahalelerle iblis dünya saadetine ulaştıracak olan bütün tatbikatı ortadan kaldırmış. Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor ama Kur'an-ı Kerim'e bakan kim? Kur'an-ı Kerim'i insanlar ezberliyorlar, Allah'ın farzlarından haberleri yok. Ne diyor? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler de ol mahiler ki Kur'an-ı Kerim zaten hafızalarında ama ondan haberleri yok. Bütün güzellikler sizler için. Ama ne olur? Ne olur Allah'ı ön plana alın. O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'ine temel hedeflerini koymuş. Nedir temel hedefleri? Sizin mutluluğunuz sağlayacak olan temel hedefler. Temel farzlar. Öyleyse nedir farzlar? Ne sizi mutlu edebilir? Cennet saadetine size götürecek olan unsurlara bakın. Birinci unsur. Bakın ne kadar basit şeylerden bahsediyorum size. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve sonuncu unsur bu. Çünkü böyle bir unsurun sahibiyseniz, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorsanız, meseleyi çözdünüz. Siz mutlu olmaya layıksınız. Mutlaka mutlu olacaksınız. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşu mümkün değil diyor. Ve İslam'ın 5 tane şartının içinde de Allah'a ulaşmayı dilemek diyemiyorsunuz. Ne yazık ki yok. Dikkat edin, İslam'ın 5 tane şartı deyince bunların mutlaka yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Daha ötelerde yerine getirilmesi lazım geldiğini söylüyoruz. Zekatın nisabı 1/40 ama bir meclisi de var, 1/40 daha en az 2 kat zekat vereceksiniz. Orucunuzu Ramazan ayı boyunca tuttuktan sonra her perşembe günü de tutacaksınız. Namazınızı 5 vakit farzı kıldıktan sonra kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti olmak üzere 2 sünnet de ona ilave edeceksiniz. 7 vakit kılacaksınız. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bütün boyutlarıyla geçerlidir. Ama bir insanı cennete götürmeye hiçbir standart içinde yetmez. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek var mı? Bu 5 tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olurlar ve bununla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus 7. Yunus 8. Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir. Neymiş efendim? Eğer Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemezseniz, yaşarken, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemmiş. Biz mi söylüyoruz? Hayır, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bizim görevimiz sizi ikaz etmek.
1: Hayır.
0: Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi. Dilediniz, yaşantınız devam ediyor. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, biz de onu kendimize ulaştırmayı dileriz. Ve mutlaka ona hayat verirsek, kendimizi ulaştırırız. Manası ne? Hayatını yoldan evvel, bize ulaşmadan evvel alırsak, onu gene cennetimize alırız. Çünkü biz ona söz vermişiz. Sırf o bize ulaşmayı diledi diye, mutlaka biz o kişiyi kendimize ulaştırmaya söz vermişiz. Ve bunu mutlaka gerçekleştiririz. Öyleyse olay ne? Allah-u Teala'nın dininde Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmasını mutlaka gerektiriyor. Ve Allah-u Teala kimi kendisine ulaştırmayı dilerse mutlak olarak kendisine ulaştırıyor sözü var. Var mı? İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amini olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiplerini, siz öyle istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yaşarken, hayattayken. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, hayattayken, yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Kim dilerse mutlaka Allah-u Teala'ya ruhu ulaşır. Hangi şartta? Hayatı devam ederse. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, işitti ve bildi. Üç tane tabir kullanıyorum. Allah-u Teala diyor ki, Allah kalplerde olanı bilir. Bir. Allah kalplerde olanı görür. İki. Allah kalplerde olanı işitir. Üç. Siz Allah'a ulaşmayı kalbinizle dilediğiniz anda kurtuldunuz. Çünkü Allah işitti, bildi ve gördü ki siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Öldünüz. Dilediniz ve hemen arkasından öldünüz. Sıfır amel. Hiç Allah'ın güzelliklerini işleyemeden, namaz kılamadan, oruç tutamadan gittiğinizi kabul ediyorum. Gene de kurtulursunuz böyle bir dileğin sahibisiniz diye. Aranızda bir takım su kurnazları var, şimdi düşünüyorlar. Biz öleceğimiz sırada, ey Allah'ım biz sana ulaşmayı diliyoruz deriz, hop köprüye atlarız. Atlayamazsınız. Çünkü o anda yaptığınız talep bir defa kabul edilmez. Madde bir. Daha önemlisi, Allah Teala sizin ağzınızdan çıkan cümlelere bakmaz. Alakadar bile olmaz onunla. O kalbinize bakar. Ve kalbinizde bunun yazması bu fikirde olan bir insan için hiçbir zaman mümkün değildir. Yani Allah'ı aldatabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dileyecekseniz hemen dilemeye çalışın. Allah'ı hiçbir zaman aldatamayacağınızı, yani dilinizde ben ey Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum, işte gör beni demeniz yetmez. Gerçekten ulaşmayı dilemelisiniz. Bu da kalbi türevinize bağlıdır. Kalbinizde ne olduğunu ise en iyi o bilir. Kalbinize bunu soktuğunuz an gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsanız hiç korkmayın. Hiçbir kuvvet, hiçbir düşman sizi cennete ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaşmaktan da men edemez. Allah'a ulaşmaktan Allah men edebilir. Ulaşmadan evvel sizi öldürürse hayatınızın tayini ona aittir. Ölüm vakitleri belirli bir olaydır. Koordinatları belirli bir olaydır. Allah'ın hayatınızdaki emanetini dilediği zaman alır. İşte onun için sakın geç kalmayın. Burada bir takım kardeşlerimiz var. Buradaki üniversiteye gidiyorlar. Onlardan bir tanesi genç bir delikanlı. Hep aynı şeyleri söylerdi. Daha biz çok genciz. Elimizde uzun ömür var. Ve bir gün olur biz de Allah'a ulaşmayı dileriz. İnşallah Allah Teala bizi kendisine ulaştırır falan. Ama öldü. Bunların hiçbirini gerçekleştiremeden öldü. Belki de anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göçüp giderseniz kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve biz size neden her söylediğimizin arkasından onu ispatladığında ayet görüyoruz? Aklını başına toparlayamayanlar o ayetlere baksınlar bakalım söylediğimiz doğru mu yanlış mı diye. Eğer doğruysa o zaman sakın başkasını suçlamayın. Bizim bundan haberimiz yoktu diyemezsiniz. Size belki 100. defa aynı şeyleri söylüyoruz. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın mutlaka Allah Teala sizin kulağınızı da şu veya bu vasıtayla Allah'ın doğrularını iletecektir. Kabul etmek veya kabul etmemek sizin işiniz. Kabul etmezseniz o zaman yeniziri cehennemi kendiniz seçiyorsunuz. Allah'ın talebini kabul etmiyorsunuz. Peki de niçin kabul etmiyorsunuz? Sırf onu biz söylüyoruz diye mi? Bize inat olsun diye mi? Hani bir söz var papazı kızıp konuşmaz diye. Ne biz papazız, ne de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan oruç tutmanın zevkini yaşayabilir. Ama bu kadar kolay bir sebeple mutlak edinmede gitmeyi Allah Teala kabul etmişse o zaman bunu gerçekleştirmemek yaparımızda arzu bir tabir ama kullanmak mecburiyetindeyim. Enayilik olmaz mı? Bakınız tekrar ediyorum. Allah Teala size diyor ki ey benim aziz kulum ben seni yarattım ve mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanın da bir tane yolu var. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sadece bir dilek bu kadar zor bir şey mi? Neden Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bakın kesin hüküm koymuş Allah Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider. Yeri ateştir diyor. Bana ulaşmayı dileyen de mutlaka kurtulur diyor. Diyor mu? Elbette diyor. İşte bakın ne kadar açık bir şekilde. Vel asr. Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ne olur hüsrandaysa Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme koyarız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş hüsranda olanlar? Cehenneme gidecek olanlar. Allah Teala diyor ki asla yemin ederim, zamana yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların büyük kısmı aslında bunun tamamı diyor. Arkadan 4 tane istisna getirmiş. İnsanların hepsi hüsrandadırlar. Ama amin olanlar kurtulurlar. Mürşitlerine ulaşanlar kurtulurlar. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, yeminliyiz, tek ve ahireti yerine getirenler kurtulurlar. Üç vücutlarını Allah'a teslim edenler kurtulurlar. 4. Ne diyor Allah Teala? İllellezine amenu. Amenu olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar hariç. Onlar hüsranlı olanlar değildir. Yani onların sevapları mutlaka günahlarını aşacaktır. Mutlaka biz onları cennete ulaştıracağız diyor Allah-u Teala. Sebep ne? Sadece bir tek sebep var. O kişiler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ve bu dilekleri yüzünden bu insanlar mutlaka kurtuluşa ulaşacaklar. Tabii bu inceliklerini size bugüne kadar kimse anlatmadı. Siz de tabii bu istikamette tepeden tırnağa haklısınız. Ama şimdi biz bunu söyledikten sonra da bunu gerçekleştiremezseniz o zaman haklı olduğunuzu sakın düşünmeyin ve iddia etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilediniz, mutlaka kurtuldunuz. Bundan sonra öleseniz de gam yemezsiniz. Neden? Çünkü mutlaka Allah Teala sizi cennete göndereceğini kesinlikle ifade etmiş. Kim amin olursa o hüsranda olanlardan değildir. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sonra ondan sonra mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Geçerseniz zaten Allah Teala mutlaka sizin mürşidinize ulaştıracak. Ulaşmadınız. 10 tane ayeti kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. İşte bir tanesi Kasas suresinin 50. ayet kerimesi. Allah Teala diyor ki Habibim, eğer senin davetine, yani Allah'a ulaşmaya olan davetine icabet etmezlerse bil ki onlar nefslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine, Allah'a davet eden Allah'ın mürşidine veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi Allah'ın peygamberlerine tabi olmazsa onlardan daha çok dalalet olan kim vardır diyor Allah'tan. Sadece iki alternatif var. Bir, davetçiye tabi oluyorsunuz, hidayetçiye tabi oluyorsunuz. İki, olmuyorsunuz. Eğer tabi olursanız kurtuldunuz. Hidayete adım attınız. Artık dalalette değilsiniz. Tabi olmadınız. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. İşte Taha suresinin 123. ayet kerimesi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetçilerimiz gelecek. Manası, nerede olursanız olun, hangi kavimde yaşarsanız yaşayın. Bir, iki, zamanın hangi parçasında yaşarsanız yaşayın, size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa, onlar da dalaletten kurtulurlar. Sadece onlar da dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Yani cennete, cehenneme de gitmezler, mutlaka cennete giderler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki bu ilişkiler sizi mutlak saadete ulaştırabilir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey o saadete ulaşmak ve bunu mutlaka gerçekleştirebilecek olan vasfın hepiniz sahibisiniz. Demek ki kurtuluşun, cennet saadetinin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Ondan sonra hedeflerinize ulaşamazsınız da kurtuluyorsunuz. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki bu Allah'a ulaşmayı diledi. Ben sana söz verdim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Ulaştığı zaman da cennetim ona açılacak. Ama o bana ulaşamadan evvel ben onun hayatına son verdim. Onu öldürdüm. Öyleyse bunu söyleyen Allah Teala yaşasaydınız mutlaka ona ulaştıracağı için sizi Allah'ın sözü olduğu için bu Allah Teala sizi o hedefe ulaşmış kabul ediyor ve kurtuluyorsunuz. Mürşidinize ulaşamadığınız zaman ulaşamadığınız takdirde 10 ayet-i kerime sizin dalalette olduğunuzu söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şeye dikkatle bakın, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Üzerinize farz kılınmış ve tegû ileyhin vesileti buyuruyor Allah-u Teala Maide 35. Ona, Allah'a ulaşmaya kim size vesile olacaksa o vesileyi isteyiniz. Allah'tan o vesileyi İsteyiniz buyuruyor Allah-u Teala. İstemiyorsunuz, farz hükme riayet etmiyorsunuz. Allah-u Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Allah-u Teala Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde buyuruyor, dinde zorlama yoktur, irşat yollarıyla Allah'a ulaştıran yollarla gay yolları, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Kim şeytana değil de Allah'ın dostuna tabi olursa, kim şeytana tabi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amin olursa, onlar Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulda sımsıkı yapışırlar diyor Allah Teala. Arkasında çok ibretli bir söz. Allah işitir ve bilir. Neyi? Kalbinizdeki sesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah işitiyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah biliyor. Ve Allah sinirlerde olanı görür. Cehennem Suresinin 7. ayet kerimesi. Ve Allah Teala aynı zamanda da görüyor, işitiyor, biliyor ve görüyor sinirlerinde olanı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın sözü var, mutlaka kurtuluşa ulaştınız. Yaşamadınız, öldünüz. Amene oldunuz, öldünüz, kurtuldunuz. Mutlaka cennete girersiniz. Devam ettiniz yaşantınızda, mürşidinize ulaşamadan öldünüz, tamam. Gideceğiniz yer cennet. Mürşidinize dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ve mürşid diye bir şey de tabii ulaşmayı gerektirmeden, ulaşmayı dilemeden öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mürşidinize ulaşmadan evvel ölmeniz sizi mutlaka cehenneme götürür. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulmuştur. Daha sonraki safhalara erişemediyse de kurtulmuştur. Ama hayatı müsait. Mürşidine ulaşmış. Bir defa daha kurtuldu. Neden? Çünkü mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılır. Kalbinize iman yazıldığı zaman mümin olursunuz. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Siz mürşidinize ulaşmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman kalbinize iman yazılmaz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Madde bir, buradan kaybettiniz. Daha ötede hiçbir olayı gerçekleştirmeniz zaten mümkün değil. Ama en azından mürşidinize ulaşmayı dilemediğiniz için hiçbir zaman mürşide ulaşamazsınız ve kalbinize iman da yazılmaz. Yani kendinizi sadece mümin zannederseniz hiçbir zaman mümin olamazsınız. Korkunun ecele faydası yoktur. Kendinizi mümin zannetmeniz hiçbir şey ifade etmez. Tıpkı bu söz gibi hiçbir şey ifade etmez, kurtulamazsınız. Yaşadınız, dikkat edin şimdi sözlerime, Allah'a ulaşmayı dilediniz, zaten kurtuldunuz. Hayatınız müsait, uzun hayat yaşayacaksınız, mürşidinize ulaştınız, zaten bu da kurtuluşunuzun bir nesnesidir, çünkü mümin oldunuz. Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre, bütün müminler Allah-u Teala diyor, kadın olsun, erkek olsun, mutlaka cennetimizi alırız. Öyleyse gideceğiniz yer zaten Allah'ın cennetidir. Sonra mürşidinize ulaştıktan sonra nefsiniz 7 kademede temizlediniz. Sizden ayrılmış olan ruhunuz da Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz yemini ve nisaki gerçekleştirdiğiniz için gideceğiniz yer cennettir. Âl-i İmrân Suresinin 76. ayet-i kerimesi ve 77. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a verdikleri yemini, nisaki ve ahdi gerçekleştirmezler. Onları pek ucuza satarlar. Az bir para karşılığı, az bir menfaat karşılığı, ücret karşılığı değiştirirler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Allah Teala diyor ki, kim diyor Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse, onlar diyor mutlaka kurtuluşa ulaşırlar. Çünkü onlar takva sahibi olurlar. Biliyorsunuz ki takva sahibi olanları mutlaka cennete ulaşacak kesin. Âl-i İmrân Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa, nefsini kim tezkiye ederse, fizik vücudunu kim Allah'a kul ederse, böyle bir insan cennet saadetine mutlaka ulaşmıştır. Hayatı olanlar buraya kadar gelmiştir. Hayatı devam edenler bunu da gerçekleştirmişlerdir, cennet saadetini elde etmenin kesin

0: gereğince sırf yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtulursunuz. Tıpkı bunun gibi Hicr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetleri gereğince yemininizi, mizakinizi ve ahdinizi yerine getirdiğiniz için kurtuluşa ulaşırsınız, cennete ulaşırsınız. Hem de takva sahibi olduğunuz için mutlaka cennete ulaşırsınız. Çünkü bu üç tane yemini yerine getirmek sizi mutlaka takva sahibi kılar. Bütün takva sahiplerine gidecekler Allah'ın cennetidir. Daha öteye geçelim. Dünya saatinde istiyorsunuz. O zaman daimi zikre ulaşacaksınız. İrşadın sahibi olacaksınız. İrşada ulaşacaksınız. Ve teslime ulaşacaksınız. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz 21. basamaktan sonra, 4 basamak sonra fizik vücudunuzu, ondan 2 basamak sonra yani 6 basamak sonra nefsinizi de Allah'a talep edersiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Teslimlerinizi tamamladınız, irşada ulaştınız, cennet sadece sizin olur. Ve bir gün tövbe-i nasuha davet edilirsiniz, irşad makamını sahip edilirsiniz. Tahrim suresinin 8. ayet kısmı gereğince. Bütün bu güzellikler, cennet sahibini yaşamak ve dünya sahibini yaşamak, Allah'ın sizlere mutlaka vermek istediği hediyeler. Bu hediyeleri alırsınız, veya almazsınız, alırsınız mutlu olursunuz, almazsınız mutlu olursunuz. Hediyelerin gereğini yerine getirirsiniz, cennet müjdesinin sahibi olursunuz, dünya saadetinin sahibi olursunuz. Getirmezsiniz, ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazsınız. Ama bilin ki din Allah'ın bütün insanlara onların mutlu olması için indirilen kaidelerin bütünüdür. Ve Allah sizden yalnız mutluluğunuzu ister. Her ne kadar size öğretilen din sizi mutlu edebilecek hiçbir standardın sahibi değilse de söylediğimizin ışığı altında dininizi bir defa daha incelemeniz tavsiye olunur. Mutluluk sizin için. Mutluluklar üzerinize olsun diye diliyoruz. Bu vesileyle geçmiş olan regaib kandilinizi kutlamak istiyoruz. Yine geçmiş olan bugünkü cumanızı kutlamak istiyoruz. Hepimizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini, ve tasfiyesini sağlayacaktır.

0: edecek olan şey zikirdir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Sizler Allah'ın yarattığı en değerli mahluk olan sizler insansınız. Allah Teala bütün kainatı sizler için yaratmış. Ve yarattığı her şeyi de emrinize vermiş. İşte böyle olduğunu söylüyor. Diyor ki arzda neyi yarattıysam hepsini sizler için yarattım. Ey insanlar diyor Allah Teala. Ve gene diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Dikkat edin Yüce Rabbimiz yerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Zannetmeyin ki bizim sadece şu zavallı dünyamızda hayat var. Bizim gezegenimiz gibi birçok gezegen hayatla dolu. Ve gördüğümüz o ki her tarafta hep din var. Bütün gezegenlerdeki insanlar Allah'ı tanıyorlar. Ona ibadet ediyorlar. Bütün kainatta İslam dini, zaten tek din olan İslam, bütün kainatta da var ve geçerli. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ne mutlu bizlere ki hepimizi, bütün insanları Allah-u Teala İslam fıtratı üzerine yaratmış. Aynen öyle söylüyor. Kendinizi dine ikame edin. Dine doğrultun ki ben bütün insanları hanif fıtratıyla yarattım buyuruyor Allah-u Teala. O hepimizi hanif fıtratıyla yaratmış. Ne demek acaba hanif? İki tane temel anlam içeriyor hanif kelimesi. Bir, tek Allah'a inanma fıtratı. Yani böyle İç dünyanızdan sımsıkı sarılın düşünce sisteminize ve düşünün birden fazla Allah olabilir mi? Cevabı iç dünyanız size verecek. Hayır, olamaz. Eğer olsaydı onlar hep birbirleriyle kavga ederlerdi. Olamaz. Tek bir Allah var. Bütün kainatı O yaratmış. İç dünyanızdan ona sımsıkı sarılırsanız bunu verecek size. Şeytan da mütemadiyen aksini iddia edecek tabii. Ve iç dünyanızdan bir başka faktör gelecek. Allah'a teslim olmanın bütün fıtratına sahipsiniz. Hepinizin bildiği gibi 3 tane vücudunuz var. Bir tanesi ruhunuz, bir tanesi nefsiniz, bir tanesi de fizik vücudunuz. Baş gözlerinizle sadece fizik vücudunuzu görebilirsiniz. Rüyalarınızda da sadece nefsinizi görebilirsiniz. Bazen ruhları da görmek mümkün olur. Ama ruhunuzu baş gözlerinizle göremezsiniz. Onu görmek için mutlaka kalp gözüne ihtiyacınız var. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın size emanet ettiği 3 emanetinde Allah'a teslimi emrediliyor. Allah Teala buyuruyor. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin. Sahiplerine demiyor, emanetleri diyor. Sahiplerine demiyor, sahibine diyor. Emanetleri emanet olarak çabuk çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Öyleyse emanetlerin bir tek sahibi var, o Allah. Sizin de 3 tane emanetle mücehhez olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Ruhunuz da bir emanettir. İlk defa o kavuşur. Allah'a, sahibi olan Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudunuz bir emanettir. O Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşıp Allah'a kavuşarak değil, ahsen olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olarak. Ve nihayet nefsiniz Allah'a teslim olur. Halis olarak nefsinizdeki bütün afetleri yok ederek nefsiniz Allah'a teslim olur. Emanet, onun muhtevasında afetler dolu. Yalnız afetlerden ibaret bir nefsle doğarsınız. Ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlediğiniz zaman, yerine ruhunuzun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini ikame ettiğiniz zaman, yerleştirdiğiniz zaman, işte o zaman nefsiniz de Allah'a teslim olmuş olur. Muhtevayı bozan bütün afetler yok olur ve halis olursunuz. Onun için nefsinizin Allah'a teslimi halis olmanız da mümkündür. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi Allah'ın bütün emirlerine tam itaatle mümkündür. Ruhunuzun teslimi ise zaten bütün emirlerine tam olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan ruhunuz Allah'a bizatihi ulaşarak Allah'ın zatında ikna olarak teslim olacaktır. Öyleyse 3 tesliminiz var. Ruhunuzun teslimi 1, fizik vücudunuzun teslimi 2, nefsinizin teslimi 3. İşte böylece hepiniz için söz konusu olan şey hedefe ulaşmaktır. Evet, buyurun. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzellikler sizin için. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, seleme. Bu kelimenin, bu kökten türetilen kelimelerin en önemlisi teslim kelimesidir. Ve İslam teslim olmak demektir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse İslam olma yolunda ilk safhayı tamamlamış olur. Kim fizik vücudunda Allah-u Teala'ya teslim ederse İslam olmak yolunda ikinci safhayı da tamamlamış olur. Kim ki bu ikisinden sonra nefsini de Allah'a teslim ederse işte o İslam olmak şerefine erer. Öyleyse İslam bir teslimler manzumesidir. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim edebildiğiniz zaman İslam oluyorsunuz. Her ne kadar insanlar kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam olur diyorlar ise de bu dini koyan Allah öyle söylemiyor. İslam olabilmeniz için 3 tane teslim şart diyor Allah-u Teala. İslam dairesine girersiniz. Ne zaman Hans gelir de mesela bir din görevlisinin de diz çöker ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der dediği anda tamamdır, o İslam dairesine girmiştir. Manası İslam adetlerine göre defnedilecektir öldüğü zaman. İslam olmuş mudur? Hayır. İslam dairesine girmiştir. İslam olmak hayatınızın en büyük macerasıdır. 28 basamaklı bir maceradan bahsediyorum. Bir fenomenden bahsediyorum. Bir olgunlaşma sürecinden bahsediyorum. Böyle bir hedefe ulaşmanız için yıllar gerekir. Oysa ki birinci teslim olan ruhun teslimi 5-6 ayda tamamlanabilen bir metiyedir. Hatta 3 ayda tamamlanabilen bir metiyedir. Siz bilin ki her şey size bağlı. İhtiyacınız ne alemde? Ne kadar çabuk Allah-u Teala'ya teslim olmak istiyorsunuz? O kadar çabuk teslim olursunuz. sizin talebinizle fiiliyatta vücuda gelen olaylar arasında mutlak bir denge söz konusudur. Allah her şeyi sizin kalbinizdeki dileğe göre tahakkuk ettirir. Var mı kalbinizde Allah'a teslim olma dileği? Eğer varsa hiç korkmayın. Mutlaka Allah'a teslim olursunuz. Önce ruhunuzu teslim edersiniz. Tasavvufun nimetlerini yaşadıkça mutluluğunuz sonsuza yaklaşır. Tasavvuf diyorum. Nedir tasavvuf? İslam'ı yaşamaktır. Hangi İslam'ı? Bizimkilerin söylediği İslam'ın 5 tane şartını mı? Hayır. Kur'an'ın söylediği, Allah'ın söylediği İslam'ın temel standartlarını uygulamak. Öyleyse İslam nedir? İslam ruhunu, fizik vücudunu ve en son nefsini Allah'a teslim etmektir. Allah Teala 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve bu indirdiği Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Burada Allah'ın hedef gösterdiği her şey var. Yaşanmış misalleriyle var. Niçin Kur'an-ı Kerim 23 yıl sürdü? Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi süreci tam 23 yıldır. Çünkü Allah Teala gelecek nesillere bir uygulama mirası bırakmak istiyordu. İşte o mirasın sahiplerinin adına sahabe ediyoruz. Onların devamı tabi'in. Onların devamı tebe'a tabi'in. Öyleyse sahabe kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz hayattayken ona ulaşıp da önünde diz çöken, tövbe eden, ey öfen, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip de Allah'a ulaşmayı dileyerek bu işleri yapan, gerçekten mümin olan bütün insanlar sahabe adına oluyor. Sonra bunu yapıp aslında müminleri kandırmaya çalışanlar da var. Onların adlarına da münafıklar diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse kimdir sahabe? Sahabe, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. İşte Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adına tasavvuf diyoruz. Çünkü sahabeyi ehli sufa temsil ediyordu. En üst seviyede onlar hayatlarını bu işe vakfetmişlerdi. Hayatlarını Medine'deki mescidin arka tarafında bulunan, üzeri kapalı, kenarları açık bir verandada, bir sofada geçiriyorlardı. Bu sebeple atlarına ehli sufa deniyordu, sofanın sahipleri. İşte tasavvuf kelimesi de bu sufa kelimesinden geliyor. Bir başka kaynak, tasavvuf kelimesinin sof kelimesinden, yani Arapça yün kelimesinden geldiğini söylüyor. Aynı şey, netice değişmez. Çünkü bu ehli sufanın hepsi o sonsuz sıcaklıkta yün giyiyorlardı. Dikkat edin, yün sadece sizin vücudunuzun sıcaklığını dışarı bırakmamak görevini değil, dışarıdaki sıcaklığı da içeri bırakmamak gibi bir rol oynar. Onlar yün giyiyorlardı, sof giyiyorlardı. Bu sebeple sofların sahipleri olarak da değerlendirdiler. Öyleyse İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Öyleyse dikkat edin, sadece bir tane Allah var. Kainatı yaratmadan da vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Bir gün kıyamette kainatı yok edecek, kendisi yine yoklukta. Zaman mı? Allah vardı ama zaman yoktu. Onun için zamanın ne kadar gerisine giderseniz gidin, evveline giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ne kadar ilerisine giderseniz gidin, yine Allah var olmakta devam edecek. Zaman bitecek, zaman başa dönecek ve Allah var olmakta devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu güzellikleri başkaları için değil, sizler için, siz insansınız. her şeyden evvel mutluluğa layık olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Sakın bu konuda ümitsiz olmayın. Bütün güzellikler sizin için yaratılmış. Evet, sizin için. Evet, görüyorum sizi. Şöyle düşünüyorsunuz, şu dünyada acaba benden daha mutsuz insan var mıdır? Yoktur. Çünkü bu güzelliklerden haberdar değilsiniz. Kim bilir bu mutlu olmayı ne kadar zor bir şey olarak tabir ediyorsunuz. Oysa ki hiç değil. Biliyor musunuz ki mutlu olmanız sadece ve sadece bir dileğe bağlı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ona, Allah'a teslim olmayı dileyeceksiniz. Bu talebiniz var olduğu anda Allah mutlaka onu kalbinize hep bakan Allah-u Teala, hep kalbinize bakan Allah-u Teala kalbinizdeki yeşeren bu talebi, Allah'a ulaşma dileğini hem görür, hem işitir, hem de bilir. Allah'ı Semî'ün Alîm diyor. Allah işitir ve bilir. Allah'ı Basîrül Bil İbad diyor. Allah kullarını, özellikle kullarının kalbini görücüdür diyor. Öyleyse işiten, bilen ve gören Allah kalbinizdekini işitmek, bilmek ve görmek ister. Çünkü geri kalanı hiç önemi yok. İnsanın dilinde her şey olabilir. İnsanlar kendilerini çok methederler. Çok şeyler söylerler kendileri için. Dillerindedir. Kalplerini görebilmiş olsaydınız, dillerle kalpler arasında ne kadar farklılık olduğunu da görecektiniz. O zaman onlara çok acıyacaktınız. Böyle söylemek gereğini duydukları için kendilerinde eksik olan şeyleri dilleriyle tamamladıkları için. Oysa ki bu sadece iç alemde bir tamamlamıştır. Dışa yansımaz. Ve o kişi hep eksik olmakta devam edecektir. Sakın siz onlardan biri olmayın. Mutluluğunuz her an mümkün olan bir vesiledir. Kur'an-ı Kerim size diyor ki, siz sadece Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, hayattayken, siz yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, Allah'a teslim etmeyi dileyin. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmeyi dileyin. Yani İslam olmayı dileyin. Ondan sonra bırakın geri kalanını Allah yapsın. Yapar mı? Sözü var. Mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür ve derhal kendi koyduğu kanunu uygulamaya başlar. Kanunu ne? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Hadis-i şerife bakalım. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerektirirse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerektirir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve bunun şartı tabi olmaktır. Allah Teala Ali İmran suresinde buyuruyor ki Resul'e tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Ona tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Ayet-i Kerime'nin muhtevasına biraz daha girelim. Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor Habibim'de ki Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin, size daha çok muhabbet meslesin. Dikkat edin, nefsinizin en kötü afetlerinden bir tanesi nefret etmektir, kindir, intikamdır. En güzel hasreti de sevgidir. Öyleyse şunu bilmenizi istiyorum. Allah'ın kin duyduğu, Allah'ın intikam almak istediği kimse yoktur. Allah insanlara kızıyor diye insanları cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atar. Eğer siz de benim bu anlattıklarımdan hedefe ulaşamazsanız, Allah'ın güzelliklerine ulaşmayı dilemeden bu sohbeti biz tamamlarsak, o zaman siz kendinize bu dünyadaki en büyük kötülüğü etmiş olursunuz. Çünkü gideceğiniz yer cehennemdir. Evet, ne yazık ki hepinize sesleniyorum. Eğer sözlerimizden gerekli ders alamazsanız, bu Kur'an hakikatlerini bilmeyen bizim ülkemizdeki o bütün din adamları gibi hepiniz kurtulamazsınız. Bir din öğretimi düşünün ki bizim ülkemizde ne öğretenler kurtulabilir ne de kendilerine öğrettiği kişiler kurtulabilir. Kur'an'ın temel unsurlarını bilmeden, Kur'an'ın hakikatlerini bilmeden kitaplardan öğrendikleri din standartlarında sizlere sesleniyorlar. Kurtulabilirler mi? Hadi gelin beraber bakalım. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimlerden bahsediyor? Ruhlarını bu hayatı yaşadıkları sürece Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Kim bu adamlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Nasıl gafiller? Kur'an'ı okumuyorlar. Öğrenmeye çalışmıyorlar. 14 asırdır yazılan kitaplardan 6 grup kitap var. Kütüb-i-Sitte deniyor adlarına. Bu kitaplardan dinlerini öğrenenler. Bu kitapların hepsini tetkik ettik. Hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden teslim etmeyi dilemek, üçü de aynı şey, diye bir husustan ne yazık ki hiç bahsedilmiyor. Peki böyle bir şeyi talep etmeyen bir kişinin sadece Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil oluşu mu söz konusu? Hayır. Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede diyor ki onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor. İşte size Allah'ın temel kanunu. Üzerinize 9 defa farz kılınan ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek emrini 9 defa farz. Yerine getirmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ki bu emri yerine getirmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Neden? Biz de onlar gibi yapıyoruz. Sizi korkutuyoruz cehennemle. Ama onlar bundan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorlar. Nasıl cehenneme gideceğinizi bilmiyorlar. Ve size verdikleri tavsiye namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane şartla kurtulacağınızı söylüyorlar ve zannediyorlar. Hiçbiriniz kurtulamazsınız. İşte buradan başlıyor olay. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dilemedikçe, üzerinize 9 defa farz kılınan bir hususu dilemedikçe kurtulamazsınız. Mutlaka gireceğiniz yer cehennemdir. Sakın bana onlar gibi söylemeyin. Kimin cehenneme gideceğini, cennete gideceğini Allah bilir, sen bilmezsin. Allah siz öğrenin diye söylüyor Kur'an-ı Kerim'de bunu. Eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Biz öyle söylediğimiz için değil. Allah öyle söylediği için. Ve siz bilmediğiniz için. Allah Teala bunları bize niçin söyletiyor? Onlar gibi göründüğümüz nokta buraya kadar. Ne demek istiyorum? Hep sizi korkuturlar. Gidersiniz cuma namazına. Hep Allah'tan korkun. Cehenneme götürür Allah sizi. Allah sizi cehenneme atar. Allah'ı sadece cezalandıran bir Allah olarak size tanıtıyorlar. Hayır. Allah ondan korkmanızı istemiyor. Allah onu sevmenizi istiyor. Ona aşık olmanızı istiyor. Ona hayran olmanızı istiyor. Unutmayın sevgili seyirciler, dinleyiciler, seven sevdiğine koşar. Ama korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse evvela şu korkunun üzerinde durmak istiyorum. Biz de öyle başladık onlar gibi. Ama hemen arkasından dedik ki size, durun bakalım, telaşlanmanıza gerek yok. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın sizi cehenneme atacak olan tuzağından yakınızı kurtarmış olursunuz. İşte bunlar onu bilmiyorlar. Ne yazık ki kim bilir kaç bin defa tekrarladıkları namaz kılarken Velâsıl suresinin mahiyetinden haberleri yok. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vel asra zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Ne olur insanlar hüsrandaysa? Cehenneme giderler. Allah Teala Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Bu kadar değil, vasıf veriyor. Kimler bu cehenneme girenler diye hele bir sorun da biz cevap verelim. Kimler bu cehenneme gidenler sizin yerinize biz soruyoruz ve cevap veriyoruz. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi onlar hüsranda olanlardır diyor. Ne diyor Velâsıl suresi? İnsanlar asra zamanı yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar diyor. Yani son derece açık yani. Yani insanlar hüsrandadır. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Ama 4 tane istisna koymuş. Şunlar, şunlar, şunlar, şunlar diye 4 istisnanın gitmeyeceğini söylüyor cehenneme. Birincisi amenü olanlar. İllellezine amenü. İlla hariç. Ellezine onlar ki amenü. Amenudurlar. Kim bu amenü olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sadece dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bunu yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi soruyorum. Gideceğiniz yer cehennem ise ve o sizi kurtaracağını zannettiğiniz ibadetler sizi kurtaramıyorsa, çünkü ibadetlerin sizi kurtaracak olanını şeytan defterden silmiş. Zikir müessesesini toz etmiş, yok etmiş. Dikkat edin. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmedikçe, görüyorsunuz nefesi benden fazla olanlar da var.
1: Allah.
0: Tekrar etmedikçe nefsinizin kalbine Allah'ın nurları ulaşamaz. Nefs tezkiyesi yapamazsınız. Oysa ki Allah Teala'ya nefsinizi tezkiye edeceğinize dair yemin verdiniz özelde. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ne demek nefsinizi tezkiye etmek? %7 nur biriktiriyorsunuz nefsinizin kalbinde Allah Allah diyerek. İster iç sesinizle söyleyin, ister dış sesinizle söyleyin. %7 nuru nefsinizin kalbinde biriktirdiğiniz zaman nefse emareyi tamamlamış olursunuz. Temel şart mürşide ulaşmak. Mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli. Ve o insanlar size mürşit yoktur diyorlar. Allah Teala diyor ki onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler. Emrimizle insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar, bize teslim etsinler diye insanlardan imamlar, mürşitler kıldık diyor Allah Teala. Biz kıldık diyor. ve bizim halkımız arasında bir kuyruklu yalan hep dolaşmaktadır. Allah ile insan arasına kimse giremezmiş. Şimdiki Cumhurbaşkanımız bile böyle söyledi bir televizyon toplantısında. Çok iyi hatırlıyorum. Allah ile kul arasına dedi, kimse de giremez dedi. Ama bunun bir izah tazı dedi. Ama Allah-u Teala da gireceğini söylüyor. İnsanla kul arasına diyor, girer diyor, ben koyarım diyor. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsın diye, bize teslimini gerçekleştirsin diye diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün güzellikler onun tarafından ortaya konulmuş, sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. Ama siz bilmiyorsunuz. Bakın ne diyor Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde, Rabbiniz bilir, siz bilmezsiniz diyor. Biz de bilmiyorduk ama Rabbimiz hep biliyordu. Bize öğretti, bir de küçücük vazife verdi. Sizlere de öğretmek mecburiyetindeyiz. Onun için bu kadar gayretimiz, hayatımızı bu işe vakfetmemiz, dünyadaki bütün her şeyi ikinci plana etmemiz, yalnız bunun için yaşamamız, bunun için. Ve dinledikçe, tahkik ettikçe, göreceksiniz ki söylediklerimizi başka kimseden dinleyemezsiniz dünya üzerinde. Onlar bilmiyorlar. Tabii size çok hak veriyorum. İnsanlar var. Profesör olmuş, doçent olmuş. Ha biz de doktor olduk o arada. Her neyse, bu insanlar dini temsil ediyorlar. Ve bizim gibi ilahiyat fakültesinden mezun olmamış ama artık oradan mezun olmadıysak da Amerika'da onların doktor olabileceği üniversiteden doktor unvanıyla mezun olduk. Evet, hamd ederiz, şükrederiz Rabbimize. Bize bunu nasip kıldı. Ha, diplomam yayınlandı Mihir dergisinde. Merak edenler lütfedip baksınlar. Louisiana State Üniversitesi. Üniversitenin adı Columbia. Biliyor musunuz, insanın kendisinden bahsetmesi çok zor bir olay. Ama bunlar beni mecbur ediyorlar. Size hak verdiğimi söylemiştim. Neden hak veriyorum? İnsanlar ilahiyat fakültesinin profesörleri, doçentleri, Türkiye'deki yegane dini kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elemanları. 100.000'den fazla insan. Ama bilmiyorlar dinlerini. Şimdi tabii siz onların sahip oldukları mevkilere bakarak bizim bilmediğimizi zannedersiniz baştan. Bir tahkik edebilseniz, bir güvendiğiniz Arapça bilen doğru insanlar olsa ve size söylediklerimizin hepsinin %100 doğru olduğunu söylese, acaba o zaman ne yapacaksınız? Unutmayın. Biz sadece sizin kurtuluşunuz için varız. Eğer dinlemezseniz, tahkik etmezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. Ve diyoruz ki bu kadar kolay bir şey. O kadar zor mu yani Allah'a ulaşmayı dilemek? İşte kurtuluşunuz buna bağlı. Çünkü bunu dilediğiniz zaman arka arkaya gelir olanlar. İşte Bela Suresi'nin 4 faktörü birbirinin arkasından geliyor. Birincisi, amili olanlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dileyenler. İki, amili salihat yapanlar. Yani nefs tezkiyesi yapanlar. Ne zaman yaparsınız? Dalaleten hidayete adım attığınız zaman. Yani mürşidinize ulaştığınız zaman. Sonra hakka ruhunu ulaştırıp da ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edip hakkı tavsiye edenler, bu macerayı yaşamış, bunun tecrübesine sahip olmuş olan ve gönlünü gere gere evet hamdolsun ki benim ruhum Allah'a ulaştı Rabbimin yardımıyla, hepinizi Allah'a ulaşmaya davet ediyorum diyen insanlar ne zaman diyebilirler bunu? Ruhları Allah'a ulaştığı zaman. Ha, bunun da günah olduğunu söylüyorlar bizimkiler. Ama unuttukları bir küçücük şey var. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyorlarmış. Biz davet ettiğimiz için kafir oluyormuşuz da onlar davet ettikleri için Allah'ın en sevgilileri oluyorlarmış. Ama onlar bu davetin farkında değiller. İşte onlara bir küçücük sayfa açın, bir parantez açın ve deyin ki lütfen açıp bakar mısınız? Acaba Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyurmuş? Onlar aramaya devam etsinler, ben size söyleyeyim. Diyor ki Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki benim ve bana tabi olanların, yani sahabenin, bizim hepimizin görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Biz de davet ediyoruz. Onlar zaten Allah'a ulaşılmaz kabul ediyorlar. Allah'a diyorlar, ulaşılmazdır. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah Teala demiyor mu? Sonunda hepiniz Allah'a döneceksiniz. Ha diyor, o başka. Ölümden sonra işte bir defa insan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Ondan önce ulaşması asla ve kat'a mümkün değildir. İyi de Allah Teala asla ve kat'a mümkün olmayan bu olayı 9 defa üzerinize farz kılmış. Tam 9 defa. Ama şimdi yeri gelmişken söylemem lazım. İşte birinci farz Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o zaman ezelde bana demiştiniz ki işittik ve itaat ettik. Biz de sizin üzerinize bütün yeminlerinizi farz kılmıştık diyor. Şimdi bakalım ne demek istiyor? Ezelde Allah Teala hepimizi bir araya topluyor ve bize diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve arkasından ifade geliyor. Kalu bela, kalu dediler ki ela, evet. Hepimiz Allah Teala evet demeyeceğiz. Sen bizim Rabbimizsin. Özür dilerim. Sonra ne olmuş? Allah Teala bizi buyuruyor ki, tekrar özür dilerim. Ben size Rabbiniz miyim diye sordum. Siz de bana evet dediniz. Ben Rabbinizsem hepinizden yemin istiyorum ey nefsler, tezkiye olacağınıza dair. Hepinizden misak istiyorum ey ruhlar, bana fizik vücudunuz ölmeden evvel ulaşacağınıza dair. Hepinizden ahd istiyorum ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Yemin istediği nefslerimiz yemin veriyor. Misak istediği ruhlarımız misak veriyor. Ahd istediği fizik vücutlarımız ahd veriyor Allah-u Teala'ya. Ve böylece yemin, misak ve ahd tahakkuk ediyor. Allah-u Teala da buyuruyor hepimize. Ne buyuruyor? Diyor ki bana verdiğiniz bu yemin, misak, ahd var ya, İşte diyor, onu tahakkuk ettirdiniz mi? Verdiniz mi bana? Emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana, itaat ettik. Allah-u Teala da buyuruyor, hepinizin üzerine yemininizi, misakinizi ve ahdinizi farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden üzerimize farz kılınmış. Üçü birden. Enam 152. Üçü birden bir defa daha farz. Onlar Allah ile olan ilgili bütün emirleri, bütün yeminleri, yeminlerini, misaklarını ve ahitlerini yerine getirirler diyor Allah-u Teala. Hepiniz diyor, Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi yerine getirin diyor. Sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması daha 7 defa farz kılınıyor. Birincisi Zümer 54. Allah-u Teala buyuruyor, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ona teslim olun. İkincisi Allah Teala diyor ki ona dön, Rabbine dön, Allah'a ulaş. Üçüncüsü irci'i ila Rabbiki buyuruyor Rabbine. Rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncüsü zariyat elli fefirru ilallahi öyleyse Allah'a koş, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15. Onlar nasıl bana sıratımızdakinden uzak üzerinden ulaştılarsa sen de onların yaptığı gibi yap. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Allah teslim yurduna, teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimleri oraya ulaştıracaksa onları sıratı müstakime ulaştırır. Ve 7. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmanız 7 defa bu tek tek ayetlerde 2 defada 3 yemininiz birden söylenerek üzerimizde tam 9 defa farz kılınmış. Ve bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de böyle fazlar yoktur diyorlar. Ol mahiler ki derya işlenir, deryayı bilmezler. Onların bilmemesi çok önemli değil gibi görünüyor. Ama aslında çok çok önemli. Çünkü onların din konusundaki ilmine güvenip de onların söylediklerini yapanların kurtulması mümkün değil. Bakınız Allah Teala bu konuda ne diyor? Ne kadar azim bir sözü var. Asaf suresi 67 ve 68. ayet-i kerimeler. Cehennemdekiler derler ki Ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine tabi olduk. Onların dediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşmasını yok sayanlar. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından lanetleniyorlar zaten. Diyor ki Allah-u Teala onlar ki Allah'a ulaşmayı, hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Hem kendilerine yazık ediyorlar ama bizim üzüleceğimiz hem de sizlere yazık ediyorlar. Ve siz hala bizim yanlış söylediğimizi zannediyorsunuz. Ne kadar hazin bir tablo. Peki niçin incelemiyorsunuz? Ondan da korkutuyorlar sizi değil mi? Çünkü biz bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini Allah-u Teala bize emredip ortaya koymaya başladığımız zaman yüzlerce kişi geldi bizi tehdit etti. Sen Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını yapacak adam mısın? Kafir olursun. Muhakkak kafir olursun. Bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini bir tarafa bırak. Allah Teala bize emrediyor Kur'an-ı Kerim'in bütün açıklamalarını yapmamızı. Bunlar da gelip bizi tehdit ediyorlar ki bizi öldürürlermişmiş. İyi ya, hadi buyurun. Çok önemli bir sevap işlersiniz. Biliyorsunuz ki eğer bir insan ölümü yaşamışsa onun artık ölümden korkması söz konusu değildir. Ama başka bir açıdan daha size cevap vermek istiyorum. Bu beni öldürmeyi dileyen sevgili kardeşlerime. Ayet-i kerimeyi vereyim de öyle beraberce gidelim sonuca. Diyor ki Allah-u Teala Uhud'da kardeşlerimiz ölmeyeceklerdi. Eğer savaşa gitmeselerdi. Münafıklar söylüyor bunu. Allah-u Teala cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayır öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene öldükleri yere götürülüp orada ve aynı anda can vereceklerdi diyor. Anlamı çok açık. Hani bizi öldürmeye çalışanlar var ya, diyelim ki bunu başardılar. Başarmasalardı ne olacaktı? Biz gene orada ölecektik. Ne haber? Eğer olay buysa o zaman neden korkalım ki? Eğer onlar bunu başaramazsa biz zaten orada öleceğiz. Başarmışlarsa zavallılar bir ton günah yüklenip bizim yüzümüzden cehenneme gidecekler. Bizi cennete götürmek üzere. Hadi hadi gayret edin, fena değil. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Aldatılıyorsunuz. Ve bunu öğrenmek mevkiindesiniz, mecburiyetindesiniz. Hiç mi güvendiğiniz Arapça bilenler yok? Sözlerimizi niçin kasete almıyorsunuz? Biz bütün konferanslarımızda, bu konuşmalar konferans değil, bütün konferanslarımızda hep ayet veririz size özellikle. Bütün kardeşlerimiz orada Denizli'ye her hafta geliyorlar. Konferans veriyorlar. O konferans verdikleri zaman da ayetleri birbirinin arkasına sıralıyorlar. Neden kasete almıyorsunuz? Alıp da neden karşılaştırmıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den doğru mu değil mi diye sözlerimiz. O zaman vebal üzerinizde. Bakınız Allah-u Teala ne kadar açık söylüyor bunu. Mülk suresi 8, 9, 10 ayeti kerimeler. Kıyamet günü cehenneme girenler cehennemin kapılarında toplanırlar. Burunları sürterek cehennemden içeri girerler. Cehennem bekçiler onları derler ki size sizin aranızdan sizin dilinizi konuşan insanlar size cehenneme gireceğinizi, buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Onların söylediklerini işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte o insanlardan biriyiz. Sizi ikaz ediyoruz. Diyoruz ki bakın cehenneme gideceksiniz diyoruz. Tam bu Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayet kerimelerinde Allah-u Teala'nın söylediğinin gerçek olacağını söylüyoruz. O gün aklınız başınıza geldiği zaman çok geç olacak. İnsanlık tarihi boyunca hep Allah'ın dostları, bütün insanları bu açıklamaları yapmışlar. Ama yalnız siz değil, o zamanların insanları da kabul etmemişler söylediklerini. Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere birbiri ardından arası kesilmeksizin Resuller göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi o Resulleri reddettiler. İnkar ettiler. Biz size sizin kurtuluşunuz için gerekli olan Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Ağzı kalabalık olan insanlar da sizlere söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama hiçbir ayetle bize cevap veremediler bugüne kadar. Hiç kimse bizimle Kur'an-ı Kerim'i tartışmaya cesaret edemiyor. Biz diyoruz ki biz Allah'ın Resulüyüz, asla peygamber değiliz. Bize utanmadan peygamberlik iddiasında bulunuyor diyorlar. Bu bir iftira. Hayatımız boyunca hiçbir zaman bir peygamber olduğumuzu söylemedik. Biz sadece Allah'ın bir velisiyiz. Ve bizim görevimiz sizleri hidayete erdirmek. Bütün hidayete erdirenlerin isimleri Mehdi'dir. Asırlar boyu hep var olmuştur bu insanlar. Hidayete erdirenler. Ve biz de onlardan bir tanesiyiz. Tekrar ediyorum, hiçbir zaman peygamber olduğumuzu iddia etmedik. Ama bizim aleyhimizde bulunanlar böyle bir iddiada bulunduğumuzu iddia ediyorlar. Böyle bir şeyi hiçbir zaman ispat etmeleri mümkün olmadı. Ama onlar yine iddia ederler. Dikkat edin, biz hayatımızı sizin için ortaya koyduk. Biz Allah yolunda bir zekatız. Kendimiz zekatız. Bu ten, bu canda kaldıkça hep zekat olmakta devam edeceğiz. Sizler için. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzelliklerin sizin için olduğunu, sizi beklediğini ve o güzelliklere Allah'ın sizi mutlaka ulaştıracağını ve bunu çok istediğini bilmenizi istiyoruz. Sadece siz istemiyorsunuz diye ve yanlış şeylere itimat ediyorsunuz diye başaramıyorsunuz. Bütün güzellikler aslında sizin için. Hep sizin sayesinde söz konusu. Demiştim ki Allah-u Teala kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Doğru mu? Hadi beraberce bakalım. İnsanların davranış biçimleri iki tane şekil gösterir. Bir tanesinin adına kaza, ikincisinin adına kader diyoruz. Eğer bir olay bizim irademizle vücuda geldiyse, bu olayı biz kaza ettik demektir, vücuda getirdik demektir. Eğer bir olay bizim irademizin dışından vücuda gelmiş ve bize tesir etmişse, yani ya başka birisi ya da Allah-u Teala bir olay vücuda getirmişse, ikisi de geçerli, ikisi de kaderdir. Bizim irademizin dahli yok. Şimdi o Allah bizi neden cehenneme atıyor diyenlere soruyoruz. Şimdi kader denilen müesseseye beraberce bakalım. Kader iki şekilde oluşur. Bir, başka birisi size bir zarar verir. İki, veya bir fayda sağlar. Sadece iki tane faktör var. Başka birisi size bir fayda sağlar. Mesela bir hediye verdi. Bundan memnun olursunuz. Derecat kaybetmezsiniz veya kazanmazsınız. Ama size bir hediye verilmiştir. Hatırınız sayılmıştır. Bundan memnuniyet duyarsınız. Tamam. Ama eğer birisi size bir zarar verirse, o zaman bundan derecat kazanırsınız. Çünkü kul hakkı doğmuştur. Size zarar veren kişi şer işlemiştir. Şer işlemek demek, derecat kaybetmek demek. Derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği dereceyi kazanmak hakkına sahip oldunuz. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey nedir? Sizin için söz konusu olan şey bütün güzellikleri yaşamaktır. Ve başka birinin vücuda getirdiği bir olay size zarar veriyorsa siz bundan derecat kazanırsınız. Öyleyse başka birisinin bir davranış biçimi sizin üzerinize bir tesir icra edecek. Bu size zarar verecek, derecat kazanırsınız. Ama kaybetmezsiniz. Peki size bir fayda sağlandığı zaman derecatı kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Size bir zarar verdikleri zaman derecat kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Öyleyse başka birinin ya da Allah-u Teala üzerinize herhangi bir olayı getirirse, vücuda getirirse getirsin, hiçbir Allah-u Teala'nın üzerinize vücuda getireceği olay size derecat kaybettiremez. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim cehenneme gider? Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlar cehenneme gider sadece. Allah'ın kanuna dikkatle bakın. Kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, onları sadece cehenneme atarız diyor Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi. Başka birisi vasıtasıyla veya Allah'ın bizatihi üzerinizde vücuda getirdiği olaylar dolayısıyla derecat kaybedebilir misiniz? Hayır, bu mümkün değil. Hiç kimse başka birisinin davranışları sebebiyle veya Allah'ın vücuda getirdiği olaylar sebebiyle derecat kaybedemez. Kaybedemezse ne Allah ne de başka herhangi birinin sizin üzerinize vücuda getirdiği olaylar, yani kader adını verdiğimiz müessesenin hiçbir şekli size derecat kaybettiremez. Öyleyse cehenneme atamaz sizi. Öyleyse boşuna Allah-u Teala'yı suçlamayın. Allah kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kaybettikleri derecelerle kendi kendilerini cehenneme atarlar. İşte biz size kaybettiğiniz derecelerden daha fazlasını kazanmanızın yolunu onun bize öğretmesiyle size öğretmek üzere vazifelendik. Yolu var mı? Elbette var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ne olur? Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Ne olur? Mutlaka kendisine ulaştırır. Ne olur?

ve sonucu söylüyor Allah-u Teala. Ne olmuş? Nefs tezkiye olmuş, yeminini yerine getirmiş. Ruh Allah'a ulaşmış, misakini yerine getirmiş. Fizik vücut Allah'a kul olmuş, ahdini yerine getirmiş. Sonucu söylüyor. Ve çulî cenneti ve cennetime yür. İşte bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman onun gireceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Âl-i İmrân suresi 76-77. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki bir sonraki ayet-i kerimede, ama kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi gerçekleştirirse o takva sahibi olur. Takva sahiplerinize gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse Allah Teala hepinizi cennetine almaya hazır ve bütün hedefi herkesi cennete almak, ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. İşte biz de baştan onlar gibi diyoruz ki gideceğiniz yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka kurtulursunuz. Öyleyse dileyen kişiler var mı Allah-u Teala'yı? Kur'an-ı Kerim yazıyor mu? Evet yazıyor. İşte Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ve onlar Allah'ın ve onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var mı? Var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onlar diyor Allah onların göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar. Kimlerin, kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların. Peki ulaştırır mı? Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır mı? İşte size üç grup ayet-i kerime. Birincisi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameli olanları, ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlardır. Allah onların ruhlarını mutlaka onlar hayattayken kendi zatına ulaştıracaktır. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o git mutlaka gelecektir. Yani onlar mutlaka ruhlarını Allah'ın tayin ettiği o takvim parçası içinde Allah'a ulaştıracaklardır. Üçüncü grup ayet-i kerimede Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimeleri. Allah-u Teala buyuruyor ki onlar derler ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a geri döneceğiz. Mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştıracağız hayattayken. Ve Allah-u Teala buyuruyor işte hidayete erenler, Allah'a ruhlarını ulaştırabilenler, Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı kişiler işte onlardır. Onlar hidayete erenlerdir. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerindedir. Öyleyse ne görüyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendi zatına ulaştırıyor. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi hepinize soruyorum. Elinizi kalbinize koyun. Vicdanınıza koyun ve sorun kendi kendinize. Bu kadar zor bir şey mi söylediğiniz? Sadece bir dilek. Ayrıca bir şey daha sormak istiyoruz. Unutmayın, kurtuluşa ulaşacak olan sizsiniz. Bu kadar zor bir şey mi kendi kendinize bu kadar zulmediyorsunuz? Ne gideceğiniz yer kesinlikle cehennem. Biz onun da size ikazda bulunurken diyoruz ki ikazda bulunuyoruz ama kurtuluşun da bu kadar kolay bir sebebe dayalı olduğunu

0: ifade ediyoruz. Onlar da sizi korkutuyorlar ama çözüm getirmeleri mümkün değil. Sadece İslam'ın 5 tane şartından bahsedebiliyorlar. Onlarsa hiç kimseyi kurtarmaz. İsterseniz beraberce bakalım. 4 tane kurtuluş söylüyor Allah Teala. Ben asırda birincisi amin olmak. İslam'ın 5 tane şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus var mı? Yok. İkincisi mürşide ulaşmak. Unutmayın, mürşidinize ulaşamazsınız, dalalettesiniz. İslam'ın 5 tane şartında mürşide ulaşmak diye bir şey var mı? Ne yazık ki yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Aslında bu kelime-i şehadet getirmeyi Kur'an'daki şekliyle alsalardı, bunun mürşide ulaşmak anlamına geldiğini görecektiniz. Ama onu da perdelemişler, yok etmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi bir insan kendi kendine yapsa da aynı hedefe ulaşır diyorlar. Halbuki öyle değil. Ne zaman hacet namazı kılarsanız, Allah Teala size mürşidinizi gösterirse, o mürşide ulaştığınız takdirde onun önünde diz çökeceksiniz, tövbe edeceksiniz, ona tabi olacaksınız, el öpeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz bunu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte o zaman mümin olursunuz. Neden? Çünkü kalbinizin içine iman yazılır. Neden? Çünkü başınızın üzerine mürşidin ruhu ulaşır. Onun için kalbinizde iman yazılır. Kim mürşidine ulaşmışsa, ulaştığı an, önünde tövbesini tamamladığı an mürşidin ruhu gelir, kişinin başının üzerine ulaşır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Onlara Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Ve Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimesi. Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız o zaman diyor. Ne zaman? Başımızın üzerine mürşidimizin ruhu geldiği zaman. Ne zaman gelir? Ne zaman hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidimizi sormuşsak, onun önünde çöküp tövbe ettiysek ve arkasından La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişsek, Allah'a ulaşmayı dilemişsek ve bu tövbeyi ondan sonra yapmışsak, mutlaka kalbimizin içine iman yazılır. Ne olur? İman yazılırsa mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Çünkü Allah'ın indinde kalplerine iman yazılanlar mümindir. Ondan evvel mümin olmak isteyenlerin sahibi değilsiniz. İşte Hücurat 14 Allah Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Öyleyse kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. Kalbinizin içine iman yazılmasıysa mürşidinize ulaştığınız gün mümkün. Peki mümin olursanız ne olur? Bunun cevabını Mümin Suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi cevaplıyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki mümindirler, kadın olsun, erkek olsun, Allah müminlerini mutlaka cennetine koyacak ve onları hesapsız rızıklandıracaktır. Yanılgı şuradan başlıyor. İnsanlar Allah'a ulaştıkları için mümin olduklarını zannediyor. Allah'a inandıkları için mümin olduklarını zannediyorlar. Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartlarından biridir. Ama hiç kimseyi mümin yapmaz. Daha inanç şartının geri kalanını hiç söylemiyorlar. Allah'a inanmanın ötesinde Allah'ın kitaplarına, resullerine, meleklerine, bazı maden mevke ve ruhun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasına inanmak mecburiyeti var. Demek ki inanç şartları sadece Allah'a inanmakla bitmiyor, yetmez. Sadece inanmak da mümin olmak için yeterli değil. Şekil şartı konmuş üç tane Allah Teala. Bir, kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yolculuğa çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine, yani amel-i salihata, nefs-i salih amellere başlamadıkça mümin olamazsınız. Allah'ın bütün kavramları mahvedilmiş 14 asırda. Ve bütün güzellikler yok edilmiş. İşte onun için çıkardığımız Kur'an-ı Kerim'in birinci cildine Allah'ın ilk yazdığı şey Kur'an-ı Kerim mefhumlarıydı. 91 sayfa Kur'an-ı Kerim mefhumu yazdık. Neden yazdık? Neden yazdırdı? Çünkü hepsi kavramını yitirmiş. Mümin kavramına Allah'a inananlar diyor adamlar. Hayır, sadece Allah'a inanmak değil. İnanç şartı olarak Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine, masum ademlerde Allah'a ulaşmaya inandıktan sonra yetmez. Şekil şartları vermiş Allah-u Teala. Kalbinize iman yazılması şekil şartıdır. Eğer kalbinize iman yazılmazsa, gördüğünüz ayet-i kerimeyi, Hücurat 14, Allah sizi müminler safında kabul etmiyor. Aynı anda gerçekleşir. Mürşidinize ulaştığınız an, önünüze diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz an, mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. Aynı anda zikir yaparsanız nefs tezkiyesine başlarsınız. Aynı anda ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. İslam'ın üç tane şekil şartı gerçekleşir. Aslında bu şekil şartlarının ebediyatına giderseniz başka şekil şartları da oluştuğunu göreceksiniz. Mesela kalbinizdeki ekinletin alınması, yerine ihbat konulması lazım. Kalbinizdeki nur kapısının, Allah'ın kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma ulaşması lazım. Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması lazım. Bunlar da şekil şartı. Ama bizim hazretlerin bunların hiçbirisinden Allah'a çok şükürler olsun haberleri yok. Ve bu kadar ilimden az nasibini almış insanlar hükmediyorlar ve herkese yanlış şeyler söyleyip en hazini onları, yani sizleri inandırıyorlar bunları. İşte bize en çok güzel şey bu. Neden tahkik etmiyorsunuz? Kendi kendinizi ateşe attığınızın farkında değil misiniz? Bu bapta herhalde söylemek istediğim çok şey var. Ama zamanımız o kadar çok yok. Sizlere daha sık ulaşmak istiyorum. Allah-u Teala nasip ederse. Söylemek istediğim çok şey var. Ama bizi dinlemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz söylediklerimizi. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Unutmayın, sizin Allah'ın yoluna girmeniz ne bize ne Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama siz kendinize çok şeyler kazandırabilirsiniz. Cenneti kazandırabilirsiniz. Unutmayın, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin diyor. Onların ruhlarını bana ulaştıramazsın diyor. Neden böyle söylüyor? Onlar istemedikçe demektir bunun manası. Öyleyse siz istemedikçe hiç kimse sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıramaz. Kendi kendinize şu kainatta yapılabilecek olan en büyük fenalığı yapmaktasınız. Söylediklerimizi dinlemediğiniz için hiç unutmayın Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerini. Unutmayın ki kulağınıza şüphe olsun. Size de diyecekler. Kıyametten sonraki gün, kıyamet günü hatta, cehenneme gittiğiniz zaman size soracak o zaman oranın melekleri. Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyenler, sizin dilinizde sizden olan insanlar gelip bunları söylemediler mi diyecekler? Sizin söylemedi demeniz neye yarar ki? Hayat bilminiz onların elinde. Söylediğimiz açık ve kesin olarak görünecek. Saklayabileceğiniz hiçbir şey yok. Bunu kendimiz için mi söylüyoruz? Bir düşünün bakalım. Yoksa hayatımızı size mi mahvettik? 100.000 tane adam var karşımızda. En az 100.000 kişi. Ve bu insanlar her söylediğimizi yalanlıyorlar. Ve yalan söylüyorlar. Siz de onlara inanıyorsunuz. Kendi kendinize yapabileceğiniz daha büyük bir fenalık düşünemiyorum. Bu söylediklerimizi dikkate almadığınız sürece kendinizi cehenneme kendiniz mahkum ediyorsunuz. Ve biz sırf oradan kurtulmanız için hayatımızı vakfetmişiz. Şimdi hepinize soruyorum, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizin cuması mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah Teala sahabe için buyuruyor ki, ey sahabe, siz evvelce birbirinizin can düşmanıydınız. Ama sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostları oldunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah Teala? Muhteva Kur'an-ı Kerim boyunca defalarca açıklanmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Siz seyyiata hasenatla karşılık verin. Öyle yapın ki size can düşmanı olanlar can dostları olsunlar. Kötülüğe iyilikle cevap vermek, seyyiate hasenatla cevap vermek hasneti az kişiye verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Buyuruyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bildiğiniz gibi evliyalık müessesesi, velayet müessesesi yedi ayrı hüviyet ifade eder. Beka makamı, Zürt makamı, Müslümler makamı, Ulu'l-Erbab makamı, İhlas makamı ve Selam makamı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de nerede azim kelimesiyle verilen bir mükafat, nerede azim kelimesiyle verilen bir ihsan görürseniz, bilin ki bu ihsan salah makamının sahiplerine verilmiş. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe o makamın sahibi oldular, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ben ise her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda Allah'ın açıklamalarına bakın. Güzelliği hangi boyutlarda sahabe yaşamaya nabzet olmuş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki Nasara sahiplerinden, yardım edicilerden. Bir kısmı Muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri için muhacirin, hicret etmiş adını alanlar. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor Allah-u Teala.
1: Öyleyse sabikunel evvelin, ensar, macirin ve tabi'in. Onlara ihsanla tabi olanlar tabi'in. Allah Teala buyuruyor ki onların mekanı cennet olacaktır diyor. Onlar diyor Fevzül Azim'in sahipleridir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki irşat müessesesi Allah tarafından yapılan bir tayinle gerçekleşmişse bu Kur'an-ı Kerim'de mürşit sıfatıyla insanların yer almasına sebebiyet veren bir bağlantı noktasıdır. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsine tabi olunduğu cihetle ensar veya macirin, sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlara tabi olunduğunu gösteriyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığı gibi Allah Teala tarafından tayin edilen mürşitlerdi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o diyor ki Aziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, benim hadislerim bir gün tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'a bakıyoruz. Allah-u Teala net ve kesin bir şekilde bütün sahabenin mürşit olduğunu ifade etmiştir Resulesinin. Başlangıç konusu ettiğimiz 100. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi de aynı şeyi söylüyor. Sahabenin mürşitler olduğunu. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar var. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki men yehdillahü fehüven müftet ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Ne diyor Allah Teala Kehf suresinin bu 17. ayet-i kerimesinde? Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse ondan için evliya bir mürşit bulunmaz. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu dizayn içerisindeki sahabeyi mürşit olarak gösteren temel felsefesi burada hangi standartlarda açıklanmış? Allah-u Teala net bir şekilde mürşit kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesiyle hepimize ispat ediyor. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, buna rağmen eğer derlerse ki size Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor, hay Allah razı olsun sizden deyin. Bu kadar. Fazla bir şey söylemenize gerek yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sakın oyalanmayın. Zamanınızı Allah'ın güzelliklerini bilmeyenlerin, sadece itiraz için var olanların ikna edilmeleri istikametinde harcamayın. Onlar kitabı bilmezler. Sadece zanlarıyla hareket ederler. Biz mi diyoruz? Hayır, o diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vücuda getirdiklerinin adını da koyuyor, emaniye. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Mürşit müessesesinin dizaynına dikkatle bakın. Acaba sahabenin mürşit olduğunu ispat eden, bütün sahabenin mürşit olduğunu ispat eden başka deliller var mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakınız ne diyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların hepsinin, bizim hepimizin Allah'ı basiret üzere, yani kalp gözüyle görerek Allah'a çağırdığımız yol, insanları Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yol bizim yolumuz olan sırat-ı müstakimdir. O ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler, nerede bilmeyenler varsa onların iki türlü adı var. Bir, ümmiler, bu genel isim. İki, kitap sahipleri. Yani eskiden kendilerine Allah Teala'nın bir peygamberi vasıtasıyla kitap verdiği ama sonra kitabın muhtevası değişen, kitabın muhtevasını unutan insanlar kitap sahipleri olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bunların arasında kendilerine ilim verilenler var. Bunların arasında kendilerine ilim verilenlerden o ilme sahip olanlar var. İlim sahipleri. Var mı? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala bir toplumdan bahsediyorsa, bu toplum Allah'ın hakikatlerini kabul etmiyorsa, onların adı ümmilerdir. Ümmi kelimesi, sevgili izleyenler ve dinleyenler, genel anlamda okuma yazma bilmeyen demektir. Ama Allah-u Teala bütün peygamberlerin göreve geldikleri an etraflarındaki insanları ümmiler ve kitap sahipleri olarak ikiye ayırıyor. Kitap sahipleri gruplardan bir tanesi, ümmiler ikinci grup. Kimdir kitap sahipleri? Tevrat'a tabi olanlar, Zebur'a tabi olanlar ve İncil'e tabi olanlar. Peki ümmiler kimler? Bunların dışında kalan ama İslam olmak şerefine eremeyenlerin hepsi. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, olaylar dizisi net bir şekilde birbirini takip ediyor. Öyleyse ne yapıyormuş sahabe? Allah'a çağırıyormuş. Bizim ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol, hem de Allah'ı kalp gözüyle görerek basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yoldur diyor, bu sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse sevgili izleyenler, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Şimdi konumuzun başında söylediğimiz Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinin başlangıcına bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse sahabe Allah'a çağırmak istikametinde hepsi irşat makamının sahibi. Peki başka özellikleri var mı? Allah'a teslim oldum deyip de diyor Allah-u Teala. Allah'a teslim olmuşlar mı? Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Ne diyor? Sözün ahsen olanı. Kim söyler sevgili izleyenler ve dinleyenler sözün ahsen olanını? Ahsen olanlar söyler. Öyleyse o devirde olanlar değil, ahsenlerin ahseni olan bir tek kişi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden ahsen? Nefsindeki bütün afetler yok olduğu için, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için ahsen. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. O kadar değil. Onun daha ötesi. Bu vasfa bir şey daha ilave edeceksiniz. Şu sözlerinden çıkaracağınız manayı. Sana şiir yazdırmadık. Yakışmazdı da. Ama sen apaçık bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor Allah-u Teala. Ona söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Olayın nasıl başladığını hatırlayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alak suresinin başlangıç ayetleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seneki gibi Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına girmiş, yalnız kalabalıklardan, insanlardan itikafa çekilmiş. Rabbi ile baş başa kalmış 40 gün. Bu süreç içerisinde 40 yaşında. 40 yaşında 40. gün. Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor, ikra diyor. Oku! Peygamber Efendimiz aleyhisselam gayet saf bir şekilde diyor ki, iyi de ben okuma yazma bilmiyorum, ümmiyim. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor, gene ikra diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem donup kalmış vaziyette ve diyor ki ben ümmiyim, okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını atıyor, ona ulaşıyor, kollarıyla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor ve ona diyor ki ikra bi ismi rabbiki. Rabbinin ismiyle oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç okuma yazma öğrenmedi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama okudu. Okuma yazma öğrenmedi ama Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hep okudu, hep anlattı sahabeye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalbine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yazarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a karşı mahcup olmamak için onları ezberleme telaşına Allah-u Teala'nın söylediğine bakın. Bu söylediklerimizi, kalbine indirdiklerimizi ezberleyeceğim diye ne diye kendini helak ediyorsun? Habibim, onları senin kalbine indirmeyi başaran Allah, onları sana ezberletecek gücün de sahibidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz aleyhisselam okuma yazma öğrendi mi? Hayır. Kitabı alıp da Kur'an-ı Kerim'in harflerinden Kur'an-ı Kerim'i okumayı hiçbir zaman öğrenmedi. Daha açık konuşayım mı? Buna hiç ve hiç ihtiyacı olmadı. Her bir ayet isterse Allah-u Teala anında ona hatırlatırdı. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. O Kur'an-ı Kerim harflerinden müteşekkil değildi. Öyleyse Allah'ın emri yerine geldi mi? İkrabi ismi Rabbiki, Rabbinin ismiyle oku. Okudu. Okuma yazma öğrenmeden okudu. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şimdi Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesine dönelim. Ayetler arasındaki illiyet rabıtasını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Onlar sözü kavli dinlerler. Kavlin ahsen olanına tabi olurlar diyor Allah Teala sahabe için. Kim o ahsen sözleri söylüyor? İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbine Kur'an-ı Kerim yazıldığı için Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kalbinden okuyarak onlara söylediği için, Kur'an-ı Kerim'i Allah'a indirdiği için, Kur'an-ı Kerim'in sözleri ahsen olduğu için sözün ahsen olanını söylemiş oluyor. Sahabe de ahsen olan sözü dinliyorlar. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha ötesi de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Ne diyor Allah Teala? O kendiliğinden konuşmaz. Ne söyletirsek onu söyler. Ne diyordu Allah Teala? Habibim, sen okumu attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. İyi de herkes görmüş atan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yerden alıyor bir avuç kum, atıyor. Kimin gözüne hesap ettiyse hep gözleri hesap etmiş, kör olmuş adamlar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hiçbir insan böyle bir şey yapabilir mi? Onun için Allah Teala yapamayacağı için bunu söylüyor. Sen atmadın diyor. Biz attık. O insanları kör eden okum var ya, okumu diyor sen attın, attığın okum var ya, ne demek bu? Kumu sen attın demek. Ama herkesten diyor ki sen atmadın, biz attık. İşte tasarrufun muhtevası bu. O kendi aklının emrettiğini yapamazdı. Yapması mümkün değildi. Allah'ın emrettiğini değil, Allah'ın kendisine kumanda ederek yaptırdığını yapabilirdi yalnız. Onun için Allah-u Teala'nın sözüne dikkat edin, sen atmadın, biz attık diyor. Yani senin aklın beynine kumanda etmedi, senin beynin fizik vücuduna kumanda etmedi. Fizik vücuduna kumanda eden ne senin aklındı, ne senin aklının kumanda ettiği, senin vücuduna kumanda eden beynindi. İkisi de geçersiz. Biz kumanda ediyorduk sana diyor. O kumu sana biz attırdık. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabe mi? Sahabe kavlin en güzelini dinliyorlardı. Hem tasarrufta olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ahsen olan sözlerini tasarrufta olduğu için, kendinden bir şey söyleyemediği için, bütün söylediklerinin Allah'ın söylettikleri olduğu için, hem de hep Kur'an-ı Kerim'i, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i, yani ahsen olanı, ahsen olanın okumasıydı. Öyleyse hem yaptığı işler Allah'ın yaptırdıkları, hem söyledikleri Allah'ın söylettikleri, hem de muhtevanın her açıdan ahsen olan bir kristalleşmiş numunesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonra Zümer 18'de Allah-u Teala sahabe için vasıf veriyor. Hepsi hidayete erdiler. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse birinci teslim neydi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanın İslam olması konusunda 3 merhalesi vardı. Birinci merhalede neyi teslim ediyordunuz Allah'a? Ruhunuzu. Ve hidayete eriyordunuz. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimeye şimdi gene beraberce bakıyoruz. Allah-u Teala gene aynı şeyi söylüyor. Habibim, o ümmilere, kitap sahiplerine de ki, ne çıktı karşımıza? Gene ümmiler, gene kitap sahipleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün peygamberlerin vazife olduğu noktada o topluma Allah-u Teala ümmiler diye hitap ediyor. Neden? Bir evvelki peygamberin getirdiklerini insanlar yozlaşarak devre dışı bırakmışlar. Bu yozlaşma insanın tabiatında var. Şeytan da bunun en büyük hızlandırıcısı. Ve asırlar geçtikçe Allah'ın dini insanlar tarafından unutulmaya başlıyor. Öyle bir devir geliyor ki insanların dini artık Allah'ın öğrettiği din olmuyor. Kimseyi kurtuluşa ulaştırması mümkün değil. Böyle bir noktada Allah-u Teala geçmiş devirlerde yeniden peygamber gönderiyordu. Ama gelin görün ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik müessesesi nübüvvet sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de nebilerin mührü olarak anlatılıyor. Yani sonu peygamberlik müessesesinin nübüvvetin hitam bulduğu, mühürlendiği son kapı. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, o peygamber, o muhteşem insan, o ünlü idi. Ama okuyordu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ve bütün sahabe şu veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Etmişler miydi? Hadi gelin bakalım. Âl-i İmrân Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmelere ve kitap sahiplerine, onlardan da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslim olması İslam'ın ikinci safhası. Birinci safha 22. basamakta erişiliyor ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ahsen olan ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, fani oluyor, yok oluyor. Ruhunuzu böylece Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Demin söylediğimiz Ömer 18'de bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğini gördük. Peki, şimdi ne gördük? Beçlerini teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kaldı? Neşlerini Allah'a teslim etmeleri kaldı. Etmişler mi? Evet. İşte görüyoruz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe önce ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, nefislerini Allah'a teslim etmişler. Ya nefislerini? Âl-i İmrân Suresinde Allah-u Teala diyor ki, ne zaman yaptığınız muahedeye sadık kalmazlarsa onlara deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bütün insanlara sözü neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Hazreti Yakub'un torunlarına vasiyeti neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Peki Allah'ın yeryüzünü miras bıraktığı insanlara vasiyeti neydi? Allah'a teslim olun. Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. İnna Allaha يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesi, ey amin olanlar, hepiniz silme girin. Hepiniz Allah'a teslim olma standartlarına ulaşın. Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu ve eslimu lehu ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a döndürün. Yetmez. Ve ona teslim olun. Ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizle teslim edin. Hem de kabir azabı gelmeden önce diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kabir azabı gelmeden Allah'a teslim olmanız emrolunca. Gördü ki bütün sahabe ruhlarını, bütün sahabe fizik vücutlarını, bütün sahabe nefslerini Allah'ın kendilerine verdiği ve mutlaka Allah'a teslimi farz kıldığı üç emaneti de Allah'a teslim etmek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse bütün sahabe bunu yapmışlar. Hepsi Allah'a gördüğünüz gibi teslim olmuş. Şimdi Fussilet Suresinin 33. ayet kerimesine tekrar dönelim. İfadeye dikkatle bakalım sevgili izleyenler. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırdılar. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Onlar mürşitlerdir diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Gördük ki ruhlarını da fizik vücutlarında nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse teslim olmuşlar. Allah'a çağırıyor muydu? Hepsi gördük ki Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde ve hepsi Allah'a çağırıyorlar. Öyleyse Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi sahabeyi tarif ediyor. Bütün mürşitleri ve özellikle sahabeyi. Şimdi bir adım daha atalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Seyyiate salihatla, hasenatla mukabele edin. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanların can dostu olduğunu görürsünüz diyor Allah-u Teala. İşte diyor bu kötülüğe iyilikle mukabele etme hasleti herkese verilmez. Ve kime verildiyse onlar Hazin Azim'in sonsuz hazın sahipleridir diyor Allah-u Teala. Peki bütün sahabe gerçekten kötülüğe iyilikle mukabele ediyordu. Sevgili izleyenler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim için şöyle söylüyor. Diyor ki, bu Kur'an'ı biz indirdik. Biz o Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Bir, Habibim sana sual sorarlar. Ne sorarlarsa sorsunlar, onların hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de mutlaka vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, her şeyi içine yerleştirmiş, hiç eksik bırakmamış. Öyleyse sahabe Allah'ın mürşitleri miydi? Mürşidi tarif eden, birinci standartta tarif eden, Fussilet 33'te, 34'te, 35'te Allah'ın dediklerinin sahabede tamamıyla mevcut olduğunu gördük. Neleri gördük? Bir, bütün sahabe ruhlarını da, fizik vücutlarında nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Üç teslimlerini gerçekleştirmişler. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bunları demin Kur'an'daki ayetlerle ispat ettik. Şimdi geliyoruz. Acaba sahabe kötülüğe iyilikle mukabele ediyor muydu sualinin cevabına? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evet, hepsi kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Nereden biliyoruz? Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinden. Öyleyse orada ne görüyoruz? Âl-i İmrân 119'da Allah Teala diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, sizi öldürdükleri, size işkence yaptıkları halde, siz onlara gene de ahsen davranışlarda bulunursunuz. Gene de onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Ne demek bu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bütününe iman edersiniz demek, bütününü yerine getirirsiniz demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütününü yerine getirirsiniz. Yani Allah'ın sizin için farz kıldığı her şeyi mutlaka yaparsınız. Allah'ın size yasak ettiği hiçbir şeyi yerine getirmezsiniz. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri, seyyiatı hasenatla mukabele ettikleri Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde kesinleşmiş. Öyleyse sahabe bir defa daha mürşitti. Neydi birincisi? Allah'a teslim oldukları için. İkincisi, Allah'a çağırdıkları için. Üçüncüsü, kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşat makamında olanların müşterek hususiyetlerinden başka ayetlerde bahsediyor. Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bakıyor mürşide. Devrin imamı mürşitlerin başında olan kişi aslında gene bir mürşit. Özelliği ne? Bakalım sevgili dinleyenler ve izleyenler. Özelliği ne? Diyor ki Allah Teala ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık. Devrin imamları kıldık onlardan. Emrimizle insanları hidayet ettirsinler diye. Bizden aldıkları emri tebliğ ederek insanları hidayete erdirsinler. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye. Devrin imamından bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Huzur namazının imamından bahsediyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Allah'ın huzurunda zikir yapanlar ve Allah'ın huzurunda secde edenlerden bahsediyor. Onlara yaptıkları iş ağır gelmez diyor. Onlar bundan sadece sonsuz bir mutluluk duyarlar diyor. Orada huzur namazında Allah'ın huzurunda Allah için kılınan, günde 7 defa kılınan huzur namazında kim hangi rekatta, hangi namazda yer almışsa o onlardan birisi oluyor. Huzur namazını kılanlardan birisi. Allah'ın huzurunda secde edenler, Allah'ın huzurunda zikredenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu huzur namazının imamının genel mürşitlerde olan özellikleri bir defa daha serdediliyor arkadan. Allah Teala diyor ki ve cana min hümeymeten yehtune bi emrine lemma saberu ve kanu mi ayasina yokinu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için diyor, biz onları mürşit tayin ederiz. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Üç tane yakin müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de sevgili izleyenler ve dinleyenler. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. 28 basamaktan ibaret olan insanoğluyla Allah arasındaki kemalat yolu. Sırat-ı müstakim ve Allah'ın sırat-ı müstakimi. Sırat-ı müstakim boyunca insanların ruhları Allah'a doğru yükselir. Sonunda Allah'a ulaşırlar. Sırat-ı müstakim biter. Allah'tan daha yukarıda hiçbir şey yoktur. Sadece yokluk vardır. Ama kişinin kemalat müessesesinde kemallere ulaşması bitmez. O bir sonsuzluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her an müktesebatında salahın yedinci müessesesine tasarrufa da ulaşsanız her an müktesebatınıza Allah-u Teala yeni bir şeyler katacaktır. Bu onun en büyük zevkidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yolunda iştiyakla hizmet etmek isteyenlerin hepsine kapılarını ardına kadar açmış. Gelin diyor. Size ulaşacağınızı zannettiğinizin daha ötesine ikram edeyim. Hepsi Allah'ın keremidir. Allah'ın ikramıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hani şu bizim saflar keramet falan diye bir şeylerden bahsederler. Birçoğu zaten keramete inanmaz. İnananlar da bunu evliyanın yaptığını zannederler. Oysa ki keramet adı üstünde ikram sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ikramı. Keramet Allah fizik ötesi bir şeyleri bir kulunun yapmasını dilediği ve ona bunu yaptırdığı zaman tahakkuk eder, teşekkür eder. İnsanlar zanneder ki o yapmıştır, o Allah'ın evliyası. Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her dönemde Allah'ın evliyası aynı şeyi söylemişlerdir. Hayır biz yapmadık. Bunu bize Allah yaptırdı. Ama Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanlar gidişleri istikameti ahkam keserler. Tamam. Sevgili izleyenler ve dinleyenler onların sahası. Nasıl yaparlarsa yapsınlar. Biz onlarla vakit kaybetmeme emri aldık. Kim bize sataşırsa kapılar açık. Ama bizden cevap almayı umuyorlarsa hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yok. Biz başkalarına, aramıza girecek olanlara cevap vermeye değil, size Allah'ı öğretmeye, onu tanıtmaya, sizi onun küleleri yapmaya, bu istikamette görev almaya ehil kılındık. Öyleyse köleliğin kainatın en büyük hürriyeti olduğunu hatırlatırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah ile ünsiyet peyda ederseniz mutluluğun ne olduğunu sadece o zaman yaşayabilirsiniz. Ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutluluğun doruğuna çıkasınız diye yarattı. Ama size sadece kul olmayı emretti. Yani 28 tane basamak. Salaha ulaştığınız zaman, salahın 4 kademesini açtığınızda Allah'a kesin en üst seviyede kul olursunuz. O zaman ne dediğinizi ancak anlayabileceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ancak o zaman anlayabileceksiniz ki Allah'a kulluğunuzu tamamladığınız zaman, yani azim kul olduğunuz zaman bir şeyler eksik, bir şeyler noksan, Allah'a döktüğünüz gözyaşları yetersizliğinizin işareti. O size öyle şeyler ihsan etmiş ki o muhteşem insanların karşısında siz de ona karşı o kadar az bir şeyler yapabiliyorsunuz ki bu seccadelerin sizin tarafınızdan gözyaşlarınızla ıslatılmasına sebebiyet veriyor. Yetmiyor size. Kul olmak yetmiyor. İşte o zaman Allah'a köle olmaya, Allah'ın esiri olmaya kendinizi alıyorsunuz. O zaman iradenizin bağlanmasını, o zaman iradenizin refedilmesini

üzerinde açılır. Seccadenin üzerinde hareketsiz kalırsınız. Herkes sizi uyuyor zanneder. Orada uyuklamakta olduğunuz konusundadır. Oysa ki siz sadece fizik vücudunuz oradasınız. Siz o arada kainatın neresine isterseniz oraya gitmenin yetkisini aldınız Allah-u Teala'dan. Mesafeler mi? Şu kadarcık ödeniyor. Nereye düşünürseniz oradasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Acaba beni anlıyor musunuz? Bu sözlerim size acaba ne kadar, hangi ölçüde yaklaşabiliyor? Acaba hangi karanlık noktalarda birçok şeyler takılıp kalıyor, öteye geçemiyor sevgili dinleyenler ve izleyenler? Unutmayın Allah Teala hepinizi sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. İnsan adı verilen bu mahluk Allah'ın indinde en üst seviye ihsana layıktır. En üst seviye nimete layıktır. Öyle olmak mı istiyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırın. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında bütün bu basamaklar sizin iştiyakinize kalmış. Hangisine ulaşmak isterseniz gerçek bir inançla ulaşmayacağınız bir makam olamaz. Bir tek makam, bir tek kişi olduğu için onu devralıcı sayıyoruz. Selam makamının tasarruf mevkii. Yoksa hepiniz bunun ötesindeki selam makamının geri kalan altı kademesine rahat rahat ulaşabilirsiniz. Öyleyse hayat mı bir güzelliktir? Hayat bir mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu mutluluğu Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu boyutlarda, en güzel boyutlarda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ona teslim olduk. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar neden mutsuz biliyor musunuz? Akıllarının kendisine en güzeli yaptıracaklarından emin oldukları için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, vücudun kumandanı olarak kalın. Hangi şartlarda yetişmişse, şuur kazanmışsa, o şartların adamıdır. O şartlara uygun konularda yeşil ışık yakar. Ya her şeyin Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın yasak kıldığı her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda büyümüşseniz, aklınız orada şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği her şeye aklınız yeşil ışık yakacaktır. Allah'ın emrettiği her şeye de kırmızı ışık. Gördünüz mü? Akıllı olmak yetmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün mesele nerede biliyor musunuz? Aklınızı kullanmayı öğrenmek mecburiyetinde olduğunuzda. Biliyorum ki bu sözü söylediğim için akıllı olan kardeşlerimiz bize kızacaklar şimdi. Yani biz aklımızı kullanmayı bilmiyor muyuz diyecekler. Evet diyeceğiz, bilmiyorsunuz. Eğer bilseydiniz, siz de salah makamında olurdunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kadar mukaddes kitabı, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve hiç değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala neden indirdi biliyor musunuz? Bir tek sebepten size aklınızı nasıl kullanacağınızı öğretmek için. Biliyor musunuz? Şu anda 8 tane uydudan bütün dünyayı zehirleyen o kültürle meşgul olan insanlar var. Yani şeytani kültürle, yani büyüyle, yani transandantal meditasyonla,
yani insanları

huzurdan huzursuzluğa taşıyacak olan bütün zulmani sistemlerle, büyü, hüddam, her türlü kötülük. Birçok üniversitesi var adamların. 8 tane uydudan bütün dünyayı zehirlemeye devam ediyor adamlar. Akılsız olabildiklerini iddia edebilir misiniz? Yüzlerce profesör var aralarında. Öyleyse farkları ne bizlerden? Farkları sevgili izleyenler ve dinleyenler, akıllarını nasıl kullanacaklarını bilmemeleri. Allah-u Teala aklımızı nasıl kullanacağımızı öğretmek üzere mukaddes kitaplarını indiriyor. Şeytan da insanları yozlaştırma yolunda devamlı bir gayretin sahibi. Tevrat mı inmiş? Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ne yaptılar zannediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne yaptılar? İslam oldular. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Kur'an-ı Kerim mi? Hepsinin, Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Hazreti Davud'a Zebur'u indirmiş. Ona tabi olanların ve onun da İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiş. Ona tabi olanların ve onun da hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Onun da ona tabi olanların da hepsinin İslam olduğunu yazıyor. Anlatabiliyor muyum acaba sevgini izleyenler ve dinleyenler? Bir tek Allah var. Hepsi onun peygamberi. Ve öğrettiği hep aynı öğreti. İslam, İslam, İslam. Allah'a teslim olmak. Ruhunuzla, fizik vücudunuzla, nefsinizle Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş. Tabi olanlar tabi olmuşlar, İslam'ı yaşamışlar. Ve adım adım yozlaşma başlamış. Yozlaşma has safhaya çıktığında Allah-u Teala Hazreti Davud'a Zebur indiriyor. Ona tabi olanlar tekrar İslam'ı yaşamaya başlıyorlar. Peki Hazreti Musa'ya tabi olanlar onlardan Hazreti Musa'nın yaşadıklarını yaşayanlar, İslam olanlar giderek küçülen bir zümre oluşturuyor. Ama Hazreti Musa'ya Allah-u Teala İslam'ı nasıl tarif etmişse aynı standartlar içinde onlar Hazreti Davud devrinde de yaşıyorlar. Ondan sonraki yoldaşma devrinde de böyle bir grup insan Hazreti Musa'nın tatbikatını devam ettiriyor. Başka bir grup insan da Hazreti Davud'un tatbikatını devam ettiriyor. Aralarında realitede hiçbir fark bulunmamasına rağmen ayrı ayrı şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Sonra mı ne oluyor? Yozlaşma. Hazreti Davud'a tabi olanlar da, Hazreti Musa'ya tabi olanlar da nesiller geçtikçe yozlaşma büyüyerek devam ediyor. Aralarında hem Hazreti Musa'ya tabi olanlar da hem Hazreti Davud'a tabi olanlar da bir grup daima var. İslam'ı yaşayanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra mı? Hazreti İsa'ya Allah-u Teala İncil'i indiriyor. Onun havarileri mi? Onlar da İslam'ı yaşıyorlar. Sonra geçen devirler boyunca onun havarilerinin yaşadığı İslam'ı ondan sonra gelen nesillerin arasında da az bir grup yaşamaya devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar Hazreti İsa'nın Allah-u Teala tarafından öğretildiği şeyleri yaparken
Hazreti Davud'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Ne kadar bir grup? Belki kitlenin binde biri, belki 10.000'de biri. Ama devam ediyor. Kesintisiz olarak kıyamete kadar da devam edecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Ve ona tabi olan bütün sahabenin ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam olduğunu, Allah'a teslim olduğunu demin bütün ayetleriyle sizlere açıkladık. Ondan sonra da hala hamdolsun ki dünya üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'in öğrettiği İslam'ı yaşayanlar var. Bizler onlarız. Hristiyanların içinde de Hazreti İsa'dan öğrendikleri gene aynı İslam'ı yaşayanlar var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Davud'un öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Kendi toplumlarının içinde belki sayıları binde bir. Dünya üzerinde kimdir? Kaç binde bir? Ama yaşıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Hep aynı İslam yaşanmış. Ruhun Allah'a teslim olması, fizik vücudun Allah'a teslim olması, nefsin Allah'a teslim olması ve İslam olmak. Üç safhada İslam'ı tamamlamak, birinci safhada cennet saadetinin, üçüncü safhada dünya saadetinin mutlak ölçülerde sahibi olmak. Öyleyse bunun ışığı altında Kur'an-ı Kerim'e bakalım ne diyor? Onların arasında da diyor Allah Teala sizin gibi tek Allah'a inanan Hristiyanların arasında da Musevilerin arasında da Hazreti Davud'a tabi olanların arasında da onların arasında da sizin gibi tek Allah'a inanan bir, sizin peygamberinize de inanan iki, sizin gibi secde eden, sizin gibi namaz kılan üç ve sizin gibi zikir yapan Allah'a teslim olanlar var. Hep oldu diyor Allah Teala. Onlar diyor şimdi manastırlarda yaşarlar. Sayıları çok azdır diyor. Ama var diyor. Onlar da sizin gibi kurtuluşa ehildirler diyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir bütünden bahsediyoruz. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ikisi de Allah'a teslim oldular. Onlara tabi olanlar da teslim oldular. İşte Hazreti Adem'in bir oğlu ve bir başka oğlu. Birisi Habil, Allah'a teslim olan, birisi Kabil, teslim olanı öldüren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her devirde Allah'ın dostları ve Allah'ın düşmanları hep var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. İşte önümüzdeki günlere dikkatle bakın. Bulutlar yavaş yavaş dağılıyor. Bütün insanlar dinlerinin tek bir din olduğunun adım adım şuuruna doğru ilerliyorlar. Öğrenecekler ki sadece bir tek din vardır, Allah'a teslim olmak. Allah'a ruhunu teslim etmek, Allah'a fizik vücudunu teslim etmek, Allah'a nefsini teslim etmek ve İslam olmak, Allah'a teslim olmak. Biliyorsunuz ki İblis kitapları değiştirmiş sevgili izleyenler. Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i darmadağın etmiş. Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah Teala Hicr suresinin 9. ayet kelimesine diyor ki bu kitabı
bu zikri biz indirdik. Biz indirdik, onun muhafızı da gene biziz, biz diyor Allah-u Teala. 4 defa biz kelimesi geçen bu ayet-i kerimede dikkat edin, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını söylüyor. Ayetlerin değiştirilmesine müsaade etmeyeceğini söylüyor. Daha belki kitaplarda böyle bir şey söylememiş, ayetler değiştirilmiş. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruh aynen duruyor. Ne demek istiyoruz? Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmaya yönelik, buna müteallik, Allah'a teslim olmaya müteallik ayetler duruyor. Öyleyse gelecek günlerde bütün inananları bir tek bayrak altında toplayacak olan şuur, Allah'a teslim olmak merkezinden çevreye doğru yayılacaktır. Öyleyse hangi peygamber yaşamışsa o devirde Allah'a teslim olmayı öğretti. Aynı usulleri bugüne kadar onların soyundan olanlar devam ettiriyor. Ya biz Osmanlı'nın soyundan olanlar, biz de Allah'a teslim olmayı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendiğimiz gibi tatbik ediyoruz. Öyleyse geri kalanlar mı? Geri kalanlar sadece detaydır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dinlerin arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak olan şey işte bu asıldır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerde ayetler duruyor. Allah'a teslim olma ayetleri. O kitapları terümar eden iblis Allah-u Teala tarafından o ayetlere dokundurulmamış. Öyleyse aynen orada bütün

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

0: عليه وعلى الضالين. آمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni gün, bir yeni konu. Konumuz ilim, irfan. Sevgili kardeşlerim, Allah ilmin sahibidir. Allah'ın ilmi biz insanların hudutlu mahluklar olan, sadece mahluk olan biz insanların ilim sahasını da, irfan sahasını da Allah'ın ilmi kaplar ve Allah'ın ilmi onun daha ötesini de kaplar. İlmin de, irfanın da daha ötesini de kaplar. Ve adına Allah Teala sadece ilim der. Allah'ın ilmi bir sonsuzluktur. Diyor ki, bütün kalemler, bütün ağaçlar kalem olsa, denizlerdeki bütün sular da mürekkep olsa, yine benim ilmimin çok küçük bir kısmının sahibi olurdunuz, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın okyanusundan bir damla hepimizin ilmi, irfan sahibiysek irfanımız da öyle. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni buluşla insanlar yeni yeni zaferlere imzalarını atıyorlar. Özellikle şu genom haritasının oluşmasından bu yana hızlı bir ilerleme söz konusu hücreler aleminde, mikro alemde. Sevgili kardeşlerim, ama bir şey hep unutuluyor. Allah-u Teala'nın bize yeni bir ilim vermesinde ulaşabildiğimiz nokta ne kadar biliyor musunuz? En üst seviyede her yeni ulaştığımız ilmin %5'ini çözebiliyoruz. Kendi ilim sahamıza, idrak sahamıza aktarabiliyoruz. Her yeni buluşla birlikte %95 bilinmeyenle karşı karşıyayız. Yani bir taraftan ilmimiz yükseliyor, şöyle yükseliyor. Ama bir taraftan onun 20 katı, 19 katı bilmediğimiz kesim yükseliyor. Her yeni bilim, her yeni öğrendiğimiz yeni bir cephesi Allah'ın ilminin gene bize bir %5 kazandırıyor. %95 de yeni bilmediğimiz bir kesim oluşuyor. Yani cehaletimiz giderek artıyor. İlmimizle kabiliye kıyas olmayacak kadar büyük bir cehalet artışı. Ve mağrur insan hala Allah'ı inkar etmenin peşinde. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ilmin sahibi Allah'tır. İrfanın sahibi gene Allah'tır. İlmin ve irfanın ötesinin de sahibi gene Allah'tır. Biz insanlar onun sonsuzluğun içerisinde bir damlanın ilim olarak, irfan olarak ve onun ötesi olarak sahip olabiliriz ancak. O her şeye kadirdir. Kadiri mutlak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hadi gelin sizinle bir Kur'an'da gezinti yapalım. Acaba ilim nedir, irfan nedir, bu ilmin kademeleri nelerdir? bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, arıyoruz. Bakara suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şeyler söylüyor. 151. ayet-i kerimesinde. 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlara nimet verdiğini söylüyor. Allah'ın nebilerinin biz insanların başlarının üzerine nimet olduğu müessesesi gündeme geliyor. Bakara 150. Ve Bakara 151'de de Allah Teala buyuruyor. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetina ve yüzekkîküm ve yuallimüküm il kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnu tâlemûn. Diyor ki Allah Teala, tıpkı o nimetim gibi, yani 150. ayet-i kerimesindeki nimetim gibi, size de sizden birini, sizin aranızdan birini Resul olarak gönderdim, beaz ettim, aranızda hayata getirdim. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye. Bir, size sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. İki, size kitap öğretsin diye. Üç, size hikmet öğretsin diye. Dört, ve daha bilmediğiniz şeyleri, hikmetin ötesinde olanları da öğretsin diye. Beş. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, yelpazesinde, spektrumunda acaba ilmin yeri neresidir? İrfanın yeri neresidir? Hangi kademelerden geçer? Böyle bir standardı beraberce tezekkür edeceğiz. Allah Teala ilim sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala irfan sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala münkerden nehyeden, emri bil maruf yapan, marufu emreden, münkerden nehyeden mürşitlerden bahsediyor. Diyor ki aranızda her zaman bir topluluk bulunsun. Münkerden nehyeden ve marufla emreden. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Şimdi muhtevaya beraberce bakıyoruz. İnsanlar birinci basamakta olayları yaşarlar. İkinci basamakta da değerlendirirler. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlar olayları yaşayan ve olayları değerlendiren insanların hepsidir. Hepsi yaşarlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirme neticesinde eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine, Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan insanlarsa onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Ama onların dışındakiler Allah Teala tarafından seçilir. Neden seçilir? Allah Teala özellikle Allah'a isyan etmeyen insanların hepsine bu hakkı tanımak istiyor. Bunun için hepsi seçilirler. İnsanları Allah'ın yolundan men edenler, Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, onlar hariç. Dikkat edin ki bu insanlar başka insanların hidayetine mani olanlardır. Ayetleri gizleyerek, ayetleri yalanlayarak, ayetleri inkar ederek başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemek suretiyle yeryüzünde fesat çıkarırlar insanlar. Onlar seçilmezler. Allah'ın seçtikleri, onların da seçtik, Allah'ın seçtiklerinden de %10'dan daha azı Allah'ın cennetine girebilecek olanlardır. Bu sebeple seçilenlerin de küçük bir kısmı, az bir kısmı kurtuluşa ehil olurlar, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dileyenler mutlaka seçilenlerdendir. Ama seçilenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu seçilenler içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler tebliğe muhatap olanlardır. Tebliğ herkese ulaşır. Bir kısmı elinin tersiyle tebliği iter, bir kısmı tebliğe göğsünü açar ve tebliğ onun kalbine tesir eder. İşte sadece o insanlar ölüyken Allah-u Teala tarafından hayata geçirilecek olanlardır. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet vardır. Görme hastalarının üzeri perdelidir. İşitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Bu insanlar ilmin dışındadırlar. Ömürleri boyunca dünya ilimlerinden neyin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah onları ilim sahibi kabul etmez. Onlar ilmin, Allah'ın ilminin cahilidirler. Onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Benim ilmimi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse ilim müessesesinin dışında kalan insanlar var. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'ın ilmini bilmeyenler. Kim bu insanlar? Yunus 7 ve 8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar ki diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilemezler. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar dünyaya dönüktürler. Dünyaya ait olan şeylerle, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse alimle cahilin arasında kesin bir farklılık var. Birinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Kendilerinin ilim sahibi olduğunu zannedip de ilimsiz kalan insanlar bunlar. Alim olmanın standardı ya da cehaletten kurtulmanın standardı gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinnetin alınması. Bu cehalet kapısını kapatıp ilim kapısını açan bir anahtardır. Cehennemin kapısını kapatan, cennetin kapısını açan bir anahtardır aynı zamanda. Ne oldu? Cehaletten ilme o açılan kapının içinden geçerek kişi girer. Alim olmuştur, hayır olmamıştır. Ama ilmi başlamıştır. Artık o kişi cahil değildir. Cahillerin arasından kendini kurtarmıştır. Ona ilim verilmeye başlamıştır. İşte ona ilim verildiğinin, verilmeye başladığının ispatı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göredir. Diyor ki Allah Teala orada, onlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler de idrak etsinler diye onların kalplerinin içine ihbat konmuştur diyor. Yani kalplerindeki mühür açılmış, kalplerindeki ekinnet alınmış, yerine ihbat konulmuş. Ve kişi küfür sahibiyken şükür sahibi olmuş. Kalbindeki küfür kelimesi ekinnetle birlikte alındığı için artık küfrün sahibi değildir kişi. Kafir hüviyetinde değildir. Artık o mümin hüviyetindedir. Kalbine iman kelimesi yazılmış mıdır? Hayır. Ama kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi ilmin başlangıç noktasındadır. İlim burada başlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ilmin başlangıç noktası tilavete muhatap olmaktır. Yani tebliği aşmış olan, tebliğ onun iç dünyasında bir şeyleri vücuda getirmiş olan, bu vücuda getirdiği şeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor, Allah'a inanıyor, ruhunun Allah'a ulaşmasının, ölmeden ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor ve ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor, Allah'a ulaşmayı dilediği için. Dilerse ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Dilediği an Rahim Esması'yla tecelli başlıyor ve bu tecelli o kişiyi kendisine ilim verilmeye başlanan bir noktaya ulaştırıyor. Tilavete muhatap kılıyor. Tilavet bu noktadan sonra kişinin adım adım ilme girişini sağlayan ilmi müessesenin adıdır. Öğretim müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta, ilminizin başlangıç noktasıdır. İlmel yakinin başlangıcıdır. Şimdi bu noktadan itibaren adım adım ilme yakin hasıl edeceksiniz. Ve bundan sonra Allah Teala kalbinizin mührünü açıp içindeki küfür kelimesini aldıktan sonra, kalbinizdeki ekinneti aldıktan sonra şükür sahibi oluyorsunuz. Kalbinize iman yazılmıyor ama küfür kelimesi alındığı için şükrün sahibi oluyorsunuz. Kalbinize konulan ihbatla birlikte. Öyleyse ekinnet küfürle birliktedir. Ekinnet de küfür de kalbinizden alınır ve kalbiniz o noktaya kadar mutlaka mühürlüdür. Kalbinizin mührünü açan Allah Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıyor. Ve kafir olmaktan kurtuluyorsunuz. Bu ilminizin başlangıç noktası. Sonra ne oluyor? Allah Teala ihbatı kalbinize koyduktan sonra, size şükür sahibi kıldıktan sonra tilavet sizin üzerinizde pozitif tesirlerini icra etmeye devam ediyor. Allah kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü şerh ediyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Enam 125. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Kimi diler? Kendisine ulaşmayı dileyenleri diler. Onun göğsünü şerh eder, yarar diyor ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Yani o kişinin ruhunun da veçinin de nefsinin de iradesinin de Allah'a teslimini temin edecek olan başlangıç budur. Kişiyi teslime götürmek için Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine açtığı yol. Buna bir nevi ilim yolu da diyebilirsiniz. Bu yol olmazsa kişi ilmin sahibi olamaz. Biliniz ki bunların hepsi birkaç dakika içinde gerçekleşir. Neler? Rahim esmasıyla siz Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizin mührünü açması, kalbinizden küfrü alması, ikindeti alması, yerine ihbatı yerleştirmesi, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açması, hepsi 5-6 dakika içerisinde gerçekleşir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oluyor o zaman?

O zaman muhtevaya dikkatle bakın. O zaman Allah Teala'nın size bir büyük ihsanıyla karşı karşıyasınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsünüze gelecek. Göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşacak. Göğsünüzden kalbinize ulaşacak.

göğsünüzden kalbinize ulaşan bir güzellik. Sonra mı ne olacak? Sonra da Allah Teala'nın dizaynıyla nefsinizin kalbine rahmet nurları sızmaya başlayacak. Burada. Öyleyse Allah Teala'nın vücuda getirdiği standartlara dikkatle bakın. Allah'ın 12 tane ihsanıyla muhatap olacaksınız. Ve Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Ne yapıyor Allah Teala? Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. 2. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. 3. Kalbinizin mührünü açıyor. 4. Küfür kelimesini alıyor. 5. Ekinleti alıyor. 6. İhbat koyuyor kalbinize. 7. Kalbinize ulaşıyor. 8. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. 10. Sizi huşuya ulaştırıyor. 11. Mürşidinizi gösteriyor. 12. 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar irşat makamının söylediklerini artık yerli yerine oturtmaya başladınız. Kalbinizde ihbat var. Artık küfür sahibi değil, şükür sahibisiniz. Ama kalbinize henüz iman yazılmamış. Ama küfür alındığı için mümin hüviyetine girmişsiniz ve tilavete muhatapsınız. Öyleyse mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabiiyet. Tabiiyetten sonra Allah Teala'nın devrin imamının ruhunu başınızın üzerine gönderiyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. 3 tane nimet aldınız. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkıyor. 4. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. 5. Nefsiniz nefs tezkesine başlıyor. 6. Ve iradeniz güçlenmeye başlıyor. 7. 4 tane de vasıf şartı kazanıyorsunuz. Demek ki bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi ile beraber tam 7 tane Allah-u Teala'dan nimet alıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala sizi teçhiz ediyor. İrşat makamına ulaştırıyor. İrşat makamıyla beraber oluyorsunuz. Öyleyse bu noktadan itibaren tilavetin farklı bir noktasına, farklı bir
tatbikatına muhatap olacaksınız. Artık siz nefs tezkiyesine ehilsiniz. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bahsedilen tilavetin bittiği yer, nefs tezkiyesinin başladığı yer burasıdır. Aslında tilavet ilim öğretisine dönüşmüştür. Sadece söylenen değil, algılanan bir ilim vardır. Kişinin kendisine ilim verilmeye başlandığı nokta, o kişinin kalbine ihbatın konması, kişinin şükür sahibi olması noktasıdır. Bu noktadan itibaren kişinin ilmi algılamaya başlaması söz konusudur. Birçok dergahları ziyaret eder, onlardan ilim almaya çalışır, kendisi bir şeyler inceler ve sualler sorar, cevaplar alır. Yavaş yavaş o ilmi kişi algılamaya başlamıştır. Cahil olduğu devir Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında kapanmıştır. Hem küfürden kurtulmuştur, hem cehaletten. Ama alim olamamıştır. Daha ilim almaya yeni başlıyor kişi. Birinci seviyesinde kişinin henüz mürşidi yoktur. Başka başka kaynaklardan, başka başka yerlerden çeşitli ilimleri tahsil eder. Ama ilmin gerçek tahsil edildiği yer, kişinin mürşidine ulaştığı noktadan sonrasıdır. Nefs tezkiyesi boyunca ilim tahsil edilir. İlmel yakin adım adım daha üst boyutta o kişi de tahakkuk edecektir. Her kademede nefsin %7 fazilet birikiminde o kişi biraz daha ilim sahibi olacaktır. Nefsinin afetleri azaldıkça, faziletler arttıkça nefsinin kalbinde, ilmi de ona paralel olarak bir gelişme gösterecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece ilmin tamamen dışındadır. Cahiller zümresi içindedir. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biridir. Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel tebliğe muhatap olmuştur ve kendisine ilim verilmeye başlanmıştır. Ve bu ilim verilmeye başlandığı için Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İlme muhatap olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar kendisine tebliğ yapılan kişidir. Kendisine ilim verilen kişidir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşana kadar ilim alacaktır. İlim verilen kişinin irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğuna dair olan inancı yerli yerine oturdukça kişi ilmi gerçek anlamda bünyesinde yerleştirecektir. Çünkü ihbat sahibi olmuştur. İdraki önleyen ekinet alınmıştır.
kişiden idraki sağlayan ihbat konmuştur. Bu noktaya kadar kişi kendisine ilim verilen kişidir. Ama ihbat konduktan sonra artık o ilim sahibi olmanın başlangıcındadır. İlim sahibi olmak ihbattan sonra başlar. Ondan evvel kişinin idrak edebilecek kapasitesi yoktur. İdrak yedinci basamakta başlar. Yedinci basamağa kadar kişi kendisine önce tebliğ yapılan, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kendisine ilim verilen kişidir. Ve ihbat konulduktan sonra ilmin sahibi olmaya başlıyor kişi. İdrak etmeye başlıyor ilmi. Bu, o kişiyi ilim sahibi yapar. Mürşidine ulaştıktan sonra kişinin ilim sahibi olma müessesesi daha hızlı bir gelişme gösterecektir. Çünkü ilmin öğrenmesine mani olan doğru ilmin öğrenmesi söz konusu değilse öğrenen ilim değildir. Onun için o kişi ilim sahibi olamaz. Doğru ilmin öğrenilmesi ise nefsindeki afetler azaldıkça yükselir. Doğru ilmi öğrenme seviyesi nefsin afetleri azaldıkça yükselir. Öyleyse kişi 14. basamaktan itibaren daha hızlı bir şekilde ilim sahibi olacaktır. İlmin algılanmasıyla ilim sahibi olmak arasında gene 3-4 basamaklık bir farklılık söz konusu olacaktır. Ve ilmin sahibi olmak 14. basamaktan başlar. Bu nefs tezkiyesi boyunca kişiyi devamlı artan bir standart içinde ilmel yakinin sahibi kılar. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi nefsini %51 oranında tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbi afetlerden %50'den daha fazla kurtulmuştur. Şeytanın hegemonyasından da aynı seviyede kurtulmuştur. Nefsi ve kişi nefsindeki afetler azaldıkça daha çok ilim sahibi olmak kapasitesine kavuşmuştur. Ve ruhunun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'a teslimiyle artık Allah'ın evliyası olmuş ve gerçek anlamda bir ilmin sahibi olmuştur. Allah'ın evliyası ilim sahibidir. Allah'ın evliyası ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişidir. Allah'ın evliyası İlmel yakini tamamlamış olan kişidir. Öyleyse ilim müessesesi buraya kadar geliyor. Bu noktadan sonra olanlara gelin beraberce bakalım. Kişi Allah'ın zatında ruhunu yok etmiş. Allah'a sığınmış. Peki sonra bu sığınma müessesesi onun sığınağa sığındığını ifade ediyor. Kişinin evliya oluşunun
Allah'ın evliyasından biri oluşunun müjdesini veriyor. Artık o kişi için korku ve mahzun olmak söz konusu değildir bu noktadan itibaren. Biliyor ki o Allah'ın evliyası olmuştur. Eğer daha ötesine iman sahibi olabilirse fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse ilm vel yakinin başlangıç kademesi üçüncü basamaktır. İlm vel yakin üçüncü basamakta başlar. 14. basamakta hızını arttırır. Vasfını da arttırır. Daha üstün vasıflı bir ilmin sahibi olur. Nefsinin afetlerinden kurtuldukça kişi. Ve 21. basamakta kişi yakin kademesinde ilim sahibi olur. İlm el yakinin tamamlandığı yer, ruhun Allah'a ulaştığı ve Allah'ın zatında yok olduğu, sala yok olduğu, velayete adım attığı, yedi velayet makamını yaşayacağı bir statüyü içerir. Yedi velayet makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamıdır. Bu yedi tane makam kişiyi giderek daha derin bir ilmin sahibi yapar. Dikkat edilmesi lazım gelen bir husus, kişinin ilimden irfana geçmesidir. Bir başka husus da aynel yakini kişinin üstlenmesidir. Öyleyse ilmel yakinin bittiği yerde aynel yakin başlamıyor. İlmel yakin 21. basamakta son buluyor. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı ilmel yakinin bitişinden sonra aynel yakinin henüz başlamadığı dört tane kademe içeriyor. Velayetin ilk dört kademesi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. İlmel yakin tamamlanmıştır. Kişi ilme yakin derecesinde sahip olmuştur. Ama daimi zikre ulaşamamıştır. Aynel yakinin yani hikmet sahibi olmanın vasıflarına henüz sahip değildir. Dikkat edin. Aynel yakinin temel vasfı hikmetin de sahibi olmaktır. Ve ruhunu Allah'a teslim eden kişi hikmetin sahibi değildir. Öyleyse fena makamı ruhun Allah'a teslim edildiği makam. Yani sığınağa sığınılan makam. Burada

Nefsin kalbindeki nurlar çoğalıyor. %51'den %61'e çıkıyor burada. 61'e çıkınca Allah-u Teala yeni bir makamın müjdesini veriyor kişiye. Ona bir altın taht ihsan ederek, onu altın tahtla nimetlendirerek, la mekana mekansızlığa kavim yapıyor, beka makamının sahibi kılıyor. Sonra bu kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecek, zühd makamının sahibi olacaktır. Nurlar %71'i de aşacaktır. Ve ne zaman ki o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücut sahibi olacaktır. Yani fizik vücudunda Allah'a teslim edecektir. O zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'i aşmıştır. Bu dört makam, fena, beka, züht ve muhsinler makamları, fizik vücudun teslimini de içeren makamlar, bir geçişi ifade eder. İlmel yakinden aynel yakine geçişi. Bu geçiş sırasında o kişinin kalp yüzünün açılması mümkündür. Kalp kulağının açılması da mümkündür. Kimin kalp yüzü ve kalp kulağı açılmışsa o kişi artık kalp gözüyle bakmaya başlar. Yani kalbindeki basar hassası çalışmaya başlamıştır. Fiziğin ötesini görme konusunda kişi gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı zaman basar hassasının üzerindeki gıcağı ve tatlı perde açıldığı zaman küfürden imana dönüşünü tamamlamıştır, mümin olmuştur. İlmin başlangıcındadır. Ölüyken hayata gelmiştir ama fizik vücut açısından. Baş gözüyle görmekte, baş gözüyle hissetmektedir. Ama kalp gözünün rüyeti bu noktadan sonra başlayacaktır. Hangi noktadan sonra? Fizik vücudunu da Allah'a teslim ettikten sonra mutlak olarak başlayacaktır. Çünkü ondan sonra daimi zikre sıra gelecektir. Kişi ne zaman daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibidir. İşte o zaman o kişi aynen yakinin sahibi olur, hikmet sahibi olur, irfan sahibi olduğu da kesinleşmiştir. Ama bundan evvel kişi irfan sahibi olabilir mi? Olabilir. Velayet makamlarının her birinde kişi hikmet sahibi ilk dört makamda olamaz ama irfan sahibi olabilir. Fena makamında da, beka makamında da, züht makamında da, muhsinler makamında da Allah-u Teala o kişinin kalp gözünü açabilir, kalp kulağını da açabilir. O kişiye göstermek istediklerini gösterebilir. O kişiye söylemek istediklerini söyleyebilir. O zaman bu kişi ilmin sahibi olan alim sıfatından İrfanın sahibi olan arif sıfatına bürünür. Ama henüz hikmet sahibi olmamıştır. Öyleyse arif olmak irfan sahibi olmanın bir bölümüdür. Arif olmak hikmet sahibi olmadan evvelki kişinin gaybe açılan pencerelerinin açıldığını gösterir. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır.

0: İşte böylece kişi irfan sahibi olur. Diyelim ki bu kişi fena makamında, beka makamında, züht makamında, musinler makamında kalp gözünü açmadı Allah'a. Mümkün müdür? Mümkündür. Açmayabilir. Ama eğer o kişi daimi zikre ulaşırsa mutlaka kalp gözü açılacaktır. O kişi hikmet sahibi olacaktır. İrfanın da 7 tane özelliğin sahibi olarak vukuf sahasına girecektir. Ne olacaktır daimi zikre ulaşan kişide muhteva? O kişi ulul elbab olacaktır. Lüplerin sahibi olacaktır. İrfanın temel müessesesi lüplerin sahibi olmaktır. Hikmet makamında kendisini gerçek olarak gösterir. Kalp gözünün, kalp kulağının sahibidir kişi ama hikmetin de sahibidir. Hikmetin sahibi olabilmek için kişinin ulul elbab olması şarttır. Ulul elbab olmak ise daimi zikrin sahibi olmayı gerektirir. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan hayrın sahibi olamaz, hikmetin de sahibi olamaz. Öyleyse kimdir irfanın üst boyutunun sahibi olanlar? Hikmet sahipleri. Birinci özellikleri daimi zikrin sahipleridir. İki, bu sebeple nefslerinin bütün afetleri yok olmuştur. Ama ne fena makamında, ne beka makamında, ne züht makamında, ne muhsinler makamında kişinin nefsinin afetlerinin hepsi yok olmaz. Onun için onların irfan sahası hudutludur. İrfan sahibi olabilirler bu safhada ama sadece kalp gözü ve kalp kulağı açısından hikmetin oluşmadığı bir noktadadırlar. Ne zaman ki daimi zikrin sahibidir, o zaman 4 vasıf sahibi olur. Kişi vasıf şartı, daimi zikir, afetlerin hepsinin yok olması, kalp gözünün mutlak açılması, kalp kulağının mutlak açılması. Bir adım daha, 3 tane de sonuç şartının sahibi olacaktır. Vasfının sahibi olacaktır. Bir, ehli tezekkürdür kişi. Allah-u Teala ile her an konuşabilir. İki, ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Derecat kazanmaktadır. Üçüncüsü de o kişi hikmet sahibidir. Burası aynel yakin müessesesidir. Aynel yakin kişiye irfanın üst boyutunu kazandırır. 5 duyumuzda hissedemediğimiz farklı özelliklerin mutlaka sahibi kılar kişiyi. Burada bu mukteseb bir hak olarak alınır Allah Teala tarafından. Kişi bunu iktisap etmiştir daimi zikrin sahibi olarak. İrfanın ulaşılması lazım gelen gerçek mertebesi kişinin hikmet sahibi olduğu alanda kendisini gösterir. Ve kişi ulul elbab olur. Velayetin 5. makamı. Muhsinler makamından sonraki 5. makamı kişi ulul elbab olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Sonra ona gök katları gösterilir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra bu kişiye gök katları gösterildiğinde ihlas sahibi olur. Nefsinin kalbi halis olan bir insandır bu. Ve aynel yekinin sahibidir. Öyleyse irfanın daha üst kademesinin sahibidir. 7 gök katı tamamen gösterildikten sonra o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. O zaman bu kişi ihlas makamını da bitirmiştir. Velayetin son makamı olan salah makamına geçmiştir. İlmel yakinde değil, aynel yakinde kişi. Ve salah makamında tövbe-i nasuha davet, günahların örtülmesi, Salah nurunun o kişiye verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle devam eden bir hikmet müessesesi kişiyi irşada ulaştırır. İrşada ulaşan kişi salah makamının 4. kademesindedir. Aynel yakinin sonudur burası. Bu noktadan itibaren kişi iradesini Allah'a teslim edecektir ve hakkul yakinin sahibi olacaktır. İşte Allah-u Teala'nın söz konusu olan irfan sahibi kullarının en üstünleri hakkul yakinin sahipleridir. Hakka da rüyet hasıl etmişlerdir. Yakin derecesinde hakkı müşahede edebilmektedirler. Onlar Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mevzin kılındığın cümlesiyle irşada tayin edilenlerdir. İrşadla görevlendirilenlerdir. Bütün sahabe bu şerefe 14 asır evvel ulaşmışlardı. Şimdi bu 7 tane velayet kademesinde Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisine bakalım. Diyor ki size Kur'an-ı Kerim'i tilavet eder. Nereye kadar geliyor tilavet müessesesi? 14. basamağa kadar geliyor. 14. basamaktan 21. basamağa kadar o kişi tilavetin ötesine geçiyor, ilim sahibi oluyor. 21. basamağa kadar kişinin ilim sahibi olması söz konusu. İlm ve yakinin bittiği yerde o kişiye Allah-u Teala kitap öğretiyor. Fena makamı, beka makamı ve zühd makamı ve de muhsinler makamı, bu 4 makam kitabın, Kur'an-ı Kerim'in 4 ruhunun öğretildiği makamlardır. Ve kişi ruha girmiştir. Bir kısmının kalp gözü açılır, bir kısmının açılmayabilir. Açılanlar mutlaka ruha girenlerdir. Öyleyse buradaki ilim, ilmel yakinin ötesine gelmiştir. İlmel yakini aşmıştır. Burada kitabın artık ruhu öğretiliyor. Öyleyse 21. basamağa kadar kitabın lafzı öğretilir. 22, 23, 24, 25. basamaklarda kitabın ruhu öğretilir. İlim devamlı olarak yükseliyor. Kitabın ruhunun öğretilmesi o kişinin ilmel yakini açtığını kesin olarak gösteriyor. Ama aynı yakine ulaşması daha söz konusu olmamıştır. Ne zaman ki o kişi daimi zikre ulaşacaktır, o zaman aynı yakinin sahibi olacaktır. Hikmetin sahibi olacaktır. Buna Allah Teala hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmetin öğretilmesinde artık o kişi üst seviye bir ilmin sahibidir. Söylediğimiz vasıfların sahibidir. Ve ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve selam makamının ilk 4 mertebesi hikmeti ifade eder. 5. mertebesi ise hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde daha bilmediği şeylerin öğretilmesi, kalbinin 19. müzeyyen olma kademesinde Kişi hikmetin ötesini Allah-u Teala'dan öğrenerek irşat makamının sahibi olur. Bu nokta hakkul yakini ifade eder, yakinlerin en üstünü. Kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka irfanı elde ettiği nokta ilmel yakini açtığı, aynel yakini ulaştığı noktadır. Bu noktadan evvel de irfan sahibi olabilir. Ama bu kişinin o asıl hedefine ulaşması, hikmetin sahibi olması mutlaka daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ve kişinin irfan sahibinin ulaşabileceği son nokta, iradesini de Allah'a teslim edip de son bilmecenin çözüldüğü, Allah'ın zatını gördüğü hakkül yakin noktasıdır. Bütün insanlar için ulaşılacak son nokta budur. Hakkül yakin. Bu kademede evvela Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar vardır. Hepsi hakkül yakinin sahibidir. Bütün kavimlerdeki resuller vardır. Hepsi hakkül yakinin sahibidir. Ve devrin imamları vardır. Her devirde o devrin imamı vardır. O da hakkül yakinin sahibidir. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ilim ve irfan konusundaki anlatımımız İnşallah burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Tevbi aleyhim ve lallim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamki sohbetimizin ikinci kısmına hem Osmanlı kıyafetiyle ben de Osmanlı haritasının önünde devam etmek istiyorum. Osmanlı bizim onurumuzdur. Osmanlı bizim şerefimizdir. En azından 4 asır bir cihan hakimiyeti. Ve devletin adı Nizam-ı Alem. Aleme nizam veren bir Osmanlı. Dikkat edin, nerede İslam'a karşı bir saldırı olmuşsa Osmanlı mutlaka oradaydı. Ne yaparsın olursa olsun oradaydı. Ve İslam'ın en azından 400 sene bayraklarını yaptı. 200 sene de gene Osmanlı'nın halifeliğini devam ettirdi. İslam'ın müdarik tarihidir Osmanlı. İşte bu haritanın sahipleri. Unutmayın, şu dünya üzerinde bizlerden başka kimse yok. Bizler onun mirasçısıyız. Osmanlı'nın mirasçısı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve bizim MİT'te yeni Osmanlılar adını aldığımızı herkes biliyor. Yeni Osmanlılarda artık babadan ala geçen bir padişahlık söz konusu değil. Yeni Osmanlılarda Allah'ın izniyle seçime dayalı bir başkanlık sistemi söz konusu. Ve her şey Allah'ın dilediği standartlarda cüneyde. Yani 14 yıl evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Ömer, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hangi standartlar altında yaşamışlarsa o standartlarda güzellikler güzelliği. Yani Ahsen-ül Hüsna, biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın Ahsen kelimesinden muradı güzellerin en güzeli demek. Bunun arkasında asıl güzelliği ifade eden, muhtevasını alan bir temel hüküm var. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat, yasak ettiği hiçbir fiili mutlak olarak işlememek. İşte ahsen olmak budur. Bir başka ifade kullanan nedir ahsen olmak? Ruhunuzun bütün özelliklerini nefsinizi de taşıması hali, nefsinizi de taşıması hali, nefsinizin ruhun bütün özellikleriyle donanması hali, Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle süslenmesi anlamına gelen tezyin edilmesi hali. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesine ezeline beraber de bir bakalım. Diyor ki Yüce Rabbimiz, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar gördünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. Allah'ın nuruyla süsledi ve doldurdu. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığının kesin işaretini veriyor. O irşat ki Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ucibu davet et dahi izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Sonra diyor ki fel yestecibu, onlar da benim davetime icabet etsinler. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'allehum yarşudun. Onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse irşada ulaşmak, nefsinizin, kalbinin tezyin edilmesi. Neyle diyor Allah-u Teala? İmanla. Kalbinize, size imanı sevdiren Allah-u Teala, kalbinize imanı yazıyor. Kalbe yazdığı imanla kalbinizi tezyin ediyor. Ne demek bunun anlamı? Eğer kalbinize Allah-u Teala imanı yazmasaydı, Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının nefsinizin kalbinde Allah'ın istediği rolü yüklenmesi mümkün değildi. İşte Allah-u Teala kalbinize imanı yazıyor ki, iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Ve bu cazibe merkezinin muhtevasında Allah'tan gelen fazlın iman kelimesi tarafından tutulması ve etrafına yerleştirilmesi söz konusu. İman kelimesi bir merkez teşkil eder. Allah'tan gelen bütün fazl orada toplanır. Fazl, fazilet, ruhunuzun hasletleri. İşte onlar nefsinizin kapkaranlık dünyasına, yalnız karanlıklardan örülen dünyasına Allah'ın bütün güzelliklerini nakşedecektir. Nakşetme işlemi %7'lik sistemler halinde tam 7 defa devam eder. Huşudan alınan 2 ile beraber %51'e ulaşmışsınızdır. Veli olmuşsunuzdur. Bundan sonraki kademelerde %10'luk yükselmeler olacaktır. 4 defa. Ondan sonra zaten bu tarzda bir gidişi kendinize pelesenk etmeyin. Böyle yanlışlıklar yapanlar ait olduğu makamlardan geri alındılar. Hepiniz için söz konusu bu. Yarın hepiniz makamlar işgal edeceksiniz. Bugün işgal edenleriniz var. Ama söylediklerimi dikkat yerlerine oturtun. Her zaman başka insanlarla ilişkilerinizde nefsinizin sesini dinleyin. Ne diyor nefsiniz? Başkalarına hükmetmek istiyorsunuz. Sakın, sakın, sakın böyle bir şey yapmaya kalkmayın. Unutmayın, Allah-u Teala her şeyi bilir. Dilediklerini bize de haber verir. Ve nefsinizin sizi nerelere sürükleyebileceğine dikkatle bakın. Allah-u Teala her zaman aynı şeyi söyler Kur'an-ı Kerim'de. Dikkat edin ki der. Ait olduğunuz makamı Allah'a uygun şekilde kullanın. Yoksa sizi alır yerinize, sizin yerinize o görevi daha iyi yapacakları getirir. Niçin değişiyor kutuplar yukarıda? Niçin bazılarınız kutup olup sonra aşağı iniyorsunuz? Arkasında kör nefsiniz var. O nefsinize dikkat edin. Allah-u Teala'nın indinde vazifeleriniz var. Bu vazifelere layık olmak mecburiyetindesiniz. Onları yaparken Allah'a ve onun yetkililerine hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayın. Bu hesapları bütün boyutlarıyla ait olduğu yerlere oturtmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için bütün faktörler yerli yerinde olmak mecburiyetinde. Davranışlarınıza dikkat edin. Yanlışlıkları bizim öğrenmemiz önemli değil. Zaten biliyoruz. Ama siz kendi davranışlarınıza bakıp da onlardaki yanlışlıkları teşhis etmedikçe, nefsinizin taleplerine boyun eğdikçe, hele bunları başkalarından istedikçe, Allah'ın indinde en büyük yanlışı yapıyorsunuz demektir. Unutmayın. Allah'ın evliyası saygı görür. Bu saygı zorla yerleştirilemez. Siz saygıya layık olun ki etrafınızdaki insanlar size o saygıyı göstersinler. Eğer davranışlarınızda başkalarını rahatsız eden hususlar varsa bunu onlardan evvel sizin görmeniz lazım. Görüp başkalarını kendinize uydurmanız değil, kendinizi düzeltmeniz lazım. İnsanlar her zaman ait oldukları seviyenin davranışıyla muhatap olurlar. Eğer Allah'ın tayin ettiklerine onların gerektirdiği değeri vermiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'nın dininde küçülürsünüz. Hiç kimse sizlerden zorla saygı dilenemez. Siz de başkalarından saygı dilenemezsiniz. Eğer davranışlarınız saygıya, davranışlarınız size daha iyi davranılmasına insanları muhatap kılacak bir seviye gösteremezse, bu seviyeyi başkalarından isteyemezsiniz. Bu konuda haklı olmanız Allah'ın yardımına dayanır. O yardıma her zaman layık olmaya çalışın. Bütün insanlar için tek bir görev vardır. Başka insanlara yardım için oradasınız. Hizmet etmek için oradasınız. Onlardan Allah katında üstün olmanız onların size hizmetini değil, sizin de onlara hizmetinizi gerektirir. Hiçbir zaman bir mürşit yalnız başına bir sıfırdan başka bir şey değildir. Bütün müritler bir mürşit olmaksızın sıfırdan başka bir şey değillerdir. İhtiyaçsız olan sadece Allah'tır. mürşidin müritlerine, müritlerin mürşitlerine daima ihtiyacı vardır ve Allah böyle tayin etmiştir. Hiç kimse ama hiç kimse mürşidine ulaşmadan Allah'a ulaşamaz. Neden? Mürşid mi onları Allah'a ulaştırıyor? Hayır. Mürşid onların Allah'a ulaşmasına delildir. Onların Allah'a ulaşmasına vesiledir. Vasıtadır. Mürşid olmazsa hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Neden? Çünkü mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demedikçe hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. İmanı yazmazsa hiç kimse kalbindeki yedinci şartı tamamlamış olamaz. Tamamlamadıysa hiçbir zaman nefsini tezkiye etmesi mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse, ruhunu Allah'a ulaştırmazsa fizik vücudunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Ruhunu Allah'a teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bütün müşrikler Allah'ın yerinde temsilcileridir. Asıl müşrik kimdir? Her devirde altın katının sahibi olan kişidir. Ötekiler onun Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş mürit müşrikleridir. Hepsi irşat makamının belli bir seviyesini işaret ederler. Hepsi irşat makamını temsil ederler. Ama Allah'a ulaştıran bütün dünya üzerinde sadece bir tek kişi vardır. Zamanın halifesi. Altın kapı neredeyse o halifenin dergahıdır. Öyleyse dikkat edin ki Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ondan bahsediyor, halifeden bahsediyor. Diyor ki وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً onlardan, asırlar boyunca gelen bütün insanlardan, onların aralarından imamlar tayin ettik, imamlar kıldık diyor. Niçin kılmış imamları? يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا emrimizle hidayete erdirsinler diyor. Dikkat edin. Hidayet kelimesi hidayetçi kelimesi hüda kelimesi hüdaye kelimesi mehdi kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Mühtet kelimesi aynı kökten gelir. Biliniz ki Arapçada bir tek kökten tam 28 tane kelime türetmek söz konusudur. Böyle bir dizayn içerisinde aynı kökten gelen kelimeler birbirinden farklı manalar ifade edecektir. Ama kök aynı olduğu sürece asıl fiş değişmez. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın imamlar dediği zaman parçaları içinde birbirinin ardından gelen belki yüzlerce, belki binlerce imam. İlk imam kimdi? Adem Aleyhisselam'dı. Son imam kıyamet günü Allah-u Teala'nın tayin ettiği o zamanın halifesi. Öyleyse imamlar yaşayanlardır. İmamların vazıflarına dikkat edin. Herhangi bir imamdan bahsetmiyor Allah-u Teala. Allah'tan aldığı emirle insanları Allah'a ulaştıracak olan kişi. Bir tek yol var. Sırat-ı müstakim. Kimin dergahında başlıyorsa orası sırat-ı müstakimin ayağıdır. Oradan tavana yükselinir. 7 kata oradan çıkılır. Ve bir tek kişi burada söz sahibidir. Son noktasında herkes ona bağlı çeşitli kıdemeleri ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde, onun dilinde hidayete erdirenin vasıflarına bu ayette bakalım. Secde Suresi'nin 24. ayet 20'sine bakalım. Ne diyor? Lemma saberu diyor. Sabrın sahibi oldukları için. Ne demek bu? Yani nefslerindeki sabırsızlık afetine dahil bütün afetleri yok etmişler bu insanlar. Asırlar boyunca gelen binlerce kişi. Aynı devirde iki kişi yok. Bir tek kişi var. Her devirde bir tek kişi var. Kim zamanla halifesiyse o kişi yaşadığı sürece halifedir. Ölürken halifelik ondan alınır ve yaşayanlardan yetkili olanı Allah'ın yetkili tayinatıyla verilir, teslim edilir. Öyleyse böyle bir standart içinde bu kişilerin özelliklerine özelliği veriyor Allah Teala. Lenma sabiru, sabrin sahibi oldukları için. Nefslerindeki sabırsızlık afeti dahil olmak üzere bütün afetleri daimi zikirle yok etmişler. Yerine ruhlarının bütün faziletlerini fazlalara dile getirip nefslerinin kalbine yerleştirmişler. Nefslerinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamış. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Buraya kadar karanlığın kalmadığı ifade ediyor sadece. Sabrın sahibi oldukları için bütün hasletlerle beraber sabır hasletinde sahipleri. Kim bunlar? Aynı zamanda sabrı tavsiye edenler. Yeter mi? Yetmez. Yeni bir açıklama daha getiriyor. Bekânû bi âyâtinâ yûkînû. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Üç yakin geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bilmen yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahibidir. Yani nedir? O ilmel yakinin hızlarını aşmıştır. Biliniz ki dünya üzerinde kim olursa olsun çalışan, öğrenen, kalp gözü açılmadan bir hedefe varabilen, ilmin belli bir konusunda üst hedeflere ulaşabilen herkes ilmel yakinin sahipleridir. Ama bunlar alimdirler. İlmin sahibi alim adını alır. Dikkat edin, irfanın sahibi değil, ilmin sahibi. İlimle irfan arasındaki ince farklılığa gelince, irfan sahibi mutlaka kalp gözü açılmış olan kişidir. Mutlaka kalp kulağı açılmış olan kişidir. İlimle irfanın başlanmış noktası, birbirinden ayrıldığı nokta, arifin kalp gözünün standardıdır. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne, kim bunlar? Mürşitlerine ulaşamamış olanlar. Mürşitlerine ulaşamamış olsalardı, Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre heva ve heveslerine değil, mürşitlerine, yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisine tabi olacaklardı. Onlar bunu yapmamışlar. Bu sebeple nefslerini kendilerine ilah edinmişler. İnsanlar ne zaman Allah'ın bir emrini dinlememişlerse, Allah'ın emrini yerine getirmemişlerse, başka birisinin emrini yerine getirmiş oluyorlar. Kimin? Nefslerinin. Nefsleri öyle istediği için ve akıllarını ikna ettiği için bu insanlar Allah-u Teala'nın güzellikleri yerine nefslerinin, Allah'ın emirleri yerine nefslerinin akla kabul ettirdiği emirleri yerine getirmektedirler. O emri akla kim kabul ettirdi? Nefs. Nefse kim taktiği verdi? Şeytan. Öyleyse kim nefsiyle, heva ve hevesiyle davranıyorsa, hangi emri dinlemediyse o emrin muhtevası içerisinde o an Allah'ı Rab mevkiinden indirmiştir. Nefsini Rab mevkiine oturtmuştur. Yani nefsinin kendisine Rab hitap etmiştir. O emrin dinlenmemesi sırasında. O yasağın dinlenmemesi sırasında gene aynı şey vakidir. Kişi Allah'ı Rab mevkinden indirmiştir. Nefsini oraya koymuştur ki nefsinin emrini yerine getirmiştir. İşte Allah Teala her olayda bununla kişinin kendisine nefsini ilah edindiğini söylüyor. Eğer o kişi mürşidine Allah'ın istediği istikamete tabi olsaydı, o zaman her an mürşidinden gerekli emirleri alacak, doğruyu yapacaktı. İşte insanların bir muhteva arayışı içerisinde devamlı nefslerini daha gerilere almaları, hep Allah'ı ön planda tutmaları gerekir. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, o nefslerini ilah edinenleri, Allah Teala'ya ilah mevkiinden her dinlemedikleri emirde, her ihlal ettikleri yasakta indirerek nefslerini o makama getirip oturttuklarını söylüyor. Ve Allah Teala diyor ki, bu sebeple onları, onların ilimleri üzere dalalete bırakmak diyor. Bir insanın dalalette olması nefsini dinlemesinin tabii neticesidir. Öyleyse o kişinin dalalette olmasının sebebi nefsinin afetleridir. Nefsinin afetleri hüküm ferma olduğu için o kişi mürşidine ulaşmamıştır. İşte Ankara'da soyadı Ateş isimli bir zat vardı, bir profesör. Diyor ki herkese, benden daha alim kim var ki ona ben tabi olayım? En alim benim. Olabilir. En alim odur. Ama bu zat en arifi sormuyor Allah-u Teala'dan. Eğer sorsaydı, cevabını alabilseydi, o zatın kendisi olmadığını anlayacaktı. Bu onu oraya ulaştırır mıydı? Bilmiyoruz. Ama Allah-u Teala çok veciz bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. O insanları düşünün diyor. Eşek yüküyle diyor, kitaplar yüklenmişlerdir diyor. Ama diyor o eşekler taşıdıkları diyor yükün bir Allah'ın razinesi olduğunu hiçbir zaman farkında değillerdir. Onlara benzetiyor ilimden nasibini alamayan insanlar Allah-u Teala. İrfana ulaşamayan insanları. Kitapları yüklenin. Hepiniz biliyorsunuz Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems Hazretleri'ni, onun mürşidi olan Şems Hazretleri'ni. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri zamanının o çevredeki en büyük alimiydi. Dikkat edin, arifi demiyorum. Hangi tartışmaya girse mutlaka o kazanırdı. Şeriatı herkesten daha iyi bilirdi. Herkese öğretirdi. Bunun gururu içinde beyaz atın üzerinde giderken Şems Hazretleri yolunu kesiyor, tutuyor atının yularından ve ona bir sual soruyor. Sualin mahiyeti aslında insanlar tarafından değiştirilmiş olan bir hüviyet taşıyor. Soruyor, Beyazlı Beslemi Hazretleri mi daha büyüktür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Burada tabi bir yanlışlık var. Hiçbir zaman Allah'ın bir evliyası Allah'ın peygamberinden üstün olamaz. Mecazi manaya gelince onu Şems Hazretleri'ne bırakalım. Yalnız kesin olarak ifade edelim ki hiç kimse için böyle bir şey mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem'in Enbiya'dır. Nebilerin sunucusudur. Beslemi Hazretleri sadece Allah'ın bir evliyasıdır. Dikkat edin. Velidir. Nebi değildir. Peygamber değildir. Peygamberlerden üstün olması söz konusu değil. Ama o konuşma Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri üzerinde bir tesir vücuda getiriyor. Ve birkaç gün sonra Mevlana Celaleddin Rumi'nin çalışma salonunda onun kitaplarını topladığı gibi şem sadakları suya atıyor. Bunun bir sebebi var. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri başkalarıyla yaptığı, başka alimlerle yaptığı bir tartışmada Şehzadetlerinde bulunduğu bir sırada Şehzadetleri söze karışıyor ve onun bir yanlışını söylüyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri herkesin önünde söylediğinin yanlış olmadığını ispat ediyor. Ve diyor ki Şehzadetlere sen diyor bunu anlayamazsın. Aradan bir süre geçtikten sonra söylediğimiz olay cereyan ediyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitaplarını Şems Hazretleri topladığı gibi atıyor havuza. Mevlana Celaleddin Rumi saçını başını yoluyor. Bütün ilmim gitti, kitaplarımı mahvettim diyor. O da kitapları sudan topluyor ve kitapların tozlarını üfürüyor sudan çıkarttıktan sonra. Mevlana Celaleddin Rumi açmış gözlerini, beni bu kadar patlatmış, hayretle bakıyor. Havuzdan çıkan bir kitapta tozlar uçuyor. Hiç ıslanmamış kitaplar. Bu nasıl iştir diyor. İşte diyor, sen bana demiştin ya diyor, sen bunu bilemezsin, sen bunu anlayamazsın, bunun manasını diye. Sen de diyor, bunu anlayamazsın diyor. O Mevlana Celaleddin Rumi'ye dikkatle bakın. Mürşidi olan Şems Hazretleri diyor ki şu karşıdaki bakkal var ya diyor, oraya git diyor. Başsını diyor Mevlana. Oradan diyor bir şişe şarap al ve bana getir diyor. Mevlana Celaleddin Rumi irkiliyor. Anlamadım efendim diyor, ne dediniz? Şarap diyor, bayağı şarap, bildiğin şarap. Al ve getir diyor, hemen. Mevlana gidiyor, çekine çekine bir bakkala bakıyor, bir etrafına bakıyor. Ama mecbur mürşide emretmiş. Diyor, şarap ver bana bir şişe. Bakkal diyor, anlamadım diyor. Şarap der diyor, kimseye de söyleme diyor. Mevlana Celaleddin Rumi saklamış şişeyi cübbesinin içine, farklı sokaklardan gelirken o tarafa şişe kayıp düşüyor diyor. Bir pis şarap kokusu etrafa yayılıyor, kokuyu duyan Mevlana'nın başına üşüyor. Vay diyorlar, biraz zındık. Sen diyorlar demek ki gizli gizli şarap içiyordun da bize şarabı zem ediyordun ha. Utanmaz, rezil falan diye Mevlana'yı böyle kötülenlerken Şems Hazretleri geliyor. Ne oldu ya diyor, ne var? Senin diyorlar, adamın diyorlar şarap almış oradan diyorlar. Bak diyorlar nasıl kokuyor. Ne kokusu diyor. Ben diyor hiç koku falan duymuyorum. Duyan var mı? Gelin bakalım diyor. Gelin şunu bir koklayın. Bakıyorlar ki hayır, koku yok. Benim diyor şarap renkli olur. Bu diyor bembeyaz, renksiz bir şey diyor. Siz diyor buna nasıl şarap dersiniz? Geliyorlar, kokluyorlar, içiyorlar. Hayır, şarap değil, su. Mevlana Celaleddin Rumi bu işten dehşetle utanç duyuyor. Nefsinin temizlenmesi için daha bir fırına kiren ekmek yemesi lazım geldiğini anlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra çok güzel bir şeyler oluyor. Molla'nın birisi Mevlana Celaleddin Rumi'yi imtihan etmeye gelmiş. Ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Çaktırmadan da Mevlana Celaleddin Rumi'ye bakıyor. Mevlana dönüyor. Dönüyor, dönüyor. Ama bizim aklı evvel Kur'an-ı Kerim'den ne zaman bir secde ayeti okusa Mevlana hemen secde yapıyor. Evvela inanamamış adam. Demiş ki, öyle demiş, geri dönüp tekrar demiş aynı şeyi okuyor. Ne zaman, hangi şartlar içinde olursa olsun secde ayetini okuduysa Mevlana'nın mutlaka secde ettiğini görüyor. Sonra o da Allah-u Teala'nın bir büyük evliyası oluyor aynı kişi. Bütün bu güzelliklerin arkasında ne var? Arkasında şimdi söyleyeceğim Zâfiye Suresinin ikinci bölümü var. Arif olmak var. Tarif tam olarak geliyor. Allah-u Teala ne diyordu? Tekrar edelim ayet-i kerimeyi. Diyordu ki Habibim, onları görmüyor musun? Onlar ki heva ve heveslerini, nefslerini kendilerine ilah edinenlerdir. Onların nefslerindeki afetler sebebiyle onları delalette bıraktık. Bir başka açıdan onları onların ilimleri sebebiyle delalette bıraktık. Ne demek istiyor onların ilimleri sebebiyle? İşte bakın, bugün yüz binlerce alim var Türkiye'de. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 100.000 kadro var. İlahiyat Fakültesi'nin muhterem üyeleri, doçentler, profesörler, yardımcı doçentler vesaire vesaire. Yüz binlerce insan, ama hiçbirisi ya da çok büyük bir kısmı diyelim, mürşidine ulaşmamış. Ulaşmamışsa o an ayet-i kerime gereğince dalalette. Niçin dalalette? Öğrendikleri ilim sebebiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dikkatle bakın, ne diyor? Faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. Şimdi anladınız mı o toplantıda niçin biz ilahiyat fakültesinden mezun olmadığımız için Allah-u Teala'ya her gün hamd ediyoruz, şükrediyoruz dedik? İşte bunun için. Gelelim Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine. Allah Teala, biz onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalete bırakırız. Onların nefislerindeki ilimsizlik sebebiyle dalalete bırakırız diyor. Hangi açıdan bakarsanız aynı sonuca ulaşırsınız. Ama devamına dikkatle bakın. Onların kalpleri mühürlüdür. Ne demek istiyor? Açılmamıştır. Açılıp da kalbinin içine Allah imanı yazmamıştır. Mürşidine ulaşsaydı ne yapacaktı? Allah Teala kalbini açacaktı. Kalbinin içine imanı yazacaktı. Mühür açılmış olacaktı. Allah kalplerin mühürlüdür. Lütfen. Onların kalplerindeki işitme hastası, bu işitme hastasının Kur'an-ı Kerim'deki ismi sem'i, işitme hastası, o da mühürlüdür diyor Allah Teala. Sonra konumuzun gen alıcı noktasına geldik. Onların kalplerindeki basar isimli görme hastasının üzerinde rüşavet hastası bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Kere başlar. Kalbin görme hastasının adı basar. Basarın işlemesi, işler hale gelmesi basiret. Kimdir o basiret sahibi insan? Kalp yüzündeki basar hastası çalışmaya başlamış. Müşavet adlı perde zikir sebebiyle onun kalbinden olmuş olan insan. O kişinin kalp gözü açılmıştır ve görmeye başlamıştır. Kalp gözünün açılmasına dikkatle bakın. Kimin kalbindeki göz açılmışsa onun basireti çalışmaya başlamıştır. Çalışmaya başladığı güne kadar, basar hastasının çalışmaya başladığı güne kadar o kişinin basireti bağlıdır, kapalıdır. Görme hastası, kalbindeki görme hastası hayır, çalışmaz. Ne zaman basar hastasının üzerindeki kışaveti, perdeyi Allah Teala alırsa, o zaman o kişinin kalbindeki basar hastası çalışmaya başlar. İşte o kişi artık ne üzeredir? Basiret üzeredir. Yani baş gözüyle rüyet etmiyor. Kalp gözüyle basiret ediyor. Dikkat edin. İkisi de görmek. Baş gözüyle görmek, kalp gözüyle basar etmek, basiretin sahibi olmak, basiret üzere olmak. Bunun ışığı altında şimdi Yunus suresinin 108. ayet-i kerimesine bakacağız. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine. Diyor ki Allah Teala, Habibim, de ki onlara, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah Teala? Basiret üzere diyor Allah'a davet ettiğimiz yer. Yani Allah'a basiret ederek, Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, sırat-ı müstakimdir diyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala hem bütün sahabeye hem Peygamber Efendimiz'e aynı şeyi söylüyor. Siz hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. Sonra Allah'ın sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. İşte bütün sahabe basiret ile kalp gözleriyle Allah'ı görmüşlerdi. Öyleyse Allah Teala bir söz kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nehyi anil münker ve emri bil maruf. Maruf kelimesine dikkat edin. Urf kökünden geliyor. Arif olmak da aynı kökten geliyor. İrfan kelimesi de aynı kökten geliyor. Bizim saflar Allah Teala madem ki böyle söylemiş diyorlar, biz hepimiz evvel Allah nehyanil münker yaparız. Yani insanları yanlış gördüklerimiz zaman o yanlıştan men ederiz ve de marufla emrederiz. Marufu da Allah Teala'nın farzları sayıyorlar. Oysa ki maruf demek arif olanın standartlarına girerek oradan seslenebilmek demek. Yani kim salaha ulaşırsa o marufla emredebilir ve nehyi anil münkeri o yapar. Nitekim ayet-i kerimenin devamında onların mürşitler olduğu kesinleşiyor. Ama belki sizinle rastlamıştır, hani yanınızda birisi namaz kılar, hep sizi gözetler. Namazı bir bitirin, Allah gelir size. Şurada da yanlış yaptın, burada da yanlış yaptın, başını doğru düzgün yere koymadın, alnını değdirmedin, nefes aldın, almadın, gözünün üstünde kaşın var. Her şeyi söylerler, sayıp tekerler, ondan sonra ah derler, rahatlarlar. Siz de onlara dersiniz ki, benim aziz kardeşim, namaz mı kıldın, yoksa beni mi gözettin? Allah Teala acaba kimin namazını kabul eder dersin? Allah Teala'nın bir evliyası bir uçurumun kenarından geçerken bakmış uçurumun kenarındaki patikadan birisi yuvarlana yuvarlana aşağı iniyor. Bunun yanına kadar yuvarlanmış. Bizim Allah'ın evliyası bakmış. Yahu biz ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Görmüyor musun demiş ya, ibadet ediyoruz. Anlamadım demiş. İbadet ediyoruz demiş. İbadet. Demiş bak demiş, yeniden yapacağım. Çıkmış yukarı, tekrar yuvarlana yuvarlana aşağı kadar gelmiş. Nasıl demiş, beğendin mi? Çok beğendim de demiş. Kur'an-ı Kerim'de yazılı ibadet böyle değil demiş. Ya demiş ya, Allah'ını seversen nasıl? Anlatmış uzunluğu. O da demiş tamam demiş, şimdi ben de yapayım senin dediğini. Yapmış, harika bir namaz kılmış. Bizimki demiş tamam, hay Allah razı olsun, hay Allah razı olsun. İkisi de birbirine öyle demişler. Sarılmışlar, öpüşmüşler, hatta ikisi de aynı sureyi söylemiş. Hangisini? Ver asr. Ver asr söylemişler birbirlerine. Ayrılmışlar. Bizim Allah-u Teala'nın evliyası biraz marifetli bir evliyaymış. Suyun üzerinden yürüyerek gidiyor karşı sahile doğru. Yanından bir ses duymuş. Şu dördüncü zekatta demiş, Fatiha ile beraber zammı sure var mıydı yok muydu onu demiş, anlayamadım. Bir bakmış o da yürüyor. Demiş ki bütün söylediklerimi unut demiş. Ne namaz konusunda, ne demiş zammı sure konusunda, sana demiş hiçbir şey söylemedim demiş aziz kardeşim. Nasıl yuvarlanırsan, daha hızlı mı yuvarlanacaksın, daha yavaş mı yuvarlanacaksın, nasıl demiş yuvarlanırsan öyle yuvarlan. Ama demiş ki sen Allah'ın sevgilisisin. Hazreti Musa köprüden geçiyor.

Onun demiş dünyasında böyle bir Allah var demiş. Ve o demiş bana aşık. Şimdi demiş git, bütün söylediklerini unutmasını söyle. Aynen demiş, bitleri kırmaya devam etsin. Yani ne diyorum? İnsanlar var, her şeyi çok güzel yaptıklarını düşünürler. İnsanlar var, namaz kılarlar. Belki de o sırada ayet bile okumazlar. Ama kafalarının ucundan ayak tırnaklarına kadar Allah'la doludurlar. Sadece Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Hangisi kıymetli dersiniz? Sözlerimizin şu kadarcık önemi yok. Bilin ki ibadetleriniz de sizi Allah Teala'nın yolunda olmazsanız kurtaramaz. Ama kalbiniz onun da doluysa bu son derece önemli bir şey. Siz namaz boyunca kendinizi Allah Teala'ya verebiliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o zamanın en büyük üç kişisine Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, muhtemelen Hazreti Osman da var. Hanginiz diyor yalnız iki rekat namazı baştan sona kadar Allah'ı düşünerek kılabilirse bu hırsı onundur diyor. Hepsi denemişler. Hiçbirisi bütününde bunu başaramamış. Hırkayı bunu başarabilen başka birisi almış. Bizim kahveci güzeli. Bir insan düşünün, din adına hiçbir bilgisi yokken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen bütün ayetlerin manasını Allah Teala ona da fısıldıyor. İşte o Veysel Karani Hazretleri. Bütün güzellikler o Allah'ın dostlarının üzerine. Ne kadar güzel yaşamışlar şu dünyada. Başkalarına göre büyük bir çile içerisinde. İşte Veysel Karani'nin üçüncü taraftan annesi var. Çilelerin en büyüğü. Hasta, sakat, devamlı bakıma muhtaç. Bir taraftan da kazandığı para bir hiç gibi. Ve develeri gidiyor. Ve develerle beraberken öylesine Allah'la dolu ki develer onun zihninden geçenlere itaat ediyorlar. Bütün güzellikleri yaşıyor Veysel Karani Hazretleri. Öyleyse şu kalbiniz var ya daha incelikle ulaşmaya çalışın. Onu temizleyin. Kimdir Arif sualinin cevabını kaldığımız yerden vermeye çalışalım. Nerede kalmıştık aslında? Geriye dönelim şimdi yavaş yavaş. Nerelerden geldik buraya? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinden geldik. Hatırlayacaksınız. Neredeydik? İlmel yakin, aynen yakin, hakkı yakin. Neyi anlattım size? İlmel yakini anlattım. Hani şu eşek yüküyle kitaplar taşıyan filan falan. Aynen yakin neyi ifade eder? Artık arif olmanın hudutları içindesiniz. Örfün hudutları içindesiniz. Neden? Kalp yüzünüzü açmış Allah Teala. Kalp kulağınızı açmış. Daimi zikre ulaşmışsınız. Ve kalbinizdeki bütün afetler yok olmuş. Ve Allah Teala göstermeye başlıyor. Zemin katı gösteriyor. Halifenin deryanı mutlaka göreceksiniz. Hazreti Ebubekir'in orada hala müderris olduğunu, öğretimde devam ettiğini göreceksiniz. Kocaman bir altın para yığını göreceksiniz orada. Hissedeceksiniz bir gün avuçlarınızın içine bir şey koyacak Allah-u Teala. Ağırlığını hissedeceksiniz. O Allah'ın size en büyük hediyelerinden bir tanesidir. Avucunuza koyduğu o altın oradan alınmıştır. Manevi değeri vardır onun.

İşte ne zaman zemin katı bütünüyle görüyorsanız, onun son noktası Halife'nin dergahıdır. O dört metre yaklaşık yüksekliğindeki tek kanatlı altın kapıyı üzeri baklava dilimli, üzerinde toprak olmayan ve evliya namzetleri oraya gelip oradan uçarlarken otomatik olarak kendi kendine açılan o altın kapı. İşte arif olmak odur ki dünya üzerindeki bütün sistemlerin bir bu gözlerinizle gördüğünüz maddi tarafı vardır. Bir de öbür gözünüzde, kalp gözünüzde gördüğünüz manevi tarafı vardır. Bir süre sonra burası da çok başka bir şekilde göreceksiniz. Ve Allah-u Teala'nın dininde tüm güzelliklerin nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Ve Ulu'l-Elbab seviyesinin standardı daimi zikirdir. Daimi zikirde aynel yakin, hikmetin iki tane bölümünü içerir. Birinci bölümünde Ulu'l-Elbab makamı söz konusudur. Ulu'l-Elbab makamının sahibi, daimi zikrin sahibidir. Yalnız zemin katı görebilir. Aynel yakinin birinci kademesi. Henüz kalbinde %9 çevresinde karanlık vardır. Fizik vücudu daha evvel ruhu Allah'a teslim olmuştur. Yalnız nefsi kalmıştır. O %9 karanlık yüzünde nefsini henüz Allah'a teslim edememiştir. Daimi zikre ulaşınca çok kısa bir zamanda nefsindeki bütün afetler yok olur. %9'da yok olur. Ve kişi halis olur. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lihuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a derslerini teslim etmiş, muhlis kullar olmakla emrolundular ve bunu hadisler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte halis olduğunuz noktaya dikkat edin. Burada adınız muhlistir. Makamın adı halis olma makamı, ihlas makamı. İhlas, muhlis ve halis. Üç kelime. Bütün muhtevayı bozacak olan bulaşıklardan temizlenmek anlamına geliyor. Halis olma. İşte ne zaman ihlas makamının sahibi olursanız bu velayetin altıncı makamıdır. Sondan bir evvelki makamıdır. Burada gök katları birer birer size gösterilmeye başlanır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katları. Nurlanma işlemi, yani sıbhatullah olma işlemi, Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi, sonra kılıcın verilmesi, elbiselerinizin değiştirilmesi ve yukarıya doğru kılıcı kaldırarak yükselmeniz, altın kapıya ulaşmanız. Eğilsiniz. Yedi basamaklı mermer, beyaz mermerden merdivenler ve iki trabzanı birbirine bağlayan 1,5 metre genişliğinde bir sahanlık ve altın zincir, 7 tane altın oluşan altın zincir iki trabzanı birbirine bağlıyor. Arkada zemin katta gördüğünüz altın kapının %100 aynı var. Bir sırat-ı müstakimin başlangıcında, bir de dikey sırat-ı müstakimin bittiği yer olan 7. katın 1. alemi. Fetih kapısı. Altın zincire bir defa vuruyorsunuz elinizdeki kılıçla. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Ve kapı otomatik olarak açılıyor. Siz de uçarak içeri giriyorsunuz. Bunun adı fetihtir. Ve fethimizi yaptıktan sonra 7. gök katında 7 tane alem geçeceksiniz. Bunların her birisi belli bir zaman parçası içinde geçer. Hiçbirisi de birbirine eşit değildir zaman parçalarının. Herkese göre değişir. Ve Sitet'in mitayı aşıncaya kadar hep aynel yakinin hikmetin ikinci kademesindesiniz. Aynel yakin ikiye ayrılıyor demek ki.
birinci bölümünde, hikmetin birinci bölümünde sadece zemin katı görebilirsiniz. Ullel bab makamı. Sonra yedi tane gök katını, yedinci gök katının yedi alemini görebilirsiniz. İhlas makamı. Hikmetin birincisi aynen yakının birinci kademesi. Hikmetin ikincisi aynen yakının ikinci ve son kademesi. Hikmet burada tamamlanıyor. Siz edin müntaha kadar geldiyseniz Allah-u Teala sizi mutlaka tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh'ta Rabbimizin söylediği her kelimeyi tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuh'un sahibi olacaksınız. Ve dışınızın da tüm nur olduğu, başınızın üzerine bir nurun geldiğini göreceksiniz. İşte o nur salah nurudur. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala salah sahiplerinin başlarındaki nurdan bahsediyor. Burası hikmetin ötesidir. İşte Allah-u Teala burada zatını gösterir. Onu göreceksiniz. Onun insan olmadığını, hiçbir mahlukuna benzemediğini görmek için, gözlere işitmek için, kulağa konuşmak için, ağza hiçbir iş yapmak için, hiçbir uzva ihtiyacı olmadığını göreceksiniz. O Allah'tır. Ve sizin için en güzeli ulaşmak söz konusudur. İşte ahsen-i hüsna odur, Allah'ın zatını görmek. Görürsünüz. Allah'ın katında bir şehadetin, Allah'ı görüşün sahibi olursunuz. Burası Hakk-ı Yakin'dir. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın lemma sabiru dedikten sonra sabır sahibi oldukları için ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için üç yakini de hasıl etmiş. İlmel yakin, aynel yakin, Hakk-ı Yakin. Bunları yaşamadan bilemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'deki ayrı ayrı ayetleri toplayarak buraya kimse ulaşamamıştır. Bu Allah'ın yardımıyla sadece onun gösterisiyle ulaşılan bir sonuçtur. İşte Allah-u Teala'nın mürşidi kimdir dedikleri zaman mürşit olur ki Hakk-ül Yakin'in sahibidir. Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Vasıfları nedir? İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkül yakinin sahibi olmasıdır. Bütün diğer mürşitlerden farkı Allah'ı görmesidir. Dikkat edin ki ulaştıran bir tek kişi vardır. Onun dışındaki hangi tarikata mensup olursa olsun bütün mürşitler müritlerini sabah namazından sonra eğer yükseleceklerse, yükselmeye ehillerse mutlaka onun dergahına göndermek mecburidirler. İşte Allah-u Teala bütün mürşitlerin dergahlarından Allah'a ulaştıran mürşidin dergahına ulaşan yolların adına sebiller diyor. Sıratımızda kimse Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman çoğul olarak kullanılmamıştır. Hep tekildir. Sadece bir tek sıratımızda kim vardır. İki altın kapının arasında bulunur. Ondan sonrası sarıkımızda kimdir. O da yedinci katın birinci aleminden başlar. Allah'a kadar ulaşır. İkisine birden tarıkımızda kim diyebilirsiniz. İkisine birden sıratımızda kim diyebilirsiniz. Ama Allah'a ulaştıran yolun tadıdır. Öyleyse bütün güzellikler Allah'ındır. Siz de Allah-u Teala mutlu olmanızı tavsiye ederken hep görevinizin başka insanlara yardım olduğunu unutmayın. Eğer Allah-u Teala size mevki vermişse, makam vermişse, vazife vermişse,
böyle bir vazifeyi yaparken sakın, sakın nefsinizi işin içine sokmayın. O zaman başkalarına tahkim etmek için Allah'ın size verdiği yetkileri bir vasıtadan edersiniz. Nefsinize sık sık mağlup olduğunuzu görürsünüz. Zorlarınız dağılır ve kendinize yazık edersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın kısmında dikkat edin ki için güzellikleri yaşamak Allah-u Teala tarafından size nasip edilsin. Her şeyin en güzel olduğu bir statüde kendinizi göreceksiniz. Ne demek istiyorum? Her şeyin en güzel olduğu bir statüde, nefsinizin afetlerinizin bütünüyle yok olduğu bir devrede, o zaman kendinizi göreceksiniz. Allah'a kendi canında en teslim olan kişi. Unutmayın, hepiniz bir prototipsiniz. Kendi standartlarınızda. O standartların en üstünlüğünü ne zaman sergileyeceksiniz? İhlasa ulaştığınız zaman. Ne olacaksınız? Ahsen olacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka uygulayan, yasak ettiği hiçbir fiili uygulamayan birisi. O zaman tam benim söylediğim gibi birisi olacaksınız. Ve hatırlayacaksınız eskiden yaptığınız yanlışlıkları, beni de hatırlayacaksınız. Ben bunları böyle yapmıştım, o da beni ikaz etmişti diyeceksiniz. Bu bizim hedefimiz. Unutmayın. Unutmayın. Sakın unutmayın. Her yaptığınızda haberdar. Söylemeyiz. O söylememize neyi müsaade ederse onu söyletmeyecek. Yoksa her yaptığınızı biliriz. Öyleyse ondan bir şey gizlemeniz mümkün mü? Biz biliriz deyince biz mi biliriz? Ben mi bilirim? Asla. O bize söylemek lütfunda olduğu için. O bize söylemek lütfunda bulunduğu için biliriz. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri varken nerede nefsinize tabi olduysanız güzelliklerin yerini çirkinliklerle doldurursunuz. Hayır, başkalarına değil kendinize yazık edersiniz. Çok dikkatle bakın sözlerime. Biz nasıl secdelerde Allah'a şükrümüzü eda edemediğimiz için, hamdimizi eda edemediğimiz için aylarca aylarca ağlamışsak siz de ağlayacaksınız. Secdeleriniz sizin gözyaşlarınızla sanacak. Hiçbir zaman ona şükrünüzü ve hamdinizi ödeyemezsiniz. Onun size ihsan ettiği şeylerle sizin onun için yapabildikleriniz o kadar birbiriyle mukayese edilemeyecek şeyler ki hiçbir zaman onun şükrünüzü ve hamdinizi bu sebeple eda edemezsiniz. Ödeyemezsiniz. Hepiniz için söz konusu olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak. Yaşayabilirsiniz. Ne zaman yanlış yaparsanız veriniz olur. Sakın sizi ikaz etmedik diye iç dünyanızda bir şeyler düşünmeyin, yanlış bir şeyler. Bu paset her tarafa gidecek. Herkes sözlerimizi çürütecek. Herkes kendisine ait olan kesimi alacak. Siz de alacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Ne kadar çok sevdiğini. O kadar çok seviyor ki sizi yaratmakta kalmamış. Sizi tasavvufa nasip etmiş. Sizi evliyalığa nasip etmiş. Sizi makam sahibi kılmış. Bütün güzellikler boşuna mı? Ona layık olduğunuz için.
sakın liyakatinizi yok edecek olan, eksiltecek olan yanlışlara yatmayın. Ne zaman nefsinizin size bir yanlış yaptırması söz konusuysa oraya dikkatle bakın. Bana mani olmaya çalışın. Bazen bize şikayetleriniz geliyor. Peki siz farkında değil misiniz şikayetlerinizin nefsinizden geldiğini? Kim hangi konuda bir şikayette bulunmuşsa bilsin ki arkasında başka bir şey yok. Sadece o kişinin nefsi var. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi? İnceleyin konunuzu. Neyi şikayet ettiyseniz inceleyin, kendinizi yakalayacaksınız. Gizlenmeye çalışan, ağaçların arkasında kaybolmaya çalışan kendinizi yakalayacaksınız. Deneyin. Bana hangi konularda şikayete geldiyseniz, kim vasıtasıyla olursa olsun bana şikayetinizi ulaştırdıysanız, kendinizden dışarı çıkın. Bir Osmanlı kadısı olun. Ve kendinizi yargılayın. Açık yüreklilikle, adaletle, kıstla. Kur'an'daki ismi adaletin kıst. O zaman suçluyu yakalayacaksınız. Hayır, başkası değil. Söylediğiniz gibi değil. Sadece orada siz varsınız. Bütün o dünyayı dolduran, ufku dolduran yalnız sizsiniz. Herkes yanlış yapıyor elbette. O yanlışlıklar sizi nerede etkiliyorsa orada nefsiniz var. Orada dünya üzerinde hangi makamı işgal ederseniz edin, hep yanlışlıklarınız var. Her an bu yanlışlıkların içinde yaşıyorsunuz. Hatta bize kadar uzanıyor yanlışlıklarınız. Bizi de devreye alıyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki, sor bakalım onlara diyor, buna hakları var mı? Var mı? Öyleyse hepiniz için bütün güzellikler sizin nefsinizde hakimiyetinizle %100 alakalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hep sahabeye nefse hakimiyeti öğretti. Onlar bu yüzden birbirinin can düşmanıyken birbirlerinin can dostu oldular. Allah-u Teala diyor ki, siz eskiden birbirinizin can düşmanıydınız. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve siz birbirinizin can dostu oldunuz. Hanginiz başkasının bir yanlış davranışından şikayet ediyorsanız, bilin ki onların arkasında onlar yok. Onların hepsi piyon. Başrol oynayan sizsiniz. Hepiniz kendi hayatınızda başrol oynayanlarsınız. Başka herkes sadece bir piyondur, sadece Allah vardır. Herkes ellerinden gelen her şeyiyle sizi adam etmeye çalışıyor. Evet, size hakaret edenler de buna dahil. Size her türlü kötülüğü yapanlar da buna dahil. Sizi adam etmeye çalışanlar da buna dahil. Bu cümleye herkes dahil, biz de dahiliz. Hepimiz sizi adam etmeye çalışıyoruz. Her yapılan olay, İçinde bulunduğunuz her davranış biçimi, size yapılan bütün düşmanlıklar ve dostluklar hep sizin köprülerden geçmenizi temin için bir vasıtadır. Ne zaman size bir hatanızı hatırlatırsak, bazen açıkça söyleriz. Allah-u Teala söylettiği için, ama büyük çoğunlukla söylemeyiz. Kendi kendinizi hesaba çekmeniz
bizim size hatalarınızı söylememizden çok daha faydalı bir şeydir. Eğer öyle yaparsanız her şeyinizi didik didik kendiniz alacaksınız. Sadece hatalı olduğunuz yerleri değil, güzellikleri de yakalamaya başlayacaksınız. Ve bir süre sonra nefsinizin nerelerde yenik düştüğünü birer birer yakalayacaksınız. Sakın onlara müsaade etmeyin. Şu dünyada size nefsinizden daha çok düşman olan bir şeytan var. O da zaten nefsinizde %100 işbirliği içinde olduğu için aynı şeyi kabul edebilirsiniz. Öyleyse şeytanın size şu veya bu olayda hakim olmasına katiyen müsaade etmeyin. Onunla mücadele edin, üzülün. Ama ona meydanı boş bırakmayın. Sonuna kadar savaş verin. Biz sizinle beraberiz. Mutlaka galip geleceksiniz. Allah-u Teala ve biz sizinle beraberiz. Öyleyse Allah'ın dostları Allah'ın dostlarıyla beraberdirler. İşte dinle alakalı insanlar deyince iki grup düşüneceksiniz. Bir, din adamları. İki, Allah'ın adamları. Bizler, bu vakfın mensupları, bizler din adamı değiliz. Bizler Allah'ın adamlarıyız. Onlar dinin kaydelerini bilsinler, öğrensinler, öğretsinler. Başımızın üstünde yerleri var. Hay Allah razı olsun. Ama biz Allah'ı öğreniriz. Allah'ı öğretiriz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o sözünün manasına insanları ulaştırırız. Ne diyor? Men arefe nefsihi arefe Rabbihi. Kim nefsine arif olursa Allah'a da arif olur. Şimdi buradaki arif olmayı birçok saf bilmek, öğrenmek manasını alıyorlar ki arif olmanın manası odur. Oysa ki burada Allah-u Teala örften bahsediyor. Kim nefsini örfe ulaştırdıysa, yani nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, yani tövbe-i nasuha davet edilmişse, yani Allah'ı görmüşse ne olur? Allah'a arif olur. Yani kalbindeki gözler Allah'ı görmüş olur. Kalbindeki gözün hassası olan basar hassası çalışır. Basiretle, kalbindeki basar hassasıyla Allah'ı görür. O zaman ne olur? Allah'a arif olur. Nasıl arif oldu? Nefsine arif oldu. Nefsindeki bütün afetleri tamamladıkça örfün, irfanın, arif olmanın standartlarını yaşadı. Hepsini bitirdi. Ve son noktada o güzelliği Allah-u Teala'nın zatını görerek noktaladı. Allah'ı görmek. Onun mümkün olduğunu göreceksiniz. Eski bir atalar sözü var. Hırsız her şeyi hırsızdan edermiş. Din alimleri de Allah-u Teala kendilerine zatını göstermiyor diye, Allah'ı göremiyorlar diye, Allah'ın adamlarının da Allah'ı göremeyeceklerini zannediyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ne söylerse söylesin, bu efendilerin pek umurlarında değildir. Allah görülmez diyorlar. Madde bir. Allah ulaşılmaz diyorlar. Madde iki. İnsan ruhu Allah'a gerilip Allah'ın zatında ifna olmaz diyorlar. Madde bir. Üçü de Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Bir insanın düşünce standartlarında sadece bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e aykırı olsa, bir ayet-i kerimeyi inkar etsiniz, küfre girersiniz. Hafazan Allah, maazallah. Allah-u Teala'nın indinde o zamanlı insanları açmayıp da ne yaparsınız yani?
Diyanet İşleri Teşkilatı'ndan bir profesör bana şöyle söylüyor. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Burada İlahiyat Fakültesini bitirdim. El Eser'e gittim. Orada doçent oldum. Buraya geldim, profesör oldum. Eğer bu kalp dediğim şey Allah'ı görmek söz konusu olsaydı, Allah kendisini bana mı gösterirdi yoksa sana mı gösterirdi diyor. Öyle küçümseyici bir tarzda bakıyor ki onun adına ben utandım biraz. Bütün güzellikler unutmayın, Allah Teala tarafından size verilmeye hazır. Bekliyor. Layık olmanızı bekliyor. Ve siz davranışlarınızla liyakatinizi engelliyorsunuz. Hayır, başkalarına değil, kendinize zarar veriyorsunuz. Bütün o güzellikler sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan merdivenin daha üst basamakları sizi bekliyor. O zaman neden? Sorun kendi kendine, neden değil ben nefsimeyim diyorum. Neden davranışlarıma dikkat edemiyorum? Neden? Neden nefsim bana bazen hakim olabiliyor? Hayır, o fırsatı bana vermeyeceksiniz. Nefsinize size hakimiyet sağlama fırsatını vermeyeceksiniz. Onunla mücadele edeceksiniz. Savaş vereceksiniz. Ve Allah-u Teala'nın sözü var. Onu yapmak için, şeytanı yenmek için, nefsinizi yenmek için hep sizinle beraber. Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'a tevekkül edin. Güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden? Siz kuvvetli olduğunuz için mi? Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetliyiz? Hayır. Allah bizimle beraber olduğu için biz kuvvetliyiz. O kuvvetli olduğu için ve bizimle beraber olduğu için biz bir hiçiz. Hangi makamı işgal edersiniz dedim? Allah'ın standartları içinde. Onunla kendinizi her zaman karşılaştırırsınız. Her zaman büyüyen birisi olduğunuzu görürsünüz. Ama büyüyen bir sıfır. O ise 99 esmasında da tamlığı ve mükemmelliği temsil eder. İşte bu kadarcık farkımız var. Ve bütün Allah'ın güzelliklerine erişmek için hepiniz aynı imkanların sahibisiniz. Hepiniz Halif Fıtat'ı ile yaratıldınız. Halif Fıtat'ı deyip de geçmeyin. Bakın şimdi Allah Teala ne söylüyor? Ruhun teslimi mi? Halif Fıtat ile gerçekleşiyor. Fizik vücudun teslimi mi? Halif Fıtat ile gerçekleşiyor. Nefsin teslimi mi? O da Halif Fıtat ile gerçekleşiyor. Beraberce bakalım. Allah Teala ne diyor? Nerede ne diyor? Rum suresi 31. ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime. Biz bütün insanları Halif Fıtat ile yarattık. 31. ayet-i kerime. Mini bine ileyhi ve yettekun. Ey Halif Fıtat'a yaratılan insanoğlu diyor. Rabbine dön ruhunu, Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Kim bu? Hanif sıfatıyla yaratılan insan sıfatında Allah'a ulaşmanın yetenekleri gizli olan insan. Onu kullan. Sana verdiğimiz imkanı kullan ve bize dön diyor Allah Teala ve takva sahibi ol diyor. Sonra ne diyor? Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki vekçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. D۪ينًا ondan daha muhsin kim vardır?
Ayet-i Kerime'nin devamında onlar bunu hanifler olarak gerçekleştirmişlerdir diyor Allah-u Teala. Hanifler. Nisan suresinin 125. ayet-i kerimesi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman onun hanif statüsüyle gerçekleşeceğinin yine işaretini veriyor. Göreceksiniz ki üç teslimin üçünde de hanif statüsünün şaşmaz işareti var. İşte Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar, ihlas makamının sahibi olan halis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yaptılar. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e babanız İbrahim vasfını veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onun soyundan geliyor.

Ve Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in halif olduğundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Allah'a ilk teslim olan olduğunu söylüyor. Halif olmak iki tane temel anlam içerir. Bir, tek Allah'a inanmak. Dikkat edin, şirk müessesesi son derece önemli bir konudur. Ve bu şirk müessesesini vahdet önleyecektir sadece. Vahdet, Allah'ın tekliğine inanmaktır. İşte halif olmak da Allah'ın tekliğine, tek bir Allah'ın varlığına, başka Allah olmadığına kesin iman etmektir. Ve birçok insan halif der ve burada durur. Mevlevilere sormuşlar, ne yapıyorsunuz diye. Onlara demişler, biz Allah der, döneriz. Bektaşi'ye sormuşlar, siz ne yaparsınız? Demiş ki, biz de Allah der ve dururuz. Sakın durmayın. Hep Allah yolunda hedefinize doğru yürüyün. Unutmayın, zamanımızda Bektaşilerden muhtelif şekillerde bahsedilse de çok esprili olan bu insanların türlerine dikkatle bakın, ibretle bakın. Hacı Bektaş Veli Hazretleri zamanının en büyük evliyasıydı. Dikkat edin, Yeniçeri Ocağı başlamıştı, sadece Bektaşilerden oluşuyordu. Hiç kimse Yeniçeri Ocağı'nı açmıyor olarak mürşidine tabi olmadan giremezdi. Böyle bir şey mümkün değildi. Ve evliya olmadan subay olamazdı. Daimi bir kabar olmadan da ne gemilerde kaptan ne de yani bahriyede kaptan ne de kara ortasında paşa. İkisi de mümkün değildi. Öyleyse o her zaman ibretle baktığımız Osmanlı size çok şeyler söylemeli. Onlar o çağın önderleriydi. Çağa yön verenlerdi. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın evliyası her devirde o devrin aliminden daha ötede dirilmiş mutlaka sahibiydi. İşte 1500'lü yıllar bir deniz paşası, Fir-i Reis. Bir harita yapıyor Fir-i Reis, dünya haritası. Bu harita Kahire'nin 30 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla 100 üzerinden 100 aynı. Nasıl yapmış acaba bu Fir-i Reis, dünya haritasını? Biliyor musunuz ki Neil Armstrong Ay'a çıktığı zaman Allah'ın birçok evliyası oradaydı. İnsanlar Allah seven insanlarını unutuyor. Bunlar da 6 saat izleniyor da biz 16 saatlik yapamıyoruz. Yani televizyonda bir şey var diyor. Ne varsa onu uyguladığımız zaman burada videoda onu uyguladığımız zaman öyle olacak. 6 saatlik olacak. Şimdi bu ikinci kısıta benim söylediklerim birinciye sadece bir ilave olacak. Birinci kısıta bitmemiş durumda. Olsun, ben sözlerime devam edeyim. Aslında o kadar çok söylenecek şey var ki her zaman aynı yetersizliği yaşarım. Şu zaman var ya, zaman en büyük düşmanımız var.
Allah'ın en kıymetli hazinesi, en büyük düşmanımızı ben hovardaca harcıyoruz onu. Bir miras yedi gibi. Zamanın kıymetini bilemiyoruz. Zamanla yaptığımız her yarışmada yeniliyoruz. Ve söz konusu olan şey, bizim mutluluğumuzsa şu zamanı kullanmayı öğrenmeliyiz. Ben dahi. Hani bitirecektim sözlerimi bir kasette. Bundan sonra bir gözüm saatte olacak. Bir gözüm televizyonda olacak. Ve de yok, ben bunu yapamam herhalde. Ve de falan yok. Her seferinde bu mağlubiyetin içerisindeyim. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala beraber yaşamaya çağırıyor size. Gelin diyor. Hepiniz gelin. Siz diyor kendinizi idare ettiğiniz sürece size sizi bize ulaştırsın diye verdiğiniz akıl sizi idare ettiği sürece belki biraz az olarak ama hep mutsuzluğu yaşadınız. Allah-u Teala diyor ki şimdi bana teslim olun. Sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bana teslim olun. Bana teslim olun ki sizi mutlu kılayım. Allah'a teslim olmamıza en büyük engel gene biziz. Bizim nefsimiz. Ruhumuzun teslim olmasında da, fizik vücudumuzun teslim olmasında da, nefsimizin teslim olmasında da hep engel bizim nefsimiz. Her zaman. O nefsimize dikkatle bakalım. Düşmanımızı tanıyalım. Aslında çok zor şartlar altında olduğunuzu zannediyorsunuz ama değilsiniz. Ne zaman nefsiniz ve şeytan size bir tuzak kursalar, o tuzağın içine düştüğünüz zaman tek şey yapmanız lazım. Allah-u Teala'dan size yardım etmesi için talepte bulunmanız. Şeytan bu talebin mutlaka neticeleneceğini, Allah-u Teala'nın size yardım edeceğini bildiği için her şeyden çok sizin öyle bir talepte bulunmanızı temin etmeye çalışır. Şeytan sizi öyle bir öfkelendirir ki Allah-u Teala'dan yardım istemeyi düşünmek yerine size kim bir yanlış davranışta bulunmazsa onun ağzının payını vermeye yönelirsiniz. İşte bunlar hep en büyük yanlışlardır. Hiçbir zaman nefsinizin oyuncağı olmayın. Çünkü bu şeytanın oyuncağı olmanız demektir. Ama her zaman Allah'ın oyuncağı olun. Oyuncak kelimesi belki yetersiz. Ben Allah'ın kölesiyim. Bu gördüğünüz fizik vücut, görmediğiniz nefs, orada olan ruh, başımızın üzerinde olan bizim ruhumuz, hepsi onun. Biz, herkesin bizim zannettiği her şeyimizle sadece onunuz. İşte tam İmam-ı Şafii Hazretleri'nin dediği gibi, biz her şeyimizle zekatız. Öyleyse böyle olmaya çalışın. Etrafınızdaki herkes sizin için bir insandır. Daha güzel ulaşmanız için. Sadece bunun için. İsterseniz şöyle baştan alın, bir düşünün bugüne kadar. Neler yaptınız? Nerelerde yanlışlıklar yaptınız? Niçin o seviyedesiniz? Çözümü Kur'an-ı Kerim'in kimlerine göre hemen yakalayacaksınız. Ne zaman şeytan size hakim olduysa bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha düştünüz. Şimdi aklınız başınızda ve Allah'a yaklaşmaya çalışıyorsunuz. O zaman kapatmayın Allah-u Teala'ya kapılarınızı. Açın. O kapılar şeytana kapalı olsun. Şeytana kapılar nasıl kapanır? Zikirle kapanır. Eğer mescidinde ulaştıktan sonra zikre başlarsanız, başladığınız andan itibaren rahmetin, fazlın ve selavatın
nefsinizin mühürü üzerindeki baskısı, nefsinizin mühürünü kalbinizin alt boyutuna kadar indirecek, şeytanın kapısının üzerine gelen mühür arasında tıklatacak. Sonra ne olacaktır? Anlamı, şeytanın bir damlacık ile karanlığı o kapıyı zorlayıp yukarıya geçip kalbinize giremez. Buna karşılık Allah'ın nur kapısından aşağı inen mühür nur kapısını açmıştır. Çünkü evvelce o mühür nur kapısının kapını tutuyordu. Ama mühür oradan ayrılınca kapı açılmış ve kapı genişleyince Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı çağlayan gibi nefsinizin kalbinin içeriye doğmaya başlamıştır. Manası Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbini işgal etmesine zemin hazırladınız. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşmaması için gerekli hedefe ulaştınız. Şeytanın karanlıkları asla kalbinize giremez. Dikkat edin, zikir boyunca şeytan size hiçbir günahı işletemez. Öyleyse ne zaman bir günaha doğru yürüyorsanız hemen durun, Allah-u Teala'dan yardım isteyin ve hemen zikre başlayın. Şeytan mı? Bu ikisini yapmamanız için her şeyini verir. Allah'tan talepte bulunmamanız için ve zikre başlamamanız için. Şeytanın şu dünya üzerindeki en büyük silahı zikri yok edebilmektir. İşte bunun için iblis transandantal meditasyonu uydurmuş. Zikir neydi? Allah'ın isminin tekrarıydı. Transandantal meditasyon herhangi bir Sanskritçe kelimesinin sizin tarafınızdan tekrarı. Hedefi de şeytanın nefsinizin kalbine gelen karanlıkları biraz daha arttırmak. Allah kelimesi bir şifredir, bir koddur. Bu şifreyi kullandığınız zaman göçünüze ulaşmışsanız Allah'ın katından mutlaka rahmet, fazla selavat, sizinle üç tane nur gelip kalbinize girmenin yolunu bulacaklardır. Ama eğer söylediğiniz şey sadece bir Sanskritçe kelimeyse, mürşidinize de ulaşmamışsanız, nefsinizin kalbindeki karanlık bir belli transandantal meditasyon seansından sonra sadece artacaktır. Karanlıkları, nefsinizin kalbindeki afetleri artırmaktan başka hiçbir fonksiyonu yok meditasyonun. Birçok saf meditasyonla zikri aynı terazinin aynı kefesine tutuyor. Meditasyon mu diyorlar? O bir zikirdir. Nasıl bir zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırmak yerine şeytanın karanlıklarını ulaştırıyor. Ve stres o seans sırasında biraz bırakmayan stres seanstan sonra başlıyor kendisini eskisi kadar şiddetle hissettirmeye, hatta her geçen gün artıyor. Allah'ın dostlarının yüzüne dikkatle bakın. Orada nur göreceksiniz. Şeytanın dostlarına dikkatle bakın orada. Şeytanı hissedeceksiniz. Karanlık göreceksiniz. Gözlerin arkasında yatan huzursuzluğu yakalayacaksınız. Siz onlardan değilsiniz. Nefsinizin kalbinde yaptığınız zikirle her an Allah'ın nurlarının arttığı bir güzelliği yaşıyorsunuz ve yaşamakta devam edeceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizden ne istediğine, şeytanın ne istediğine dikkatle bakın. Allah sizden ne istiyor? Sizin mutlu olmanızı. Şeytan ne istiyor? Mutsuz olmanızı. Şu dünya hayatını yaşarken mutluluğu hiç yaşamamanızı. Herkese düşman olmanızı, hep huzursuzluk ve sıkıntı içinde bir hayat geçirmenizi. Ahirette kendisiyle beraber cehennemde olmanızı. Allah Teala ise hem cennete girmenizi hem de şu dünyada mutlak saadet yaşayıp zülcelal hayır olmanızı istiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradına bakın.
Sonra da kendinize bakın. Kıvaranlar sarayın yanından geçiyormuş. Bir paşanın sarayı. İçeriden çıkan süslü püslü lüks elbiseler içinde insanlar sağa sola koşuşturuyorlar. Baba Erenler sormuş esasına göre, yahu demiş, kim bunlar? Bunlar demişler, Süleyman Paşa'nın kulları. O da yukarı dönmüş demiş ki, yarabbi demiş, bir demiş Süleyman Paşa'nın kullarına bak, bir de demiş kendi kuluna bak demiş. Allah'a selamın indinde kıymetli olan sizlersiniz. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah'ın bütün insanların istediği şey, herkesin Allah'ın yoluna girmesi. Düşünün ki bugün dünya üzerinde Allah'ın yolu diye bir yol olduğunu, Sırat-ı Müstakim'in isminde bir yolun Allah'a ulaştırdığını, insan ruhunun ölmeden evvel mutlaka vücuttan ayrılıp Allah'a doğru seyresülük isminde bir yolu takip ederek bir fenomeni oluşturarak, bir yolculuğu tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşmasının farz olduğunu insanlar bilmiyorlar. İslam'ın dışındakiler bunlardan zaten artık habersizler. Çünkü kitaplarını değiştirmiş iblis. Ama çok enteresan bir olgu olarak şunu tespit ettik. Bütün kitaplarda, eski Ahd-i Cedid'de de her ikisinde de teslim ayetleri, İblis onları silememiş. Allah-u Teala herhalde müsaade etmedi. Ve şimdi insanları bu son devirde birleştirecek olan şey işte onlar. Teslimi bilmiyorlar. Onlar mı bilmiyor zaten? İslam alemi de bilmiyor. Ama öğrenecekler. Laf aramızda öğrenecekler. Öğrenecekler ve yaşayacaklar ve dinler bu sebeple bir tekline dönüşecek. Teslime. Yani sin, lav ve min. Sin. Bu kökten gelen kelimelerin en önemlisi teslim. İster selamet kelimesini kullanın, ister teslim kelimesini kullanın, ister İslam kelimesini kullanın, aynı şeyi ifade etmiş olursunuz. Hepiniz Allah'a teslim olmak mecburiyetindesiniz, ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi. İki sebepten mecbursunuz. Bir, Allah-u Teala bunları farz kıldığı için. İki, hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Başka bir yolu yok. Mutlu olmanın bir tek yolu var. Allah'a bu işlesini gerçekleştirmek. Vasılar, bütün ibadetler ama özellikle zikir. Allah'ın en büyük ibadet kıldığı zikir. Hepinizin Allah'ın yanında daimi zikre ulaşmanızı ve ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim ederek zülcenahayn olmanızı, hem cennet sayesini hem de dünya sayesini yakalamanızı, onları yaşamanızı Yüce Rabbimden dileyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az

0: Eşinizle sevgili kardeşlerim aralarınızda hepiniz için söylüyorum. Anlaşmazlıkları oluşturmayın. Allah içinsiniz, aileniz içinsiniz demektir. Ailenize sadece sevgiyi ulaştırın. Aranızda karşınızdaki istemese bile siz sevgiyi davranışlarınızla ispat edin onları sevdiğinizi. Eğer bunu yapabilirseniz onlar da sizi çok seveceklerdir. O beni sevsin, ben de onu seveyim yok. Ben onu seveceğim. İnşallah Allah-u Teala da onun beni sevmesini sağlayacak diye bir ümit içerisinde olun. Karşınızdakinden beklemeyin. Önce siz sevginizi gösterin. O zaman karşınızdakinden sevgi beslemek hakkınız doğar. Sevgi beklemek o zaman sizin de hakkınız olur.
1: El-Fatiha'na as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sevgili dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın sağladığı bir beraberlik. Mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluk deyince aklınıza önce Allah gelmeli. Ancak o mutluluğun önderidir, sahibidir. Ve hepinizi o kadar çok seviyor ki sadece hepinizin mutlu olmasını diler. Dilediği tek şey mutluluğunuz, mesut olmanız, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Mesut kelimesi, sait kelimesi, saadet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Mesut, mutlu olan demektir. Saadet de mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamse şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah sizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığımız zaman. Mutlu olmanız için. Allah-u Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kullukta kuvve platformundaki, kuvvet standartlarındaki, henüz düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah-u Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane ihsan

İlk ikisi kul olmadan evvelki, birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Aslen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Azim kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkı yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhtevaya baktığınız zaman bunun mutlulukla kesin ilişkisini görürsünüz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci katı elde eder. Bu düşünce platformundaki, düşünce bazındaki, tasarım bazındaki ön kulluk olayıdır. Birinci kat cenneti sağlar size öyleyse Allah-u Teala herkesin cennete girmesini ister. Hedefi odur. Onun için yaratmıştır insanları. Şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvve kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, hayatınız devam ederse ikinci seviyeye ulaşacaksınız, kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya. İrşad makamına ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennet sizin. Dünya saadetini seniz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki yedi tane gök katını aşar da yedi tane alemi geçersiniz yedinci katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız, oradan sonra zikre bir yolculukla, Allah'ın zatında yok olursunuz, ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik burada üçüncü safhada üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar, geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerimizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyor.

mısınız? Ya bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin. Ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İrşada ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek. Zariyat elde diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri. Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Fazlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminu tekullâhe hakka tukatihi ve ma temutunne illa ve entüm muslimûn. Ey amin olanlar, bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah-u Teala. Farz. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. Asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, yedinci kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir suf ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, benim dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir, mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, İster Allah-u Teala teslimi farz kılsın, İster Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, İster
takvayı farz kılsın. İster rızayı farz kılsın. İster ebrar olmanızı farz kılsın. Bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinde azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın. Bir saadet davetiyesidir, yetmez. Bir saadet rehberidir, yetmez. Ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı, insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı ama onlar bilmiyorlar. En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. Engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarını da öğreteceksiniz. Hiç kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica ediyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden siliyor adamlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyin onların irtica dediği şeyle aynı olduğunu hiç bilmiyor zamanlılar. Eğer bu onların irtica adını verdikleri şey Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu kanunsa ve insanlar
başka bir mutlu olma standardına hiçbir zaman sahip olamayacaklarsa, gerçekten sahip olamazlar mı? Olamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, bir tek din yarattım diyor, Hanif dini. Ve insanların da yaratılışını Hanif fıtratı üzerine kıldım diyor. Yani Allah'ın yarattığı yegane din Hanif dini ve bütün insanlar sadece o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle donatılmış. Böyle olursa ne olur? Sevgili kardeşlerim, böyle olursa aksi varit olmaz. Aksi kendine yetimdir. Eğer Allah-u Teala diyorsa ki bir tek din yarattım. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Adem Aleyhisselam'da, Nuh Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de etrafındaki insanlarla beraber o tek dini yaşamışlarsa ruhlarını da, veşlerini de, neslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri o tek dini yaşamışlarsa ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek özellikle yaratılmışlarsa, buna ket vuranlar, set çekenler, engel olmaya çalışanlar da aynı Hanif fıtratıyla yaratılmışlarsa, o zaman insanlar kendi mutluluklarını katletme teşebbüsündeler. Ne uğruna? İdeolojiler uğruna. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insan sadece bir yaratıktır. Biz de yaratıkız. Hukuku bir adaletsizlik müessesesi haline getirenler de yaratıktır. Onlar bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamazlar ve öldükten sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cennet olmayacak. Sadece Allah'ın emirlerine karşı çıksalar, sadece kendileri kurtulamaz. Ama başka insanları da Allah'ın mutluluk emirlerine karşı çıkarmak hedefindeler. Kim bunları söylerse, onların sesini kısmak üzere harekete geçerler. Sevgili kardeşlerim, kısabilirler mi? Hayır, kısamazlar. Allah'ın sesi hiçbir devirde kısılmamıştır. Ve masum halkı iltica diye hiç bilmedikleri bir ucubeden, bir canavardan korumaya çalışır durumda gösterirler kendilerini. İyi de bu ucube, bu canavar Osmanlı'yı Osmanlı yapan tasavvuftur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamaktır. Yani ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dünya saadetinin de cennet saadetinin de en üst boyutuna çıkmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaptılar. Ve insanlar 14 asırda olması lazım gelenleri unuttular. Bugünkü devirde sahabenin yaşadığı bu altı safayı yaşamakta olanlar mürteci olarak adlandırılıyor. İrticacılar. Manasını bile bilmiyorlar mürteci olmanın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmaya dileyeceksiniz birinci safa. O sizi
göstererek, defalarca göstererek mürşidinize ulaştıracak. O ulaştıracak, Allah'a ulaştıracak. 10 tane ihsanla tabiyetiniz gerçekleşecek. İşte buna çıldırıyorlar. Nasıl olur da bir insanın önünde ona tabi olursunuz? Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın bütün askeri tabiydi. Bütün esnafı tabiydi. Halkın büyük kısmı tabiydi. Hangi devrede? Osmanlı'nın yükselme devresinde. Ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitleri yerine cinci hocalar girdiler, ilm-i nücum denilen zulmani bir ilmi yaymaya başladılar. Balık baştan koktu, saraydan koktu. Ve Allah'ın evliyası ikinci plana alındı. Bugün ikinci plana alınmak değil, yok edilmeye çalışılıyor bu insanlar. Allah'ın evliyasına karşı Türkiye savaş açmış durumda. Sevgili kardeşlerim, biz ve bize tabi olanlar, biz sahabenin yaşadığı o altı safhanın, yedi safhanın hepsini yaşamakta ve yaşayacak olanlarız. Tabiyetten sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra irşada ulaşırız. Ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek olan Allah'ın dostları oluruz. Osmanlı bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Osmanlı nizam-ı alemdi. Nasıl Osmanlı oldu? Tasavvufla Osmanlı oldu. Kur'an'daki İslam'la Osmanlı oldu. Ve Yeniçeri olabilmek için Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak girecek olan, bütün talime daha yeni başlamış olan yeni erat mutlaka tabi olmak mecburiyetindeydi. Öğretilirlerdi. Hazreti namazını kılarlar, mürşitlerini görürler, gidip tabi olurlar ve ocağa öyle adım atarlardı. Veli olmayan Yeniçeri Ocağı'nda subay olamazdı. Daha üst kademeye geçmekse daimi zikrin sahibi olmakla mümkündü. Yalnız ordu değil, esnaf da öyleydi. Hiçbir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister ticaret erbabı olan esnaf olsun, bir esnafın yanına çırak olarak gelecek olan herkes mutlaka hacet namazını kılacak, irşat makamını görecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere zaten göstermez Allah-u Teala. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Tabi olacaklar. Ondan sonra çırak olabilecekler. Evliya olmadan, ruhunu Allah'a ulaştırmadan hiç kimse kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan usta olamazdı. Ahi Evren Teşkilatı böyle bir teşkilattı. Ahi Evren Teşkilatı'nı
yeniden canlandırmaya çalışanların daveti üzerine Bursa'ya gitmiştik. Ve onlara demiştik ki, siz Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden vücuda getiremezsiniz. Kendi kendinize biz Ahi Evren Teşkilatı'nı kurduk demenizle bu iş olmaz. Ahi Evren Teşkilatı'nın temeli tasavvuftur. Siz de Allah'a ulaşmayı bilemedikçe Ahi Evren Teşkilatı'nın Allah indindeki değerine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğu sadece Allah'ın elindedir. O bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Bu saadeti yaşayabilecek olan özelliklerin hepsini insanoğluna vermiştir. Ve o mutluluğu yaşamak herkesin hakkıdır. Ve zulüm sonsuza kadar devam etmez. Osmanlı askeri o savaşları beklenmeyen bir şekilde kazandığında hep arkasında Allah vardı. Arkasında Allah'ın evliyaları vardı. Ordu Allah'ın ordusuydu.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhasarası sırasında şu olayla karşılaştı. Bütün devletler Osmanlı'nın karşısında. Herkes İstanbul'un alınmasına karşı çıkıyor. Öylesine tehlikeli görüyorlar ki vezirler durumu. Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar, biz bu muhasarayı mutlaka kaldırmalıyız. Fatih Sultan Mehmet babasına bakıyor. Mürşidi Akşemseddin Hazretlerine bakıyor. Diyor ki valla ne diyorsun? Akşemseddin Hazretleri soruyor Allah-u Teala'ya ve cevap veriyor. Hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Fatih Sultan Mehmet hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Sonra mı ne oluyor? Öyle bir gün geliyor ki düşmanlar iyice yaklaşmışlar. Her taraftan korkunç baskılar ve kubbe altı vezirleri bu konuda yapılacak olan bir şey olmadığını düşünüyorlar. Bunların arasında da çok sayıda devşirme vezir var. Ve padişahım diyorlar, bu iş mutlaka burada bitmeli. Fatih Sultan Mehmet o sırada çadırında olan Akşemseddin Hazretlerine haber gönderiyor. Akşemseddin Hazretleri kabul etmiyor hiç kimseyi yanına. Fatih Sultan Mehmet gidiyor oraya. Nöbetçiler onu da içeri almıyor. Padişahı. Ama Fatih Sultan Mehmet elindeki hançerle çadırı yukarıdan aşağı yararak içeri giriyor. Bakıyor ki Akşemseddin Hazretleri secdede, gözlerinden akan yaşlarla seccade çamur olmuş. Alttaki toprak çamur olmuş. Ve secdede bakmıyor bile Fatih Sultan Mehmet'e. Bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin Hazretleri diyor ki, padişahım, Mayıs'ın şu gününde sabahleyin şu burçtan saldırı yapacağız. Kumbaracılar şuraya, şuraya, şuraya, şuraya barutları yerleştirecekler. O gün diyor, Mayıs'ın 27'si miydi? Tarihini unuttum şimdi. O gün zafer bizimdir diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet gidiyor. Kubbe altı vezirlerine diyor ki muhasara devam edecek ve bu işi bitireceğiz. Ve bitiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşındayken babası II. Murad'ın mürşidi yanında birisiyle birlikte geliyor.

İkinci Murat soruyor. Acaba diyor bize İstanbul'u fethetmek müyesser olur mu? Hayır diyor. O sırada orada oynamakta olan 4 yaşındaki Fatih'i gösteriyor. İşte bu diyor. O işi yapacak olan burada. Onun için diyor şemsiyetini getirdim diyor. Köse diyor şemsiyetine. Ak şemsiyetine Hazretleri. Ve bırakıyor onu saraya. Kendisi Ankara'ya dönüyor. Her zaman Allah ile irtibatlıydı Osmanlı padişahları. Nereye kadar? Nizam-ı alem oldukları süreç içerisinde 1299-1699 Fatih Sultan Mehmet babasına diyor ki birkaç yıl sonra sen Sultanı İklim-i Rum değil mi sen? Öyleyim diyor İkinci Murat. Ben senin oğlun değil miyim? Öylesen diyor. İkinci Murat. Öyleyse diyor, bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretlerinden bahsediyor. O da diyor ki, onun hocası var diye diyor, hani onu getiren sana, o da beni döverdi diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı tarihi mucizelerle doludur. Hep Allah'ın yardımı. Osmanlı Cihan Devleti olduğu sürece devam etti. Ondan sonra duraklama devri, ondan sonra gerileme devri. Allah'ın Osmanlı'ya yardımı giderek azaldı. Ama ordunun büyük kısmı gene tasavvuftandı. Artık ordu sadece Yeniçerilerden oluşmuyordu. Köylerden, her yerden insanlar toplanıyordu. Halk arasında hala tasavvuf vardı. Ve Osmanlı genel anlamda hep galip geldiyse arkasında hep Allah'ın dostlarının himmeti vardır. Allah'ın kesin nusreti vardır. Çanakkale Savaşı'nda bir Abdullah Çavuş 110 okkalık 1000 okkalık topa yerleştiriyor. Ya Rabbi diyor, sen bana kumanda et. Nereye dersen oraya atarım. Ve Allah Teala mermiyi attırıyor. Golyat zırhlısının bordosunun delinmesi, geminin suyun akıntısına paralel batması, karaya oturması. Sonra mı akıntı gemiyi yavaş yavaş çeviriyor. Öyle bir çeviriyor ki düşman donanmasının boğazın yukarısına çıkması mümkün değil. General Hamilton telgrafını çekiyor. Diyor ki savaşın kaderi değişmiştir. Askerini yukarıya geçiremiyorum. Savaş bitmiştir. Osmanlı savaşı kazanmıştır. Çanakkale geçilmez. Kimin sayesinde geçilmez? Allah'ın sayesinde geçilmez. Kimse bu milleti Allah'tan ayıramaz. Öyleyse Osmanlı'nın torunları olduğunuzu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a düşmansa onlar aslında kendilerine düşmandır. Ve eğer Osmanlı'yı temsil eden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bütün dünyada bir itibar sahibi sayılmıyorsa,
arkasında sadece Allah'tan uzaklaşmak söz konusudur. Hep acımışımdır bizim şu ülkenin dışarıyla olan ilişkilerinde, ülkeyi dışarıya tanıtacak olan bakanlıklara. Türkiye şu dünya tarihindeki en büyük tasavvuf mirasının sahibidir. Bütün dünyanın, kainatın göz bebeği olan bir olay. Bizimkiler bunu değerlendirmeyi hiçbir zaman düşünemezler de giderler operalar kurarlar, baleler kurarlar ve Batı ile yarışa girerler. Onlar sizden yüzlerce yıl evvel bu baleleri, operaları kurmuşlar. Sizden fersah fersah üstün adamlar. Ama siz kainatın en büyük mirasına sahipsiniz. Tasavvuf. Bunu değerlendiremeyenler hep kendilerine yazık etmişlerdir. Ve çok ilginç bir şekilde kuvvet hep onlarda olmuştur. Ülkede giderek batmıştır, batmıştır, batmıştır. Atatürk savaşlar kazandı. Kiminle kazandı? O askerle kazandı. Allah'ın yakını olan askerlerle kazandı. Ve o bunu çok iyi biliyordu, çok iyi değerlendirdi.

Çanakkale Savaşı'nda Anzafer'den oluşan ...300 kişilik bir kuvvet seferlerinden çıkıyor. Osmanlı seferlerine doğru yürüyor, yürüyüşe geçiyor. Bir bulut geliyor yukarıdan. Ve askerleri tamamen kaplıyor. Sonra bulut yükseliyor. Ancak askerlerin hiçbiri aşağıda yok. Bulut hepsini almış yukarıya çıkarıyor. Hayır, Osmanlıların söylediği bir şey değil. Onlar da şahitler duruma ama yazılı metin var. Yüzlerce imza bulunan ancak askerlerinin geride kalanlarının ve diğer siperlerde olayları gözleri fal taşı gibi açılarak seyredenlerin gördüğü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan uzaklaşırsanız konu negatif istikamette biter. Eğer bir Kıbrıs Savaşı kazanılmışsa arkasında Allah'ın evliyalarının olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir kişilik uçağa ikinci binen birisi daha oluyor. Bir Allah'ın evliyası. Kıbrıs Savaşı'ndan bahsediyorum. Her işaret verdiği yere saldırılmasını istiyor. Adresini veriyor. Adres bir türbe. Ve kendi ismini veriyor. Ancak o üsteğmen, hava üsteğmeni oraya gittiği zaman görüyor ki orası bir türbe. Ve uçaktan inerken aklına geliyor uçan bir kişilik uçak olduğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Öyleyse Allah'ın sevgisini, korumasını kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Mutluluk dediğiniz şey ancak sizi yaratanın yarattığı standartlarda var olmanızla mümkündür. Sadece hani fıtratıyla yaratıldınız. Bunun dışındaki fıtratla yaratılan hiçbir insan mevcut değil. Ve Allah'ın tek bir dini olmuş, Hanif dini, Arapça adı İslam. Ama bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve kim Allah'a yakın olmuşsa onlar mutlu olmuş sadece. Şimdi Allah'ı ve onun dostlarını insanlara düşman olarak göstermeye çalışanlar var. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin en büyük dostunuzdur. Onu hepiniz tanıyorsunuz.

0: Allah'ın dostlarını mürteci adı altında insanlara negatif istikametlerde tanıtmak Allah'a ihanettir. Biz Allah'ın dostuyuz. Türküz, Osmanlı'nın kanını taşırız ve bununla iftihar ederiz. Ayrıca biliriz ki okullarımızda okulan tarih kitaplarında Osmanlı'nın gerçek çevresi yok edilmiştir. O tarih kitaplarını yazanlar tarih kitabı okusunlar. Yılmaz Öztuna'nın şu büyük Türkiye tarihini bir okusunlar. Osmanlı'nın karalamalarla, tahriflerle yüzünü kara çıkarmaya çalışmak hiçbir şey ifade etmez. Bir insan tarihini inkar ediyorsa o hüsrana mahkumdur. Öyleyse biz tarihimizle iftihar ederiz. Kaç bin yıllık Türk varlığı insanların inkarıyla çehre değiştirmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah-u Teala sizi, hepinizi, bütün insanları mutlu olasınız diye yarattı. Bu mutlu olmanın bütün standartlarına sahipsiniz. Ruhunuz var, bedeniniz var, nefsiniz var ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlemekle vazifelisiniz. Başkalarına sunacağınız şeyin sadece mutluluk olmasıyla vazifelisiniz. Hiç kimse ne elinizden ne dilinizden bir zarar görmeyecektir, görmemelidir. Öyleyse acaba hangi sebeple Türkiye'deki ahlak bu kadar bozulmuş? Senetlerin %70'i ödenmiyor. Çeklerin %80'i ödenmiyor. Günde 3000'den fazla çanta çalınması var sadece İstanbul'da. Ahlaksızlığın arkasında Allah'tan kaçış yok mu? Allah'ı düşman sayanlar, sizlere sesleniyorum. Allah sizin de dostunuzdur. O ve onun dostları ebediyen var olacaklardır. Ve siz onlara bir şey yapamazsınız. Allah-u Teala gerektiği noktada gerekeni mutlaka gerçekleştirir. Neleri gerçekleştireceğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, her şeyin en güzel olduğu standartlarda hepiniz Allah için varsınız. Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. Mutluluk müessesesi hepinizedir. Siz Allah'ın yolunda onun hedef gösterdiği mutluluğa ulaşacak olanlarsınız. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor Allah Teala, ben yeterim diyor. Ama siz herkese dost olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı çok seviyorsunuz. Hep öyle kalın. Öyle kalamazsınız. Sevginiz giderek artar. O Allah'tır ve biz ona hayranız. Sevgiyi, aşkı çoktan aştık. Biz ona hayranız. Her şeyimiz Allah'ındır. Biz yokuz, O var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi vazifelendirdiği günden beri birçok düşman çıktı karşımıza. Birer birer öldüler. Kimisi hiç hastalığı yokken, kimisi ufacık bir sebepten birer birer öldüler. Allah'la kimse şaka edemez. O Allah'tır. Ve verdiği emri mutlaka yaptırır. Mutlaka onun emri gerçekleşecektir. O kalbinizi tertemiz kılacak, size düşman olanları, sizi öldürmek isteyenleri de size sevdirecek. İnsanları seviyorsunuz, daha çok seveceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz kendi iç savaşınızdır. İç dünyanızda nefsinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Cennet mutluluğuna zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ulaşırsınız. Ama dünya saadeti o nefsinize, hakimiyetinize paralel gelişir. Nefsinizdeki afetlerin ne kadarını yok ederseniz, yüzde ne kadarını, mutluluğunuz da yüzde o kadar artar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk müessesesi Allah'ın müessesesidir. Size öğrettiği ilmi, saadeti yaşayacaksınız. O mutluluğa hepiniz layıksınız. Allah'ın dostları. Allah-u Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere
1: mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat.

0: Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bin defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Bugün sizlere huşudan bahsetmek istiyorum. Rabbimizin izniyle. Huşu müessesesi. Bir insanın Allah'ı düşündüğü zaman tüylerinin ürpermesi, Allah ile bir iç ilişkisinin olduğunu kesin olarak ortaya koyan bir durum. Bu genel anlamda huşunun en açık tarifidir. Allah adanınca, Allah'ı düşününce bir insanın tüylerinin ürpermesi hali. Huşu meselesi aslında çok yönlü bir meseledir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı ayetlerde ayrı ayrı standartları ele almış. Ve huşu bu açıdan çok yönlü bir meselesi olarak gelişmiş Kur'an-ı Kerim'de. Huşunun kalpteki nurla alakalı olan kesimlerini hadis-i şerifinin 16. ayet-i kerimesinde buluyoruz. Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de zikri unutanlar ve aradan çok zaman geçtiği için kalpleri kararmış ve sertleşmiş, kasiyet bağlamış olanlar gibi olmayın, diyor Allah-u Teala. Burada birinci açık ifade, Allah'ın katından nur girecek. Bu nur, kişiyi huşu sahibi yapacak. Öyleyse, burada Allah-u Teala'nın çoğul kullanmadığına dikkat etmeniz lazım. Tekil kullanıyor, bir tek nurdan bahsediyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Bakınız, eğer Allah'tan bizim zikrimizle inen nurlar söz konusuysa, ki zikirle inen nurlardan bahsedildi kesin huşu meselesinde, bunların hep ikişer ikişer indiğini görüyoruz. Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّ مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, yani nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın nurları gelecek ama çift gelecek. Nefsinizi tezkiye edeceğiz. Bir adım daha atalım. Bakalım Allah-u Teala başka ne söylüyor? Nisa 175 Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki Allah kim Allah'a sarılmayı yani kim ruhunu Allah'a ulaştırarak Allah'ın zatını da ifna olarak Allah'ın zatı kendisine meap olarak sığınak olarak Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Ne oldu? Allah-u Teala rahmetle fazl isimli iki tane nurdan bahsediyor. Gene iki nur. Allah-u Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı, yardığı, şer ettiği kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Buradaki müessese Allah'ın nurunun ulaşması. Ama evvel Allah-u Teala gözümüzden kalbimize bir yol açıyor. Burada Allah-u Teala çift nur kullanmamış. Huşu ile alakalı bir müessesenin dizaynı içindeyiz. Öyleyse muhtevayı en güzele dönüştürmek üzere Allah-u Teala dizaynını kullanmış. Evvela huşu müessesesi oluşuyor. Tek bir nurun vücuda getirdiği bir müessese. Şimdi burada Allah-u Teala'nın söylediği bu nurun insanın kalbine girmesini temin eden, nurların insanın kalbine girmesini temin eden Allah-u Teala'nın bu açıklamasının arkasından bir sonraki ayet-i kerimesine giriyoruz Zümer'in. Zümer 23. Allah-u Teala buyuruyor ki bu ayet-i kerimede Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye. Tekşe'irru minhü cülüdüllezine yahşenle rabbühüm sümmetel inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Zalike hüdallahü yehti men yeşâhü ve men yüzzin femâlehu min hâlim. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah kitaba ve kitabın içindeki sözlere benzer şekilde ikişer ikişer onlara benzer olan şeyleri indirir. Dikkat edin. Kitap zarftır. Kitabın içindeki sözler ve sayfalar mazruftur. Yani zarfın içindeki şeyler. Tıpkı bunun gibi rahmet zarftır,

0: kişinin tüylerini ürper.
1: Allah!
0: Onu huşu sahibi yapar diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki ve arkasından Allah'tan inen bunlarla o kişinin kalbi ve dirileri titrer. Yani o kişiye cezbe Allah-u Teala ulaştırır. Ve işte bu Allah'ın hidayetidir diyor. Ki Allah bununla, bu indirdiği iki tane nurla insanları hidayete erdirir. Kimi de, kim de dalalette kalırsa onlar için bir hidayetçi yoktur. Hidayetçi aramadıkları için. Burada önemli olan Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirmesi. İkişer ikişer nurlar iniyor. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bu nurları en açık dizaynda Allah-u Teala'nın huşuyu oluşturmak üzere kullandığını görüyoruz başlangıçta. İki tane nur geliyor ama bir tanesi aktif. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَحْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدَّهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü İslam'a şerh eder, açar. Şimdi buradan çıkardığımız sonucu açıklamak gerekirse Allah-u Teala nurların kalbimize ulaşabilmesi için göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Böyle bir yolu açmadığını düşünelim Allah-u Teala'nın ve zikir yapıyoruz. Zikir mutlak olarak Allah'ın katından rahmet ve fazl adında iki tane nuru mutlak olarak indirir. Bu rahmetin ve fazlın inmesi demek göğsümüze ulaşması demektir. Mutlak olarak ulaşır. Ama eğer göğsümüzden kalbimize o nur yolu açılmamışsa, göğsümüzden kalbimize Allah'ın nurları ulaşamıyorsa, o zaman yol yoksa göğsümüze kadar gelen Allah'ın nurları hedeflerine ulaşamadıkları için gelebilecekleri son noktaya kadar göğsümüze kadar gelirler. Oradan tekrar Allah'ın katına geri dönerler. Öyleyse böyle bir dizaynda herkes için söz konusu olan bu zikri yapmaktır. Kişinin durumuna göre zikir o kişinin kalbine nurları ulaştırabilir veya ulaştıramaz. Eğer kişi Allah-u Teala'nın ya ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin iç dünyasına Allah'ın nurlarının zikirle ulaşması mümkün değildir. Göğsüne kadar gelen nurlar göğsünden tekrar Allah'a geri döner ve kişinin iç dünyasında gelen nurlar hiçbir fonksiyon icra edemez. Öyleyse mürşide ulaştıktan sonraki safhaya bakalım. Hem rahmetle faz hem de rahmetle salavatın geldiğini görüyoruz. Madde 1, gelen nurların adedi 4 oldu. İkisi taşıyıcı rahmet, ikisi de taşınan faz ve salavat. Ve bunlar göğsümüze geliyor, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor, kalbin mühürünü aşağı doğru itip kalbin içine Allah'ın nurlarının, rahmetin, fazlın ve selavatın dolmasını temin ediyor. Ayrıca aşağı inen kapının üzerinde baskı devam edeceği için ve aşağıdaki kapı zülmani, aşağıya inen mühür zülmani kapıyı kapattığı için karanlıkların zikir boyunca kalbimize girmesi de kesin olarak engelleniyor. Yetmez, kalbimizde artık iman kelimesi var. Bu sebeple kalbimize inen rahmet, fazl ve selavattan fazıllar İman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. İşte bu nefs etkisinin başlaması huşudan sonraki kalp müessesesidir. Şimdi konumuz huşu olduğuna göre bundan evvelki safhayı inceliyoruz. Yani kalbimize gelen nurların kalbimizde yerleşerek nefs etkisini sağlamasından evvelki konum. Sadece göğsümüzden kalbimize rahmetle fazl ulaşıyor. Rahmetle salavat yok. Rahmetle fazlın da kalbimize ulaşmaları halinde bakıyoruz ki kalbimiz zühürlü. Çünkü henüz mürşidimize ulaşmamışız. Sadece göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmış. Bu

aşamada Allah'ın katından gelen rahmetle fazladan, rahmetin de fazlının da kalbimize girmesi, normal standartlara girmesi mümkün değildir. Çünkü kalbimiz mühürlüdür. Bu mühürlü kalbin içine Allah'ın nurlarının ancak sızabilmesi söz konusu olabilir. Fazl sızmaya elverişli değildir. Sadece kargo uçağı hüviyetinde olan rahmetin kalbimizin içine mücün kenarlarından en ufak sızıntı yerlerinden sızabildiğini görüyoruz. Bu sızıntı nefsimizin kalbinde bir sadece tek bir nurun birikimine sebebiyet verir. İşte bu tek nurdan baştan söylediğimiz Hadid Suresinin 16. ayet-i kerimesi bahsediyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Allah'ın katından indirdiği şeyle, Allah'ın katından indirdiği nurla, sözüme lütfen dikkat edin, nurlarla değil, nurla, bir tek nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Burada gördüğümüz şey odur ki, kalbimizin içine sızabilen şey sadece nurlardan bir tanesidir, adı rahmettir. Ve birikim %2'yi aşması aşağı yukarı mümkün olmayan bir özellik taşır. Neden? Çünkü kalbimizin içinde küfür kelimesi var. Küfür kelimesi şeytanın karanlıklarını devamlı olarak nefsimizin kalbine ulaştırması halinde etrafında bu karanlıkları, nefsin afetlerini toplayan ve onları bırakmayan bir çekim gücünün sahibidir. Bütün insanların doğuşunda yıkılan kalpleri mühürlüdür ve kalplerinde küfür kelimesi yazar. Karanlıklar o kalbin içine girer ve kalbin içinde kalır. Öyleyse bütün güzellikler buradan itibaren başlar. Kalbin içine giren nurların, bütün çirkinlikler buradan itibaren başlar. Kalbin içine giren bu bütün karanlıklar, zulmani kapıdan giren karanlıklar, kalbin içinde iman kelimesi tarafından affedersiniz, küfür kelimesi tarafından etrafında toplanır. Kalp karanlık, iki tane özelliği olan karanlık ve sertleşmiş bir kalp hüviyeti taşır. Buna kasiyet bağlamış kalpler diyor Allah-u Teala. Hem karanlık var, hem de sertlik var. Bu karanlıkların muhtevasında ise yalnız afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, cehalet vesaire. Öyleyse bu karanlıkların içine nefsin kalbinde küfür kelimesi olmasına rağmen sızabilen ve orada kalmayı başarabilen sadece bir tek çeşit nur vardır. Bunun adı rahmettir. Her zikirde kalbin içine sızan, büyük kısmı da yok olan, karanlıklar tarafından derhal dışarıya taşınan, çok az orada kalabilen bir özellik taşır. İşte bu çok azının kalması %2'ye ulaşabildiği takdirde huşu sahibi oluruz. Bu kalbin oransal aydınlanma standardı sadece bir ölçüdür. Bir insanın nefs tezkiyesini tamamladığı yer, nefsinin kalbinde %51 nur biriktiği, %50'yi aştığı yerdir nurların. 7 kademede gerçekleşebildiğine göre %7'den %49 eder. Öyleyse huşuyu oluşturan nurlar %1'den mutlaka az, fazla olmalı. Onun için yuvarlak rakamda %2 deniyor buna. Allah-u Teala'nın ifade ettiği gibi Allah'ın katından 2 tane nur gelecek ama sadece 1 tanesi fonksiyonel. O rahmet. Gördük ki Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde de Allah nurları ikişer ikişer indirdiğini, sonra da o kişinin kalbinde bu nurların evvela huşu oluşturduğunu görüyoruz. Nurlardan sadece bir tanesi fonksiyonel, huşuyu oluşturuyor. Daha sonraki safhada ise öteye geçiyor. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Bunun da adı o ayet inceleyince hidayet. Gerçekten nefsin nurlanması ruhu Allah'a ulaştırabilecek olan tek faktör olduğu için, ruhun Allah'a ulaşması da hidayet olduğu için nefsin tezkiyesi aynı ismi alıyor.
hidayet. Hidayetin asıl manası kişinin küfürden kurtulmasıdır. Öyleyse nefsimizi tezkiye etmeye başladığımız andan itibaren hidayet söz konusu, ama daha evvelce nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip yerleşebilmesi bir başka faktörü ifade ediyor. Burada Allah-u Teala'nın güzelliği kalbimize giren nurlardan başlangıçta bir tanesinin fonksiyonumuz oluşu, daha sonra hem rahmetle fazlın hem de rahmetle salavatın girmesi ve kalbimizin içinde başka bir müessesinin gerçekleşmesi, iman kelimesinin etrafında Allah'ın nurlarının, fazıllarının toplanması, nefsimizin kalbinin adım adım ruhumuzun kalbine gelişmesi, afetlerin yok olarak hasretlere zemin hazırlaması. İşte böyle bir nefs tezkiyesi olayından evvelki safha bugünkü konumuzdur. Huşu. Kalbimizin içine yalnız rahmet sızabiliyor. Rahmetle fazla giremiyor. Rahmetle salavat da giremiyor. Girebilmesi için müsait şartlar yok. Sadece Allah-u Teala gözümüzden kalbimize nur yolunu açmış ama kalbimiz mühürlü. Bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren mühürlüdür. Bütün insanlar açık ve kesin olarak doğuşlarından itibaren kafir hüviyetindedir. Ta ki kalplerine Allah-u Teala imanı koysun. İşte 10. basamakta Allah-u Teala göğsümüzden, kalbimizden nur yolunu açıyor. Daha belki olaylara baktığımız zaman kalbimizin içindeki Allah-u Teala ekinleti aldığını görüyoruz, Allah-u Teala'nın yerine ilfatı koyduğunu görüyoruz. Ve daha sonra Allah-u Teala'nın nurlarının, Allah-u Teala'nın hidayetinin kalbimize ulaştığını, bu hidayetin yani sünnetullahın kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük bir konuma çıkardığını görüyoruz. Bundan sonra Allah-u Teala kalbimize göğsümüzden bir nur yolu açıyor. Öyleyse kalbimizde biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah-u Teala huşuyu oluşturacak olan bir takım müesseseler yerleştirmiş. Ne yapmış Allah-u Teala? Kalbimizdeki ekinleti almış. Öyleyse yerleştirdiği ne? Kalbimize yerleştirdiği şeyin adı ihfat. İdraki sağlayan bir müessese. Kalp şartlarının ikincisi de oluşmuş. Sonra kalp şartlarının üçüncüsünü oluşturuyor Allah-u Teala. Ve kalbimizin Allah-u Teala'nın nurlarını alabilmesi için aşağı dönük olan nur kapısını Allah-u Teala Allah'a döndürüyor. İşte Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde, 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlar ki diyor gaybde Rahman'a huşu duyacak olanlardır. Onların diyor kalplerini Allah'a çeviririz. Onların kalpleri Allah'a çevrilmiştir. Öyleyse huşunun oluşabilmesini sağlayacak olan müessese mutlak olarak o kalbin nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirilmesi. Bundan sonra Allah-u Teala'nın göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açtığını görüyoruz. Ve bu safa bir evvelkinden önce olsa, bir evvelkinden sonra olsa netice değişmiyor. Bu iki konu birbirine sıkı sıkıya bağlı. Ve bundan sonra bir insanın kalbine giren nurların, kalbine ulaşan nurların oraya giremediğini görüyoruz. Kalp mühürlü olduğu için. Ancak sızma işleminin gerçekleşebildiğini görüyoruz. Bu sızma sebebiyle kalpte birikebilen nurların en üst seviyesi %2 olabilir. Çünkü küfür kelimesi devamlı olarak karanlıkları çekip nurları kalpten dışarıya atıyor. Kalpleri, nurları veya nuru kalpte tutabilecek olan iman kelimesi henüz kalbe girip Allah-u Teala tarafından konmamış kalbe. Küfür kelimesi oradan alınmamış. Alınmış olsaydı ne olacaktı? İman kelimesi kalbin duvarına sımsıkı yapışmış olacaktı. Etrafına da devamlı olarak Allah'ın nurlarını
topluyor olacaktır. Ve tabi bunun manası küfür kelimesi mevzu olmadığı için karanlıkların zikir boyunca o katı tutulmasının imkansız hale gelmesi olacaktır. İşte huşunun oluştuğu devrede kalbimizde henüz iman kelimesi yok. İman kelimesinden evvelki safhadayız. Öyleyse huşu müessesesinin başladığı yerde kalbimizin durumuna dikkatle bakalım, hüküm koyalım. Bir, kalbimizdeki ekinlet alınmış. İki, kalbimize ifat konmuş. Bunlar kalbimizin aydınlanmasıyla değil. Bunlar kalbimizin idrak meselesiyle alakalı. Üç, bizimle alakalı olan konuya geliyoruz. Kalbimize, kalbimizdeki Allah'ın nur kapısı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmiş. Dört, Allah gözümüzden kalbimize bir nur yolunu açmış. İşte buradayız. Huşu burada oluşan bir meselesidir. Kalbimize bu yol açılmasaydı huşu sahibi olamazdık. Çünkü o zaman kalbimiz Allah'a dönük olmasaydı Allah'ın nurlarını kalbimize almamız mümkün olamazdı. Bu kalbimize nurların girmesi açısından Allah'ın açıkladığı bir huşu müessesesi. Ama baktığımız zaman huşunun başka standartlar da içerdiğini görüyoruz. Bu standartlara dikkatle bakalım. Huşu da Allah-u Teala'nın farklı bir statüden, farklı bir görecesinden hareket ettiğini görüyoruz. İşte Bakara Suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor وَاِسْتَعِينُ بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ اِيَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ diyor ki Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazdır, istianiyi, yani sizi mürşidinize ulaştıracak olan yalnız Allah'ın yapabileceği yardımı, sizi Allah'ın mürşidine ulaştırması adındaki yardımı Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse huşu sahipleri dediği insanlara tanım getirmesi lazım Allah-u Teala'nın, getiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ diyor ki Allah-u Teala o huşu sahipleri ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine yakin hasıl ederek inananlardır. Öyleyse huşu meselesi sadece kalpteki bir şekil şartından ibaret değildir. Huşu müessesesi başlangıçtaki Allah'a ulaşma talebinin kesinleşmiş bir hüviyet kazanmasının arkasından kişinin kazanabileceği bir vasıftır. Öyleyse başlangıçta biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen biriyiz. Amin olmuşuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah hemen faaliyete geçer. O söylediğimiz standartları vücuda getirir. Kalpteki şartların ötesinde başka şartlar da husule getirir. Kişinin kulaklarındaki bakrayı alır. Kişinin irşat makamı ile arasında bulunan aslında kalbin bir fonksiyonu olan kalbin içindeki hicab-ı mesire adlı gizli perdeyi alır. Bu perdenin adına bazen Allah-u Teala gulf diyor. Bir nevi örtü kalbimizde. Mesela diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a seninle bizim aramızda bizim kalbimizde bir huş vardır, bir perde vardır, bir örtü vardır diyorlar. Allah-u Teala bunun hicab-ı mesure adını aldığını söylüyor. Böyle bir perdenin de nefsimizin kalbinden ayrılmış olması söz konusu. Sonra kalbin huşuyu oluşturacak olan şartlarına bakıyoruz. Orada demin söylediğim standartlar sıralanıyor. Bunlar kalbin Allah'ın bir tek nurunun o kalbe girip de %2'ye yakın bir oranda orada yerleşmesini temin edecek olan yapıyı oluşturan Allah'ın yardımları. Ama kişinin başlangıçta
sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olmasının ötesinde bir zihnin noktaya ulaştığını görüyoruz. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a mutlaka ulaşacağını düşünüyor. Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda yakin hasıl ederek bir inancın sahibi olması söz konusu. Demek ki başlangıçta kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Ama burada o Allah'a ulaşmayı dileme standardının yakin hasıl etmeye ulaştığını görüyoruz. Burada bir başka fonksiyon daha bütün aleme ilan ediliyor Allah Teala tarafından. Ruhunuz bana bir defa ulaşmaz diyor. Eğer hidayete eriyorsanız ruhunuz birinci defa ulaşacaktır. Hidayete ereceksiniz. Öldüğünüz zaman o ruhu tekrar üzerinize göndereceğiz başınızın üzerine. O ruhu Azrail Aleyhisselam alacak ve bize ulaştıracak diyor Allah Teala. O zaman diyor siz ruhunuzu bana döndürmüş olmayacaksınız diyor. Ruhunuz diyor bana döndürülmüş olacak. Siz döndürmeyeceksiniz. Azrail Aleyhisselam döndürecek. Sizin iradenizin bu konuda bir rolü yok diyor. Öldüğünüz zaman sizin iradeniz bitmiştir. Siz artık o iradenizde hiçbir şey yapamazsınız. Öldünüz. İradenizin kullanabileceği bir fizik vücut yok. İradenizin muhtevası yok olmuş. Siz bir şey yapamazsınız. Ölüp de sizden ayrılan ruhunuz da kendi kendine bize ulaşamaz. Azrail Aleyhisselam'ın eşliğinde ulaşır. Dikkat edin. Birinci ulaşmada ruhunuz sağ kanat filisinin ve sol kanat filisinin kontrolü altında 6 katlık bir yolculuk yapıyor. Yalnız değil, yetmez. Beraberinde belki yüzlerce başka ruhlar var. Saf halinde yükseliyorlar. Yatay bir saf oluşturup zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci katın üçüncü kata yükseliyorlar. Sadece üçüncü katta dördüncü katın arasında saf yatay değildir, dikeydir. Burada meyek memiz adlı bir sonsuz silindir. İki katı birbirine bağlar, içi boş. Burada herkes bir evvelkinin başının üzerinde ayakları olmak üzere üçüncü kattan dördüncü kata mevsimli aksanın aslına ulaşırlar. Dördüncü kattan beşinci kata yükselme gene saf halindedir. Beşinci kattan altıncı kata yükselme gene saf halindedir. Altıncı kattan fetih kapısına ulaşma sadece bir tek kişinin yapabileceği bir işlemdir. Fetih kılıcı ile gerçekleşir. Sadece bir kişi fetih kapısına ulaşabilir. Artık o nurlardan yüzü ve elleri çatlamayan kişi fetih gerçekleşir. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bu hedeflere ulaştırmasında olaya dikkatle bakalım. Başlangıcında ne var? Başlangıcında huşu var. Huşu meselesinin muhtevası ne? O kişinin Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına ve ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine yakin hasıl ederek inanması söz konusu. Öyleyse burada kalbin aydınlanma standartlarının ötesinde başka bir müessesenin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu gerçekleşme ruhun Allah'a ulaşmak üzere vücuttan çıkmasını sağlayacak olan 14. basamakta başka bir hüviyete, daha sağlam bir hüviyete bürünüyor. Allah Teala Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Yani bizde Allah'a ait bir şey var. Ve biz onu ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Bakın şimdi Allah Teala'nın rahmetle fazlın ötesinde bir çift nurun ötesinde ikinci bir çift nuru rahmetle salavatı ulaştıracağı yeni bir safhaya geldik. Burada kişinin Allah'a ulaşacağına, ruhunu ulaştırmaya yakin hasıl etmesi bu yetmez. Burada kişinin emin olması gerekiyor. Ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım. İşte inna lillahi muhakkak ki biz Allah içiniz demek. Bu demek Allah için yaratıldık. Ve inna muhakkak ki biz ileyhi ona raciun
ruhumuzu biz ulaştıracağız, mutlaka ulaştıracağız demek bunun manası. Halbuki huşu kademesinde olay bu değildir. Buna yakin hasıl ederek inanma. Böyle bir dizaynın mutlak hüviyete ulaşması, bizim ruhumuzu Allah'a mutlak ulaştıracağımıza kesin bir imanın sahibi olmamız, 14. basamakta mürşidimize ulaştığımız zaman gerçekleşiyor. Bakın Allah Teala tamamlıyor olayı. İşte hidayete erecek olanlar, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırabilecek olanlar sadece onlardır. Allah'ın sadece rahmeti ve fazlı değil, rahmeti ve salavatı da onların üzerindedir. Mürşidimize ulaşana kadar Allah Teala iki nur gönderiyor. Rahmetle fazl. Mürşidimize ulaştığımız gün bütün imkanları sağlıyor ve dört tane nur ulaştırmaya başlıyor. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Öyleyse bizim Allah'a ulaşmak konusundaki talebimizin yakin hasıl ettiği noktanın ötesi, bundan inancımızı emin olarak bir sonuca bağlamamızdır. Bundan sonraki bir safhadır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse huşu meclisine baktığımız zaman safha safha gerçekleştiğini görüyoruz. Huşuda da Allah'ın gönderdiği nurlar bir tane mi nur gönderiyor? Hayır, iki tane gönderiyor. Ama fonksiyonel olan sadece bir tanesi. Rahmet fonksiyonel olan. İşte Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. Allah diyor nurlarını ikişer ikişer indirir. Bu nurlar kişinin kalbine ulaşır. Ve kişiyi bunlardan bir tanesi huşu sahibi yapar. Kalbe giren nur. Ama kişinin standart değişimine uğraması lazım. Burada huşudan sonra standart değişiminin oluştuğunu görüyoruz. Bir insanın huşudan sonraki standartlarına baktığımız zaman huşudan sonra o kişinin kalbindeki eksik olan üç sistem birden tamamlanır. Allah-u Teala kişinin mürşidine ulaştığı gün kişinin kalbinin mührünü açar. Yani kişinin göğsünü bir defa daha şerh eder. Başka bir istikamette. O kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazmak üzere, o kişinin kalbinin içinden küfür kelimesini çekmek üzere. Bu huşudan sonraki muhtevadır. Görüyoruz ki Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kalbimiz, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Göğsümüzü şerh ederek yapıyor bunu. Hedefi var. Kalbimizin içine Allah'ın nurlarını göndermek. Ama Allah-u Teala fıska düşmüş olan bir insanda bir hüviyet gösteriyor. Onun göğsünü kalbine küfürü koymak üzere şerh ederiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse şerh mi? Şerh etmek, göğsün yarılması iki ayrı istikamette İkişer defa vücut bulan bir unsur. Göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın nur yolunu açması, göğsün şerh edilmesi, fıska düştüğümüz zaman bu yolu kapatması, göğsün nurların girmesi ve çıkması açısından ikinci defa şerh edilmesi. Ondan sonra mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize imanı yazmak üzere Allah-u Teala göğsümüzü şerh ediyor, göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Bu sefer kalbimizin içindeki küfür kelimesini alıyor, kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Buna da Allah-u Teala göğsün şerh edilmesi diyor. Göğsün küfre şerh edilmesi, göğsün imana şerh edilmesi. Allah-u Teala'nın aynı kelimeyi kullanması neticeyi değiştirmez. Çünkü şerh, delmek, açmak, yırtmak istikametlerinde kullanılan bir kelime. Yarmak anlamına kullanılan bir kelime. Bir nevi Allah-u Teala tarafından yapılan ameliyat düşünün. Bu ameliyatla Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize Allah'ın nurlarının ulaşmasını sağlıyor. İşte huşudan evvelki ameliyatta bir eksiklik var.
kalbimize Allah'ın nurları giremiyor. Sadece sızabiliyor. Ön şartı hazırlamak üzere. Huşuya sahip olalım da hacet namazını kılalım. Allah'tan mürşidimizi soralım diye. Allah-u Teala huşuyu hazırlıyor. Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde ifade buyurduğu husus, huşu sahiplerine Allah'ın istihanatı yardım ulaştıracağı. Yani bir kişiyi Allah'ın mürşidine ulaştırabilmesi için o kişinin kalbine Allah'ın imanı yazmış olması gerekmiyor. Sadece o kişinin göğsünden kalbine bir yol açması lazım. Kişi huşuya ulaştığı zaman bir garanti altında, hacet namazını kıldığında Allah'ın garantisi var. Mutlaka ona mürşidini gösterecek. Ya zamanın imamına direkt olarak ulaştıracak veya bu dünyadaki şartlar icabı imkansızsa o zaman o kişiyi mutlaka kendi çevresinde olan mutlaka ulaşabileceği bir mürşide ulaştıracak. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Huşuyu oluşturan bu müessesede o kişinin demek ki sadece kalbindeki %2 çevresindeki %1'i aşan bir nur birikimi sadece Allah-u Teala olaya o açıdan bakmıyor. Aynı zamanda kişinin Allah'a ulaşma konusundaki kalbi durumunda değişme olması lazım. Kişi bundan bir adım daha ötede yakin hasıl ederek bir inanca girmesi lazım. Öyleyse bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği kademede sadece kalbinde Allah'a ulaşma talebi vardır. Huşuya ulaştığı noktada bu basit bir talep değildir. Burada kişi yakin hasıl ederek bir takım hakikatlerin farkına varan bir kişidir. Nedir hakikat? Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaktır. Bilecektir ki bu ruhunun Allah'a son ulaşması değildir. Ölümünden sonra bir defa daha ruhu Allah'a ulaştıracaktır. Ama bu onun iradesinin tamamen dışında bir etkiyi sağlayacaktır. Öyleyse burada bir işlem var. Bir farklı olgunlaşma süreci var. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi farklı şey. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına dair yakin hasıl etmesi, kökleştirmesi bunu farklı bir şey. Huşunun oluşmasındaki müesseselerden birisi bu inancın kökleşmesi. Peki davet eden ne oluyor? Kişi mürşidine ulaştığı zaman ne oluyor? Bu kökleşmiş inancın artık kesinleşme safhasına gelmiş. Biz mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Mürşide ulaştığımız andaki olay bu. Üç aşamada bir inanç müessesesinin giderek değer kazanması, giderek güçlenmesi ve hedefe ulaşması, katiyet kazanması. Biz mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Bu katiyet Allah'tan gelen rahmetle fazla yeni iki tane nur ilave edilmesini gerektiriyor. Rahmetle salavat. Allah-u Teala diyor ki rahmetle salavat sadece onların üzerindedir. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız diyenlerin üzerindedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse müesseseleri yerli yerine oturttuğumuz zaman bu huşudan Allah-u Teala'nın birçok yerlerde bahsettiğini görüyoruz. Bu huşunun oluşmasındaki değer ölçülerine baktığımız zaman bir ölçüde mutlaka derilerimizin ürpermesi, kalbimizin titremesi. Deri ürpermesi herkeste olur. Ama diğeri herkeste olmayabilir. Sahabenin de büyük kısmı cezbeliydi ama cezbesiz olanlar da vardı aralarında. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Diyor ki Allah'ın nurları ikişer ikişer zarfla mazruf olarak gelirler. O kişinin kalbine ulaşırlar ve o kişiyi huşu sahibi yaparlar, kalpleri ürperir diyor. Öyleyse bu ürperme müessesesi hem kalpleri
hem de derileri ürperir diyor Allah-u Teala. Demek ki huşunun muhtevasında sadece derimizdeki tüylerin diken diken olması, ürpermesi değil, kalbimizde de bir ürperme olması söz konusu. Zaten kalbin ürpermesi derilerin ürpermesine sebebiyet verir. Öyleyse huşu müessesesi direkt olarak kalple alakalıdır. Kalbin huşuyla ürpermesinin fonksiyonu tüylerimizin de diken diken olmasıdır. Tüylerimizin de ürpermesidir. Allah Teala ne diyordu? Gene beraberce baştan bakalım Zümer Suresi'nin 23. ayet-i kerimesine. Diyordu ki Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Ne saniye. Allah Teala kitaptaki ve kitabın içindeki sözlere benzer bir şekilde birbirinin içinde olmak üzere ikişer ikişer onların benzerleri olan nurları yukarıdan aşağı indirir diyor. Buradaki yukarıdan aşağı indirme müessesesi neden kalbimizin nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma geldiğine kesin bir işarettir. Mutlaka ruhumuzun, nefsimizin, ruhumuzun kalbi ne paralel bir seyir takip ederek nefsimizin de kalbi Allah'a dönmelidir. Allah'ın nurları nefsimizin kalbine girebilmelidir. Girebilmek için de şeytana dönük böyle kıvrık bir vaziyette olan kalbimiz, nefsimizin kalbi normal bir silindir hüviyetine dönecektir. Zilmet kapısı zaten aşağıdadır, gene aşağıda kalacaktır. Ama dönen nur kapısı Allah'a dönük bir konuma gelecektir. Takşeirru minhü cunudühüm ve kulubühüm diyor Allah-u Teala. O kişinin bu Allah'tan gelen nurlardan kalpleri ve derileri ürperir diyor. Ve orada Allah-u Teala ayrıca kişiyi böylece huşu sahibi ettiğini de belirtiyor. Yahşevne Rabbim, Rablerine karşı huşu duyma müessesesi burada oluşuyor. Bununla Allah'tan gelen bunların bir tanesi kalbin içine sızabiliyor ve kişinin tüyleri, derileri ürperiyor. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın burada gönderdiği şey hidayetin başlangıcıdır. Huşu oluşmasaydı kişinin geri kalan %49 nurla hidayete ermesi mümkün olmayacaktı. Nefsini tezkiye etmesi için %49 nur yeterli değildir. Mutlaka yarıyı aşması lazım. İşte o yarıyı aştıran nihai fonksiyon başlangıçta veriliyor. %2 nur birikimi. Öylece o kişi huşunun sahibi oluyor. Öyleyse huşu bir hissiyat müessesesidir. Bu hissiyatın kökleşmesindeki faktörleri sıraladık. Hissedebilmek, Allah'ı hissedebilmek, Allah'ın varlığından kesin şekilde emin olarak sağlanabilen bir müessesedir. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde huşunun var olma noktasını dikkatle bakalım. Burada Allah-u Teala'nın oluşturduğu şey kalp yapımızı değiştirmek. Kalbimizde mürşidimize ulaştığımız anda oluşacak olan son üç unsur hariç başlangıçtaki dört kalp şartı oluşmuştur. Huşu bu dört kalp şartını mutlaka gerektirir. Hekimiyetin alınması, ihbatın konulması, kalbin nur kafasının Allah'a dönmesi, göğüsten kalbe yol açılması. Öyleyse başlangıç seviyesindeki huşu kişinin kalbinin Allah'a dönmesine sebebiyet veriyor. Huşuya ulaşmaksa bunun arkasından %2 nurun o kişinin kalbine yerleşmesini ifade ediyor.
her konu olduğu gibi kalbimize Allah'ın nurlarının olarak nefsimizi tezkiye etmesi başlangıçtaki vücu şartına dayalı. Allah-u Teala huşunun başlangıç seviyesini kişinin kalbinin Allah'a döndüğü noktada oluşturuyor. Öyleyse henüz kalbimize nur falan girmiş değil. Ama huşu başlamıştır. Kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, bu dileğin sahibinin gaybde Rahman'a huşu duyan bir müessesenin sahibi olması lazım. Allah-u Teala hiç dikkat ettiniz mi? Burada gaybde Rahman'a huşu duyan diyor. Ne demek o? Yani nefsinin kalbinde henüz huşu başlamamış, henüz kalbine nurlar girmeye başlamamış kişinin. O, bu nurların dışında, gaybinde, nurların oluşmasından önceki safhada Allah-u Teala'ya huşu duyuyor. Bu huşu müessesesi burada sadece nurlara dayalı olmayan ama nurların gelmeye başlamasını temin edecek olan bir başlangıç, iniş yılı bir kademe. Başlangıç noktasında kişi kalbinde bir nurlanma henüz olmadığı halde Allah-u Teala'ya karşı bir hissiyat besliyor ruhunu. Allah-u Teala'ya ulaştırma konusunda kesin bir isteğin sahibi. Bu açıdan duyduğu hissin adına Allah-u Teala huşu diyor. Öyleyse huşu meselesinin kalbin nurlanmasından evvel bir başlangıç huşusu diye bir yaklaşımı var. Bu işte Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde anlatılan Allah-u Teala'nın orada gaybde kelimesini ekleyerek ifade ettiği huşu, bu huşu nefsimizin kalbinde henüz %1 aydınlık bile başlamamış durumda. Ama bunun başlayabilmesi kalbimizin mutlaka nur kapısının Allah'a dönmesine bağlı. Öyleyse gaybde Rahman'a huşu duymak, kalpteki aydınlık başlamadan, nurun aydınlığı başlamadan kişinin Allah'a ulaşmak konusundaki talebini yerli yerine oturttuğu yerin adıdır. Burada huşu nefsin kalbinin aydınlanmasını temin edebilecek seviyede değildir. Ama buna yol açan özelliğin sahibi kılmıştır Allah-u Teala kişiyi. Zaten bir sonraki aşamada kişinin göğsünden kalbine yol açılabilmesi için, yani huşunun kalpteki unsurlar itibariyle, kalbe nur girmesi itibariyle tamamlanabilmesini temin için mutlaka ön huşuya ihtiyaç var. Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin bir şekilde dönüşebilmesi var. Buna Allah-u Teala gaybde huşu duymak diyor. Gaybde, yani kalbinde nur oluşmadan kalbin dışındaki bir müessesede oluşması. Öyleyse bizim alemimiz dahili alemdir. Fizik vücudumuzun alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu alem gayb alemidir. Neden gayb? Bu alemin dışında. Bu alem, zahiri alem bizim alemimiz. Bu alemin kapsadığı alanlar içinde ama bu alemin dışında bir başka alem var. Gayb alemi. İki tane daha başka alem var. Gayb aleminin berzah alemi, zahiri aleminin berzah zahiri, bu alemin zahiri alemin berzah alemi. Aynı koordinatları paylaşıyoruz. Ama Allah-u Teala öyle bir elektron yapısını dizayn etmiş ki sistemin içindeki yarattığı sistemler birbirinden asla haberdar olmamayı sağlıyor. Dört alem iç içe ama birbirinin tamamen dışında. Allah-u Teala'nın kavramlarını anlamak zor mu? Öyle olmadığını zannediyorum. Yani koordinatların aynı boyutları kapsaması başka şey, alemlerin birbirinden dışında olması başka şey. Şu anda biz zahiri alemi yaşayan fizik vücutların sahibiyiz. Aynı boyutlarda cinler de yaşıyor. Ama ne biz onları görüyoruz normal standartlarda, ne de onlar bizi görüyor. İşte böyle bir boyutta biz, bize göre cinler gayb alemindedir. Cinlere göre biz gayb alemindeyiz. İşte bir insanın kalbinde
o Allah'ın nurları oluşmadan evvel kişinin Allah'ı düşündüğü zaman tüylerinin ürpermeye başlaması hali, o nurların gelmesinden evvelki gaybde huşu duyma halidir. Allah-u Teala bunun bir ön huşu olduğunu da ifade etmiş oluyor bu anlattığıyla. Konunun huşu meselesinin başlangıç noktası Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde anlatılan olaydır. Gaybde Rahman'a huşu duymak, yolun hazırlanması, kalbe Allah'ın nurlarının girebilmesi için Allah-u Teala bakıyor, kalbimizde ölmüş oluşmuş mu? Gaybde Rahman'a huşu duyuyor muyuz? Kalbimizde nur oluşmadan Allah'ı işittikçe bir tuhaf oluyor muyuz? Allah'ı hatırladıkça tüylerimizde bir değişme oluyor mu? Bu konunun başlangıcı. Bu varsa Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize yol açıyor. Bu varsa Allah-u Teala bizi kendisine ulaştırmayı diliyor. Bir insanın Allah'a ulaşma dileğinin burası kesinleştiği yer. Allah-u Teala o kişinin kalbine bakıyor. O kişinin kalbinde huşu var. O kişinin kalbindeki bu huşunun adı öl huşu. Gaybde Rahman'a huşu duymak. Kalbinde henüz nurlar birikmeye başlamamış. Ama buna rağmen kişinin kalbinde aydınlanma müessesesinin başlayacağı bir zeminin hazırlanması hali. Bundan sonra Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize yol açacak ve bundan sonra Allah-u Teala bizi mutlaka kendisine ulaştırmayı dileyecek. Olayların birbirinin ardından gelirken merdivenin basamaklarını birer birer çıkıyoruz. Bu sebeple ön huşu kalbimizin şerh edilmesinden, göğsümüzün şerh edilmesinden evvelki bir safhayı ihata eder. Sonraki safhada Allah-u Teala'nın göğsümüzden kalbimize nur yolunu açtığını görüyoruz. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesiyle. Allah-u Teala bunu yapmaktan muradının ne olduğunu da Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesiyle anlatmış. Göğsümüzden kalbimize yol açılmasından murad, kalbimizin içine Allah'ın nurlarının girebilmesini ve bize huşuyu, ön huşudan sonraki kalbimizin aydınlanmasıyla sağlanan esas huşuyu sağlaması. Buradaki inanç şartıyla, inancın muhtevasıyla, huşunun oluştuğu yerdeki inancın muhtevası gene birbirinden farklı. Başlangıç seviyesinde Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Gayetler Rahman'a huşu duyduğumuz zaman inancımız kökleşmiş oluyor. Ama huşuya ulaştığımız zaman kökleşmiş değil, yakin hasıl etmiş oluyoruz. Onun çok ötesinde bir olay. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde zamanın imamının standartlarını tayin ederken diyor ki onlar ayetlerimize yakin hasıl edenlerdir. Bu yakin üç standart oluşturur. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. O kişi hakkül yakinin sahibidir. Yani Allah-u Teala'yı da görmüştür. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın yakin hasıl etmekten muradı Allah'a ulaşmaya yakin hasıl etmek değil, Allah'ın zatını da görerek yakin hasıl etmek. Aynel yakinin de hakkül yakinde sahibi olmak. Ama başlangıç kademesinde huşunun başlangıcındaki yakin sadece ilmel yakini ihata eder ama muhtevasına kökleşmiş bir iman müessesesini alır. İşte iman müessesesi adım adım yükseldikçe o kişinin Allah ile olan ilişkileri de en güzel standartlara doğru yaklaşacaktır. Kalbimizin içine Allah'ın kılıcı nurlarının girmesi mürşidimize ulaştıktan sonraki safhadır. Kalbimizin içine iman yazılacaktır ki iman kelimesi kalbe giren nurları orada tutsun, sımsıkı yapıştırsın kendisine ve nefs tezkiyesi başlasın. Huşu nefs tezkiyesinden evvel kalbimize Allah'ın bir tek nurunun girerek kalbimizde nurlanmanın başlangıcını temin etmesi halidir. Huşu o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebinin
yakin hasıl etme noktasında oluşması halidir. Başka başka açılardan meseleye baktığımızda, huşunun sadece nefsin kalbinin aydınlanmasıyla değil, Allah'a ulaşma talebinin kademe kademe artışıyla da alakalı olduğunu görüyoruz. Öyleyse huşu tek yönlü bir müessese değildir. Hem bir inanç muhtevasını devreye alır, hem de nefsin kalbinin nefs tesiyesine zemin hazırlamak üzere adım adım Allah'ın nurlarıyla aydınlanmadan evvel tek bir nurun oluşturduğu bir hafif aydınlığın kalbimize yerleştirilmesi keyfiyetini de ihata eder. Öyleyse hepinizin huşu sahibi olmasını, sonra Allah-u Teala'nın nurlarıyla nefsimizin kalbinin yarıdan daha fazla aydınlanmasını, hidayete ermenizi, daha sonra da full aydınlığa ulaşmanızı, salaha ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah da tamamlarız. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizi birlikte kıldı. Bir yarenlikte, bir sohbette. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Siz sevgili kardeşlerimiz, ve bizler bir bütün teşkil ediyoruz. Bir elmanın iki yarısı gibi. Bir tarafta sizler varsınız, bir tarafta da biz varız. Ve de kalplerimiz sımsıkı bağlarla birbirlerine bağlı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim can dostumuzsunuz. Unutmayın, bizim beraberliğimiz Allah için bir beraberlik. Allah, sizler ve biz bir bütünü oluşturuyoruz. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki böyle bir imkanı Allah Teala bize bahşetti de birlikte olduk. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşadık. Ve şu anda da yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah sevgisi üzerine kurulan bir beraberliğin müntesipleriyiz. Allah bizim kalplerimizi birleştiriyor. Bizim sevgimiz Allah'tan dolaşarak size ulaşıyor. Sizin sevginiz Allah'tan dolaşarak bize ulaşıyor. Şuraya kalbimize sıcacık bir muhteva içerisinde sevginizin ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün güzellikleri Allah-u Teala hamdolsun ki bizlere birlikte yaşatıyor. Allah ile beraber olduktan sonra, kalp kalbe, gönül gönüle olduktan sonra sizlerle birlikte daha eksik ne kalır ki sevgili kardeşlerim? Sevginin yeşerttiği bir ummanın içindeyiz. Bir renkler cümbüşü, bir güzellikler demeti, bir mutluluğu yaşamak. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellikler içinde Allah-u Teala'ya biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır diye düşünüyoruz. Bir elmanın iki yarısı ve Allah. Bir üçlü oluşturuyoruz. Sizler, bütün bizi dinleyen, lütfedip dinleyen sevgili kardeşlerimiz. Kim bizi dinliyorsa o bizim kardeşimizdir. Ve onlarla mutluyuz. Sevgili kardeşlerimiz, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Yalnız sevgiye dayalı bir bütünün iki parçası. Allah Teala birbirimizi sevmemizi istiyor.
nefret etmemizi istemiyor. Aramızda nizaya, kavgaya, anlaşmazlığa yer olmamalı. Biliyorsunuz, bize çok öfkelenenler oldu. Ama bu davranışları bizi onlara düşman kılmadı. Biz onlara hiç düşman olmadık sevgili kardeşlerim. Hep Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin söylediklerini hatırladık. Biz de aynı şeyi söyledik. Kendisine bir kötülük yapıldığı zaman Peygamber Efendimiz Hazretleri hep aynı şeyi söylerdi Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın bir nebisi olduğunu, peygamberi olduğunu bilselerdi, buna iman getirselerdi herhalde öyle olmayacaktı. Ama bilmedikleri için yanlış yaptılar sevgili kardeşlerim. Ona karşı kötü davrandılar. Ama o onları hep sevdi. Hiçbir zaman sevgisi eksilmedi. Toplum üzerinde hep sevgisi devam etti. Ömür boyu devam eden bir sevgi, beraberlik. Muhterem kardeşlerim. İşte her şeyin en güzeli kalplerimizin beraber olmasıdır. Allah Teala bize mutluluk ulaştırıyor. Biz de sizlere ulaştırıyoruz. Saadeti beraberce yaşıyoruz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir sevgi halesi içinde hayatı yaşamak. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu hayat her gün adım adım tükenen bir nesne. Geri dönmüyor. Bu dünyada yaşadığımız sürece tabii. Yoksa kıyamet günü zamanın tersine çalıştığını göreceğiz. Gelecekten geçmişe ulaşan bir zaman faktörü söz konusu olacak. Ve bütün insanlar zaman kendi hayatta oldukları noktaya ulaşınca canlanacaklar. Mahşer meydanında toplanacaklar. Hepimiz orada olacağız. Kendi hesaplarımızı görmek üzere, kendi hayat filmimizi görmek üzere. Üstelik de bu hayat filmi, yani rakamlı kitap Allah-u Teala'nın tabiriyle bütün insanlar için bir ibret aynasıdır. Doğuşumuzdan ölümümüze kadar

kattan 7 kat yukarıda illiğin var. Zemin kattan 7 kat aşağıda siccin var. Cehenneme gidecek olanların hepsinin kitapları siccinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bizim dostumuzsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun kitabı siccinden iliğine alınır. O Allah'ın dostu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmak payesine erer. Kim Allah ile bir sıcak ilişki kurmayı düşünmezse, asıl ifadesiyle çok basit bir şeyi gerçekleştirmezse, bu bahsettiğimiz şey sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya Rabbi, bunca asırlar boyu senin evliyaların olmuş. Ermiş evliyalar. Sana ermiş olan evliyalar. İşte ben de onlardan birisi olmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak ve ermiş evliya olmak istiyorum. İşte bunu diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Ermiş evliya olmayı herkes evliya mı? Yahu bu zamanda evliya mı olurmuş? Onlar eskiden yaşamışlar. İşte türbeleri de var. Onlara gidip insanlar bir şey istiyorlar. Bir şeyler istiyorlar. Diyorlar ki ben bugüne kadar Allah-u Teala'ya hep dua ettim. Bana şöyle şöyle şöyle bir şeyler versin diye. Ama vermedi. Benim taleplerim kafi gelmedi. Sen de benim için dua eder misin Allah-u Teala'ya diye. İnsanlar gidiyorlar ya yatırlara, yatır diyorlar hani. İşte evliyalar o zaman varmış diyorlar. Şimdi bu zamanda evliya mı olur? Halbuki bilmiyorlar ki herkes Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah'ın evliyası olur. O kadar net ve açık ki sevgili kardeşlerim. Evliya olmak Allah'a kul olmak demek. Allah'a kul olmaksa Allah-u Teala'nın temel emri herkesin Allah'a kul olmasını istiyor ve selam. Nasıl olacağız? O kadar basit ki sevgili kardeşlerim, o kadar kolay ki anlatması bile bu kadar kolaylığa rağmen neden insanlar kitle halinde Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorlar da evliya olmuyorlar diye biz hayret içindeyiz. Bunca senedir size sevgili kardeşlerim 30 yıl, 30 yıl hep bunu anlatmaya çalıştık. Dedik ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an o Allah'ın evliyası olmuştur. Peki, nereden biliyoruz? İşte beraberce ayet-i kerimeye bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki vellezîne iştenebut tagûte en yabudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar diyor sahabe için. Sahabe için kullanıyor Allah Teala bunu. Onlar tagûta kul iken, tagût insan ve cin şeytanlar demek. Şeytanın kulu iken, insan şeytanları ve cin şeytanların kulu iken Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Sonra onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala.

Ne olmuş ne olmuş sahabe? Şeytana kul iken, tağuta kul iken Allah'a kul olmuş. Sahabe tağuta kul iken Allah'a kul olmuş. Çünkü Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Kullarım tabiri onun tabiri. Bütün sahabe için bunu kullanıyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Ve onlar ki tağuta kul idiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler ve benim kulum oldular diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kulu olur. Yani Allah'ın evliyası olur. Allah'a kul olan herkes, kul olduğu andan itibaren Allah'ın evliyasıdır. Peki bu kişi Allah'a ermiş midir ki evliya olmuş? Hayır, Allah'a henüz ermemiştir. Ama 6-7 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Evet, yanlış anlamadınız. O kişi Allah'a ulaşmayacaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse ne kaldı ki geriye sevgili kardeşlerim? Hadi bakalım, gelin yağma Hasan'ın böreği, her şey bedava. Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Açacaksınız ellerinizi yukarıya Allah'a. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben şu bendeki ruh var ya, o ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Diyorsun ki ölmeden evine ulaştır. Farz kılmışsın üzerime. Öyleyse ben de mutlaka ulaştırmak istiyorum. Farz mı? Ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırmak farz mı? Elbette farz. Allah Teala buyuruyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani şu dünya hayatını fizik vücudun yaşarken ey ruh sen Allah'a ulaş. Sonra fizik vücuda hitap ediyor Allah Teala. Sen de diyor kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşırken geçirdiği kademeler, birisi nefsi mutmainne, birisi radiye, birisi mardiye. Mutmainne, doyuma ulaşmak demek. Allah ile olan ilişkilerinizde kademeler, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye 7 kademeyi oluşturur. 7 kademe 7 tane gök katına tekabül eder ve de bunlar için özel bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Allah Teala size bunları bedava yaptırıyor. Yani bir başka ifadeyle her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen herkesi Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Herkesi demekle herkesin ruhunu kastediyoruz tabiatıyla. Biz insanların Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olacak bir tek emanetleri var. O emanetin adı ruhtur.
Allah Teala diyor ki biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar, sarf-ı nazar ettiler, emaneti kabul etmediler. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür. Bir insanın cahil olma ve nankör olma vasıfları burada geçtiği cihetle gördüğümüz odur ki Allah-u Teala ruh adı verilen emaneti kabul eden müessesenin bir ikiliden oluştuğunu anlatıyor bize. Bir, şu gördüğünüz fizik vücut. İki, bu fizik vücutla beraber cahil ve nankör olan nefs. İki tane ev sahibi var ruhun. Asıl ev sahibi mekan olan şu fizik bedendir. O bir mekandır. Temiz tutun sevgili kardeşlerim mekanınızı. İkincisi nefs, her gece uykuya daldığınız zaman sizden ayrılan, kendi aleminde yaşayan, berzah alemine gidebilen, bütün kainatı gezebilen bir nefsiniz var. Sonra da Allah'ın size üfürdüğü ve siz hayattayken Allah'a mutlaka geri gönderilmesi icap eden bir de ruhunuz var. İşte böylece ruh adı verilen emanet, fizik vücutla nefsin beraberliğindeki bir ev sahipleri grubuna ulaşıyor. Fizik vücut ve nefs ruha ev sahipliği yapıyorlar. Allah Teala bu ayetle de aslında bir üçlüden bahsetmiş oluyor. Ruh, nefs ve fizik vücut. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Aslında mutluluğunuz bu kadar basit bir standart içerisinde cereyan edecektir. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, onları kendisine ulaştırır. Peki Allah'ın seçmedikleri var mıdır? Vardır tabii. Her kim kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, yetmez. Dilememekle birlikte başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men ederse. İşte o kişi diyor Allah Teala. Onları seçmem diyor. Onlar seçilmezler. Bir defa daha tekrar ediyorum kimlerin seçilmediğini. Sadece onlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ve bununla kalmazsa, aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka diğer insanları da Allah'ın yolundan saptırırsa, Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışırsa, işte o insanlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Onların dışındaki herkes, insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Ama bu seçilenlerin de
çok küçük bir kısmı, mutlaka %10'dan daha aşağıda bir kısmı, sadece onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyenler küçücük bir azınlıktır. Burada Allah Teala bir işaret veriyor bize. Bu işaret insanların büyük kısmının cehenneme gideceği konusunda. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şöyle bir ifade kullanıyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte o müşrikler sevgili kardeşlerim. Kim bu müşrikler? Puta mı tapıyor bu insanlar? Yok. Ama müşrik. Peki kabahatleri ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a yönelmek, ameni olmak, mümin olduktan sonra, Allah'a inandıktan sonra bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde onu cehennemden kurtaracak olan bir hüküm ifade eder. İşte burada insanların fırkalara ayrıldığını görüyoruz. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi nazil olduğu zaman sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sual soruyor. Evvela Sebe 20'ye beraberce bakalım. Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde de bütün fırkalar var. Bir de Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulan bir tek fırka var. Bu müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ayet-i kerimesi inzal olunca sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şu sualı sordular. Kaç fırka ey Allah'ın Resulü? 73 buyurdular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kaç fırka kurtulacak? Sadece bir fırka. Fırkanın ismi ne ey Allah'ın Resulü? Fırkayı Naciye. İşte sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde bugün yapılan araştırmalar 72 tane fırka tespit edebildi. Her türlü yanlış anlayışın içinde olan 72 fırka. İşte insanlar aslında 72 fırka olarak şu anda yaşamaktalar. Ama her birinin içinde Allah'a ulaşmayı dileyerek felaha erecek olan
bir küçük fırka oluşmuş durumda. İşte bu küçük, her kavmin içinde bulunan bu küçük fırkaların, her dinin içinde bulunan, her milletin içinde bulunan bu küçük fırkaların toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Ve sayıları hiçbir devrede insanların %10'una ulaşamamıştır. Sevgili kardeşlerim, işte bizler o fırkadanız. Mihr Vakfı'nın değerli mensupları. Mihr Güneşi'nin meşaleleri. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bize bu ilmi öğretti sevgili kardeşlerim. Bu ilimle mücehhez kıldı. Biz de sizlere anlatıyoruz. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Allah'tan alan ve sizlere ulaştıran bir vasıta. Hepsi o kadar. Biz de hepiniz gibi sadece bir insanız. Allah Teala bizi seçmiş, bize ulaştırmış ilmini bu devirde. Mühür bizde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Başka hiçbir talebi yok hiçbirinizden. Yalnız mutluluk. İşte bunun için kaidesini koymuş. Mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Hepsi bu kadar. Ama sadece bir dilekle ruhumuz Allah'a ulaşır mı gerçekten? Evet, gerçekten ulaşır. Hiç endişe etmeyin sevgili kardeşlerim. Kim ruhunu Allah'a ulaşmayı dilerse, ama şuradan kalbinizden sımsıkı bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Sımsıcak bir talep. İsteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Kalben isteyeceksiniz. Bir insan sözden söylemiş, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ama kalbi buna katılmamışsa, o kişinin söylediği sözün Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Kalben Allah-u Teala'dan bunu istemek zorundasınız. Ne demek istiyoruz? Bir misal verelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı'na çıkarken bir kısım, ona tabi olanlardan bir kısmı savaşa iştirak etmediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra onlarla karşılaştığı zaman dediler ki, biz aslında seninle beraber savaşa katılmayı isterdik ama engellerimiz vardı. Bu engeller sebebiyle gelemedik. Ama gelecek sefer mutlaka seninle beraber olacağız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu münafıklar için diyor ki, onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sana söylüyorlar. İşte ne demek istediğini anladınız Allah Teala'nın. Kalplerinde olmayan bir şey demekle ne demek istediğini. İşte sevgili kardeşlerim, kalbinizden bir talep Allah'a ulaşırsa, o zaman Allah sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Söyledik ayet-i kerimeyi. Kim Allah'a ulaşmayı derse diyor,
ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi kılar sizi. Mürşide ulaşmadan evvel daha. Belki birçok insan size mürşide ulaşmadan kimse cennete giremez der. Bu doğru değildir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya dair şuradan kalbinden bir talebi Allah'a ulaştırabilirse, bu talep oluştuğu andan itibaren o kişi Allah'ın cennetine eğildir. Birinci kat cennet onundur. Bu kişi öyle ki mürşidine ulaşamadan öldü. Söyledi, ertesi gün öldü. Allah'a ulaşmayı kalbinden gerçekten diledi. Ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Yaşarsa Allah Teala mutlaka onu önce mürşidine ulaştıracak, tabiyetini sağlatacak. Mürşidine ulaştırdığı zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi, ertesi gün öldü. Gideceği yer gene cennettir ama bu sefer daha üst cennete, ikinci kat cennete girecek. Birinci kat cennetin sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhlarını Allah'a ulaştıramadan ölenler. İkinci kat cennetin sahipleri Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşmış olup da ruhunu Allah'a ulaştıramadan ölenler. Peki üçüncü kat cennetin sahipleri ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Her ne kadar biz ruhlarını Allah'a ulaştıranlar diyorsak da aslı bu değildir konunun. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Hepiniz için böyle bir olay var sevgili kardeşlerim. Allah garanti ediyor. Ey benim aziz kullarım diyor. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Siz bana ulaşmayacaksınız. Ruhunuzu siz bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhlarınızı kendime ulaştıracağım diyor. Ve sizi üçüncü kat cennetime alacağım diyor Allah-u Teala. Öyleyse işte böylesine Allah-u Teala'nın bir garantisi varsa daha güzel bir yarenlik olabilir mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini anlamıyor musunuz? O sizi çok ama çok seviyor. Biz de sizi onun nuru altında, onun ışığı altında çok ama çok seviyoruz. Ve gayemiz tek, hepinizi Allah'a ulaştırmak. Asıl ifadesiyle hepinizin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmak. İşte bu sizi Allah'ın katında mutlak saadete ulaştıracak olan tek yoldur. Bir ikincisi yok. İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştiren hiç kimse Allah'ın bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Bunu hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi mutluluk dileklerimizle Allah'a ulaşmayı dileyin de Allah sizi mutlaka üçüncü kat cennetine ulaştırsın dualarımızla tamamlıyoruz. Cennete ulaşmak bu kadar kolay, bu kadar basitken sırf bu Kur'an hakikatini bilmedikleri için cehenneme giren, gidecek olan milyonlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Milyarlarca, affedersiniz. Ve de sadece Allah'ın bu büyük hakikatini bilmedikleri için gidecekleri yer cehennem.
Öyleyse bu insanlar kendilerine yazık etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle bu sohbeti inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala sizlerle yarenlik etmek imkanını bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederek bu sohbetimizi, yarenlik sohbetini burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ecbillahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Hiç düşündünüz mü? Sevgili izleyenler, acaba Allah Teala biz insanlardan ne ister? Aslında istediği sadece bir tek şey. Sizlerin mutluluğunuz. Mutlu olabilmek, Allah'ın Kur'an'da koyduğu şartlara riayet edilmediği takdirde hiçbir zaman gerçekleşemeyecek olan bir ütopya olarak kalır. Aslında o kadar kolayca mutlu olabilirsiniz ki, o kadar kolayca huzura kavuşabilirsiniz ki, sevgili kardeşlerim, sizler için Allah yolundaki en güzel davranış biçimi sizin mutluluğunuza zemin hazırlayacak olan, kapıyı açacak olan ve hemen mutlu olmanızı sağlayacak olan şey sadece bir dilektir. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. İşte hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Bizi ilk defa dinleyenler şaka ediyoruz falan zannedebilirler. Hayır sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayır şaka etmiyoruz. Son derece ciddi bir konuşma yapıyoruz. Sadece bir tek gaye için yaşıyoruz. Bu ciddiyetin hudutlarını çizmek için bunu ortaya koyuyoruz ki biz sadece sizleri mutluluğa ulaştırmak için vazifeli kılındık. Aslında İslam eşittir mutluluktur. Din eşittir mutluluktur. Dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evvel olan Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Ve sizlere anlattığımız Kur'an'daki İslam dinidir. Kur'an'daki İslam dini Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Dört peygamber de aynı dini yaşadılar. Bu dinin mutluluk standartları Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Üçüncü basamaktasınız. Ve de Allah size yardımlar gönderecek. Kalbinize ulaşacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Göğsünüzü yaracak, şerh edecek. Göğsünüzden kalbinize Allah'ın nurlarının girebilmesi için bir yol açacak. Buna ihtiyacınız mı var? Kesin. Herkes nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu olarak hayata başlar. Fizik vücudunuz var, nefsiniz var, ruhunuz var. Öyleyse bu üç tane faktör, nefsiniz, ruhunuz, fizik vücudunuz,
bir üçlüdür. Fizik vücudunuz mekandır. Nefsiniz o mekandaki ilk misafirdir. Ruhunuz size doğduğunuz zaman üfürüldü. O nefse ve fizik vücuda teslim edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Allah Teala ne diyordu? Biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabulden imtina ettiler, kaçındılar. Emaneti insana teklif ettik ve insan kabul etti. O insan ki cahildir ve nankördür. İşte sevgili kardeşlerim, önce fizik vücudunuz doğuyor, nefs onun içinde var ediliyor. Ve ikisi beraber iken ruh üfürülüyor. Böylece ruh, fizik vücut ve nefsten oluşan bir üçlü sizleri temsil ediyor. Unutmayın, Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluk sizlersiniz, insanlar. Öyleyse Allah tarafından sevildiğiniz için, en çok sevildiğiniz için bütün mahlukatın içinde sevinmeniz gerekmez mi? Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, eğer bizi radyolardan dinliyorsanız şu anda dinleyici durumundasınız. Eğer televizyondan izliyorsanız, uydudan izliyorsanız, o zaman da izleyici durumundasınız. Her halükarda sevgili kardeşlerim, amacımıza, hedefimize dikkatle bakın. Bu amaca Allah bizi yönlendirdi. Bir talebin sahibi olmadık. Neyin ne olduğunu bilmediğimiz bir ortamda bu göreve Allah-u Teala bizi tayin etti. Bu size anlattıklarımızın hiçbirini bilmiyorduk sevgili kardeşlerim. O öğretti. Allah öğretti. Bu sebeple bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Allah Teala bize sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kendisini öğretti. Allah'ı öğrendik. Allah'tan hoşlandık. Onu sevdik. Sonra Allah'a aşık olduk. Ama şimdiki durumumuz Allah'a hayran olmak. Hoşlanmada da, sevgide de, aşkta da iki taraf arasında bir farklılık olmayabilir. Aynı seviyeden iki varlık birbirini severler, hoşlanırlar, severler, aşık olurlar. Ama sevgili kardeşlerim, hayranlığa baktığınız zaman hayranlıkta hayran olan asttır, hayran olunan üsttür. Yani arada mutlak olarak bir seviye farkı var. Allah üst olandır, yüksek olandır, yüce olandır. O hepimizi yaratandır.
Biz insanlar sadece birer mahlukuz sevgili kardeşlerim. Bir yaratıktan başka bir şey değiliz. Başkalarından farkımız var mı? Evet var. Cinlerin nefsi var, fizik vücudu var. Meleklerse sadece bir vücuttan oluşturulurlar. Ama insan üç vücutludur. Ruhu var, nefsi var ve fizik vücudu var. Öyleyse Allah Teala ne diyor Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde? Bütün göklerde ve bütün arzlarda neyi yarattıysak hepsini, yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık ey insanlar diyor Allah Teala. Bütün yerlerde ve bütün göklerde yarattığımız her şeyi siz insanların emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Her şey bizim için yaratılmış. Öyleyse bütün gökler, bütün yerler, sevgili kardeşlerim, yerler ve gökler deyip geçmeyin. Tam 18 tane ayet-i kerimede Allah Teala göklerdeki insanlar, yerlerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. Öyleyse her gezegene göre kendileri o gezegenin sakinleridir. Onlara göre hem gökte olanlar vardır, hem de yerde olanlar vardır. Her gezegen için göktekiler değişir, yerdekiler de. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bize senin şu bahsettiğin mutluluk ne mene bir şeydir, nasıl bir şeydir, hele bir söyle bakalım diyorsanız, söyleyelim. Mutluluk odur ki, kişi üç dünyasında da mutlu olmaya mutlaka ulaşmalıdır. Fizik vücudun alemi, işte bu zahiri alem. Burada mutlu olacak, fizik vücut mutlu olacak. Nefsinizin alemi, berzah alemi. Nefsiniz mutlu olacak. Ruhunuzun alemi, emr alemi, ruhunuz mutlu olacak. Ama ruhunuz, Allah Teala'nın söylediği gibi, bir emanet sevgili kardeşlerim. Yerlere, dağlara, göklere teklif edilen bir emanet. Peki ruhumuz emanette, fizik vücudumuz emanet değil mi? Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman fizik vücudumuz emanet olur. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Ve hepsi adım adım mutluluğu arttırır. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi, mutluluğun %50'sini, %51'ini yaşar. Fizik vücudunu teslim eden kişi, mutluluğun %80'ini yaşar. 81 de diyebilirsiniz. Nefsini de Allah'a teslim eden kişi, mutluluğun %100'ünü yaşar. Bütün olaylar dizisi nefsinizin kalbindeki afetlerin durumuna bakıyor. İşte biz insanlar mutlak bir dengeyle yaratılırız. Nefsimiz vardır, %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, isyan, iptilalar, düşmanlık, her birisi ayrı bir açıdan bizi mutsuz edecek olan faktörlerdir. Ruhumuzsa %100 hasletlerle donatılmıştır.
Hasletler de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen özellikler taşır. Öyleyse dengeyi nasıl kurmuş Allah-u Teala? Geceyle gündüz gibi. İşte şu anda karanlık bir fon, koyu renk bir fon ve biz beyazlar üzereyiz. Ak ve kara gene bir arada. Sakallarımız ve kaşlarımız gene akla karayı ifade ediyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, işte doğumunuzla birlikte denge kurulmuştur. Nefsiniz var. %100 afetlerle dolu, %100 kapkaranlık. Ruhunuz var. %100 hasletlerle dolu ve siz böyle bir dengeyle yaratıldınız. Allah-u Teala kimseye en ufak bir adaletsizlik etmez. Herkesi eşit standartlarda %50 nurun muhtevası içinde, %50 nefsin muhtevası içinde, %50 aydınlık, %50 karanlık. Aslında bu bir tam dengedir. Veya 200'ü bütün olarak alırsanız, 200'ün 100'ü karanlıkla, ikinci 100'ü de aydınlıkla temsil edilir. Karanlıklarla aydınlıklar dengede bir insan yaratılmıştır. Kendi iradesini kullanarak aydınlık dengesini hakim kılacak olan, dengeyi ona göre dizayn edecek olan bir yaşam biçimi o kişi istemeli ve onu tatbik etmelidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh mutluluğunuzun muhtevası başlangıçta tamam mıdır? Hayır, tamam değildir. Sadece yarı yarıya bir denge kurulmuştur. Bir insanın gerçek mutluluğa ulaşabilmesi, nefsindeki bütün afetleri temizleyip yerine faziletleri yerleştirmesiyle mümkündür.

Sevgili kardeşlerim, hayata gelen herkes bu dengeyle doğar. Gece ve gündüz %50, %50 olarak bütünü ifade eder. Ve insan böyle mutlu olabilir mi? Hayır, olamaz. Çünkü şeytan herkese vahyeder. Herkesin yanlışlıklar yapmasını ve bu sebeple Allah-u Teala'nın ve ruhun o kişiyi cezalandırmasını temin etmeye çalışır. Yaptığımız her yanlışlıktan sonra bir azap duyarız, bir huzursuzluk duyarız. Ne zaman bir başkasının kalbini kırarsak, ne zaman bir başkasına haksız bir davranışta bulunursak, bunun ızdırabını yaşarız. İşte bu, kişinin ömrü boyunca yaptığı sayısız yanlışların her birisinde kişiyi huzursuz eden bir faktördür. Peki bütün bu yanlışlıkların sona ereceği bir nokta var mı? Elbette var. Kim nefsindeki bütün afetleri yok ederse, o zaman o kişi sadece nefsine girip yerleşmiş olan %98 fazilet, %2 rahmetle yaşamaya başlar. Bu o kişinin sonsuz mutluluğunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başlangıçtaki denge nefsimizle ruhumuz arasında kurulmuştur. Nefsimiz %100 afetlerden, ruhumuz %100 hasletlerden oluşuyordu. Ama bir problemle karşı karşıyayız. Ruhumuz Allah'ın bize emanet ettiği bir emanettir. Ve Nisa 58'de Allah Teala innallâhe ye'murukum an tu'addul emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri onların ehline teslim etmenizi emreder diyor. Önce ruhunuz emanettir. Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuz emanet olur. Onu teslim edersiniz. Nefsiniz emanet olur. Onu teslim edersiniz. İradeniz emanet olur. Her birini Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. İşte böyle bir ortam söz konusu. Sevgili kardeşlerim, nerede çatışma varsa, savaş varsa, kavga varsa, hercümerç varsa, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Bunların müşterek adı mutsuzluktur. O kişi kavganın içinde yaşıyor. Birisi ise mutsuzdur. Allah Teala'nın istediği mutluluk üç dünyada da, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkiler dünyanızda, üçünde de sulh ve sükûnu yaşayabilmenize bağımlıdır. Sulh ve sükun. Neden mutsuzsunuz? Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmak ister. Ruhunuz da Allah'ın yasak fiillerini asla işlemek istemez. Ve kararı teslim edecek olan nefsinizde ruhunuzdur. İkisi birden harekete geçer. Birbirini zem ederek devreye girerler. Doğru olan mutluluk verecek olan şeyin kendi fikirleri olduğunu
söylerler ve aklı ikna etmeye çalışırlar. Akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa o ortamın stratejisindedir. Yani Allah'ın yasaklarının uygulanmadığı, yasak edilen fiillerin her zaman işlendiği, Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, fizik vücut için namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve tüm bunların üzerine zikir yapmak ve Allah'a ulaşmayı dilemek, bunların yok olduğu bir ortamda insan mutsuzdur. Orada Allah'ın emirleri açıkça çiğnenmiştir. Ve yol o kişi için bir hüküm ifade etmemektedir. O yol ruhun Allah'a ulaşırken kat edeceği adına seyru suluk denilen bir yedi gök katı aşma olayıdır ruhunuzun. Yedi tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşması olayı. Aslında 5-6 aylık bir olaydır. Ama 7-8 ay sürer, ama 1 sene sürer, ama 2 sene sürer. Bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürmüştü. O zaman çok daha uzun devreler söz konusuydu. Ama şimdi çok daha kısa bir zamanda kardeşlerimizin ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini görebiliyoruz. Ahir zamanda zamanın hükümleri değişiyor. Hızlanıyor zaman. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a mülaki olmayı, yani Allah'a ruhunuzu siz hayattayken ulaştırmayı dilerseniz, bir defa cehennemden kendinizi kesinlikle kurtardınız. Sizin için korku yoktur. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar, diyor ki Allah Teala Yunus Suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ لَا حَفْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah Teala, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Öyleyse buradaki mutluluk tarifi daha birinci aşamada olan bir kişi. İlk defa ameli olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Bu kişi dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Ruhu Allah'a 7-8 ay içinde mutlaka ulaşır. Ve ulaştığı zaman başlangıçtaki denge yeniden kurulmuştur. Başlangıçtaki denge neydi? Nefsiniz %100 afetlerle doluydu, ruhunuz %100 hasletlerle doluydu. Yani %200 nefsin afetleri, %200
ruhun hasletleri. Yani %50 ruhun hasletleri, %50 nefsin afetleri. Ruhun hasletleri Allah'ın

İşte bu dönüş iki türlüdür. Bir, bu dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Allah'ın ermiş evliyası olursunuz. Kapılar herkese açıktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu hedefe mutlak olarak Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. O kişi ulaşmaz. Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a hayattayken ruhunu ulaştırırsa, doğru bir ifade mi? Daha doğrusu var. Allah kimin ruhunu bu dünya hayatındayken, yaşarken o kişi kendisine ulaştırırsa, Allah'a ulaştırırsa, işte onlar hidayete erenlerdir. Allah Teala hidayeti tarif ediyor. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Allah'a ulaşmak var ya, ruhun Allah'a hayattayken ulaşması var ki var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Hidayet, ruhun Allah Teala'ya ulaşması kişiye %51 nur kazandırır. Bu da o kişinin %51 mutlu olmasını ifade eder dünya hayatında. Ama öbür taraftan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes üçüncü kat cennete mutlaka ulaşır. 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, hadi daha geç yapsın kişi, birçok açıdan eksikleri olsun, Allah Teala hepsini tamamlayana kadar vakit geçsin. 1 yıl diyelim, 1 yıllık bir zaman parçasında herkes Allah'a ruhunu mutlaka ulaştırır. Daha başka bir ifadeyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a ulaşmak her şeyin en güzelini ifade ediyor Allah Teala. İşte bu hedeftir. Kişi yola çıkar, Allah ona ihsanlar verir. 12 tane ihsanla kişi mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaştığı zamana kadar o kişinin görme, işitme ve idrak müessesesi, irşat makamına karşı o kişi irşat makamını irşat makamı olarak gören, irşat makamını irşat makamı olarak kabul eden, idrak eden ve sözlerini irşat makamının sözleri olarak dinleyen birisi olur. Bu konunun başlangıcındaki hedeflerdir. O kişi kör, sağır ve dilsiz iken irşat makamının sözleri karşısında ve davranışları karşısında onun irşat makamının söylediklerini işiten, gösterdiklerini gören ve kalbine indirip kalbinde idrak eden kişi olur. Böyle bir olayın tahakkukunda o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bu kişiye dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. %49 hala şeytanın hüviyeti tesirli olarak devam etmektedir.

Bu şeytanın insanları yoldan çıkarmaya çalışan şeytani hüviyetidir. İşte sevgili kardeşlerim, neticede ne olur? 5-6 aylık bir zaman devresinde zikrinizle, Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbini doldurmaya başlar. Her %7 nefsinizin kalbine fazıl girip yerleştiğinde, bu fazıllara paralel olarak ruhunuz gök katlarında birer birer yükselir. Ruhunuz gök katlarında birer birer yükselir. %7 fazıl ruhunuz birinci gök katında diğer ruhlarla beraber. Nefsinizin kalbinde %14 fazıl ikinci gök katı, 21 üçüncü gök katı, 28 dördüncü kat, 35 beşinci kat, 42 altıncı kat ve 49 fazıl. %2'de rahmet nuru, %51 nur birikimiyle o kişinin nefsinin kalbinde nurlar karanlıkları aşar. İşte bu dünya mutluluğunun yarısından fazlasını ifade eder. Çünkü nefs olaylar karşısında Allah'ın emirlerini %50'den fazlasını yerine getirir. Allah'ın yasaklarının %50'den fazlasını işlemez. Bu kişi eğer aksini yapsaydı, afetlerini kontrol altına alsaydı, yanlışlıkları daha fazla olsaydı kişinin, nefsinin kalbindeki afetler %100'ken o kişinin bütün yaptıklarının çok büyük bir kısmı yanlış. Nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça yerine fazıllar geleceği için davranışlar fazılların yüzdesi kadar değişiklik gösteriyor. Evvela %7, sonra %14, 21, 28, 35, 42, %49. 2'de rahmet nuruyla kişi %51, 7 tane gök katını aşar ruh, Allah'ın zatına ulaşır. Kişinin nefsinin kalbi de %49 bu muhtevada fazıllardan, %2'de rahmetten oluşan %51 nura kavuşur. Bu, o kişinin dünya mutluluğunun %50'den fazlasını yaşamasıdır. Peki, ya ahiret mutluluğu bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala işitir, bilir ve görür ve derhal onu birinci kat cennetin sahibi yapar. Bunu yapmak için de çok kolay bir şey vardır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin günahlarını örter. Eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemeden ölmüş olsaydı, bir defa ölene kadar hem mutsuz olacaktı, hem huzursuz olacaktı. Manevi olgunluğa asla ulaşamayacaktı. Dünyada gerçek mutluluğu, yani iç dünyasına, dış dünyasına ve Allah ile olan ilişkilerinde oluşan o müstesna güzelliği hiç yaşamadan ölecekti. Ama nefsinin kalbinde %51 nur biriken bir kişi, davranış biçiminin %50'den fazlasını Allah'ın hoşuna giden ve ona Allah-u Teala'nın mutluluk verdiği, ruhun da nefse huzur verdiği bir %50'den daha fazla zaman parçasında bunları yaptıkları, geri kalan %49'da kişinin huzursuzlukla karşı karşıya olduğu bir dünya nizamına ulaştırır kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişinin ulaştığı yer o kişi için bir mutluluk kaynağıdır ama bu mutluluk Allah'ın garantisi altındaki yüzde
51'dir. Nefsin kalbindeki afetler %51 azaldığı için kişinin davranışları da %51 düzelmiştir. Ama geri kalan %49 hala hükmünü icra etmektedir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Üçüncü basamaktadır. Birçok işlemden sonra mürşidine ulaşıp 12 tane nimet aldığı zaman, affedersiniz, 7 tane nimet aldığı zaman, 12 ihsandan sonra 7 tane nimet aldığı zaman ikinci noktadadır. Ve ruhu daha yeni vücudundan ayrılacaktır. Dünya saadetini ruhu Allah'a ulaşana kadar o kişi %100 yaşamaya devam edecektir. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini kesmiştir. Vuslata kadar, bazen 3-4 ay, bazen 5-6 ay, bazen 7-8 ay sürebiliyor zamanımızda. Yani bu devrede. O devrenin sonunda kişinin nefsinin kalbi %51 nura kavuşacaktır. Ruhu da Allah'ın zatına ulaşacaktır. %51 nur sebebiyle o kişi dünya saadetinin yarısını mutlaka yaşayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin, mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamağı. Ruhun vücuttan ayrılması için kişinin mürşidine ulaşıp tabiyeti 14. basamağı. Vücuttan ayrılan ruhun seyri sülük sonunda Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, fena olması, fena filah olayı 22. basamakta gerçekleşir. Ve kişi gerçek anlamda bir saadeti yaşar. İşte buraya kadar olan husus o kişiye Allah-u Teala'nın ikramıdır. Kereminden bahşetmiştir. Sevgili kardeşlerim, daha ötesi var mı? Evet. 25. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız, pardon, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Ama teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte bu noktada o kişi nefsinin kalbindeki afetlerin %81'ini fazıllarda değiştirmiştir. %79 fazıl, %2 rahmet nuru. Burada fizik vücut Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. Yasak etmeye çalışan, onu etkilemeye çalışan nefsin afetlerine hiç aldırmadan. Sevgili kardeşlerim, ama kişi hep mutlu olacaktır. Büyük ölçekli bir mutluluk. %100 değil ama %80'den daha fazla bir mutluluk söz konusu. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa, o zaman o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %100 yok olacaktır. Yerini %98 fazıl, %2 de rahmet nuruna terk edecektir. Nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, Allah'ın emirlerini kişi hiçe sayarken, şeytanın dediklerini yerine getirirken, şimdi de şeytanın dediklerini hiçe sayan, Allah'ın emirlerini yerine getiren bir dizaynı kazanacaktır kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbet toplantısında mutluluğu anlatmayı Allah Teala bize nasip kıldı. Ve kişi neticede 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edilir.
İşte bu mutluluğun sonsuz olduğu yerdir. Orada o kişi hep mutluluk içinde yaşar. Hep sakindir. Allah Teala'nın dizaynı onun mutluluğunu oluşturmuştur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan bir bütün. Onun iç dünyasını işgal etmiştir. En sonunda bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiş ve Allah Teala onu irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayin etmiştir. İşte burada sonsuzluk bir mutluluk alabildiğine yaşanır. Kişi Allah'ın artık idaresi altındadır. Allah'ın ilahi iradesine tabidir. Allah emirleri verir, o kişi de yerine getirir. Bu kişi iç dünyasında mutludur çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kavga, savaş bitmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla yaşantısında mutludur. Başka insanlarla savaşması için gerekli olan hiçbir nesne ortalıkta kalmamıştır. Bu kişi kimseyi kıskanmaz. Kimsenin arkasından öfkeyle bakmaz, insanlara kötü söz söylemez. Bütün güzelliklerden nasibini almıştır ve mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın mutluluğu öyle bir mutluluktur ki bütün insanları muhtevasına alır ve bunun %51 dünya saadeti Allah Teala tarafından garanti edilmiştir ve bu üçüncü kat cennete tekabül eder. Üçüncü kat cennet de Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onun elinden kumandayı alır. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi kılınır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. Ve üçüncü kat cennetin sahibi olduğu zaman nefsinin kalbindeki afetler %49'a düştüğü için, yarıdan daha fazla azaldığı için bu kişi %50'den daha fazla her gün fizik hayatında mutluluğu yaşar. %51. Öyleyse üçüncü kat cennetle dünya mutluluğunun yarısı Allah-u Teala tarafından hepinize bedava veriliyor. Siz sadece Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah'ın vücuda getireceği sistemler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lezîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugün de sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir, konulu sohbetimizi inşallah devam ettireceğiz. İslam'ın birinci 7 basamağında Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın durumunu görmüştük. İkinci 7 basamağında 10 tane insanla irşat makamına nasıl ulaştığını görmüştük. Kişinin nasıl mümin olduğunu görmüştük. Ve üçüncü 7 basamağın sonuna kadar da gelmiştik. Ruhların Allah'a doğru yaptığı seyri süluku anlatıyorduk. Ve ruh 7. kata ulaşmıştı. Fetih kapısından içeri gelmişti. Ehl-i Mahuz'un yani 7. gökkatının fethi söz konusuydu. Bu konuşmamız inşallah buradan başlıyor. Elindeki kılıçla kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Besmele ile yola çıkan Evliya Namzede 7. gökkatında bir kapıyla karşılaşır. Bu kapı da devrin imamının dergahında bulunan altın kapının aynıdır. Kapı olarak aralarında hiçbir fark yoktur. İkisi de yaklaşık 1,5 metre genişliğinde yaklaşık 4 metre yüksekliğinde üzerinde baklava dilimleri bulunan, üzerinde bir kapı tokmağı veya papeli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Sol taraftan menteşeli ya da bağımlılığı sol taraftan çünkü sağa doğru açılıyor. Ve 2 metre veya biraz daha geniş bir sahanlık var bu kapının altında. Ve 7 tane de mermer basamak var. Bu basamakların genişliği 2 metre ile 2,5 metre arasında. Ve iki tarafında trabzanlar var. Bu trabzanların 5. merdiven noktasında iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir var. 7 tane bakladan oluşuyor. Bilek kalınlığında altın zincir, 7 bakladan oluşan ve oraya varan evliya namzede artık evliyalığı için sadece 7. kat kalmış. Elindeki altın, elindeki kılıçla, kılıç altın değil, o altın zincire bir defa vuruyor ve zincir 2'ye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki kapı, altın kapı açılıyor. Söylediğimiz gibi bu kapının aynı devrin imamının dergahında da var. Bu kapıdan içeri giren Veli Namzede 7. katın
ilk aleminin fethini tamamlar. Ve tavandan yukarıya doğru yükselir. Tavan onun geçişine imkan verecek olan bir hüviyette yaratılmıştır. Aslında normal bir tavan görünümündedir. Ve eğer aşağıdan bakarsanız yukarıya çıkan Evliya Nazirinin vücudunun yukarıya çıkan bölümlerini göremezsiniz. Yukarıya çıkan görür ki sol tarafında bir duvar var. Sıvaları olmayan, sadece taşlardan örülü bir duvar. Bu onun geçmişidir. Sağına döndüğü zamansa altıgen kader hücrelerini görür. Burası 7. katın 1. alemidir. Kader hücreleri. Oradan başlar, sonsuza kadar uzanır. Zemin katının 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Allah Teala kıyamet günü herkese hayat filmlerini gösterdikten sonra bu hayat filmlerini kıyamet günü ikiye ayırıyor. Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah Teala'nın buyurduğu üzere Ebrar'ın rakamlı kitapları, hayat filmleri, yani bu söylediğimiz kader hücreleri iliğinde, yani 7. katın 1. aleminde, göklerin 7. katının 1. aleminde. Ama ficarın, yani şeytanla ilişki kuran insanların kader hücreleri yerin 7. katında, zülmani alemin en alt katında, siccinde. O, orada da 7 alem var. Onun 1. aleminde. Ne yapmış Allah Teala? Kıyamet günü zamanı geriye götürmüş ve zamanın başlangıcında o kader hücrelerini illiğine ve siccine yerleştirmiş. İşte görünen odur ki kader hücrelerinin her bir altıgeni 24 saatlik bir zaman parçasını içerir. O hayat filmleri 24 saatlik parçalar halinde 7. kata yerleştirilmiştir. Zilmanilerin, şeytanla ilişki kuranların ise zemin kattan, yani dünyadan 7 kat daha aşağıda sicinde gene kader hücreleri vardır. Onlar da orada rakamlı kitaplarını, kader hücrelerini görürler. Başka bir ifadeyle bir yol, Allah'ın yolu aydınlanarak, nefsin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanarak, aydınlanmanın yarıya geçtiği noktada, ruhun Allah'a ulaştığı noktada karanlıktan aydınlığa doğru çıkarak hedefine doğru yürür. Daimi zikirde ise kalp %100 pırıl pırıl aydınlanacaktır. Şeytanın emrinde bulunanlarsa şeytana tapanlardan başlayarak onun büyüsüyle, hiddamıyla uğraşanlar, Allah-u Teala'nın yoluna girmeyenlere kadar bir sürü insan oraya gidecektir.
kader hücreleri oradadır, siccindedir. Orası kapkaranlık bir alemdir. Allah'ın dostlarının, nefslerinin kalbi karanlıktan, kapkaranlık bir noktadan başlar. Herkes gibi onların da kalbi, nefslerinin kalbi sadece afetlerden ölü olduğu için başlangıçta kapkaranlıktır. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki alem arasındaki farklılıklar çıkıyor ortaya. Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostları. Allah'ın dostları veli ve evliya adını alır. Şeytanın dostları ise tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Alemlerden biri aydınlık, diğeri karanlık. Ve bu kişi zikre devam edecek. Kader hücrelerini aşacaktır. Ruhu kader hücrelerini aşacak ve ümmül kitaba ulaşacaktır. Ümmül kitap 7 tane alemin ikincisidir. Yolculuk söylediğimiz gibi soldan sağa doğru yapılır. Fetih kapısından giren birisi için yolculuk sağa doğru yapılacaktır. Ümmül kitap alelade bir kitap zannedilmesin. Ümmül kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitaptır. Oradaki ruhların cesaretine göre, büyüklüğüne göre konuşuyoruz. Ümmül kitap Allah'ın bütün nebilerine, resullerine indirdiği bütün kitapları ihtiva eder. Ümmül kitap boşlukta durur. Arşı tutan taraf melekler tarafından orada tutulur ama melekler görünmezler. Ümmül kitabın altında bir kürsü var. Bu kürsüde devrin imamı vazifeli. Ve sağ tarafında kürsünün iki tarafından başlayan ve kürsü bir bilardo uzunluğuna duran bir bilardo masası dikdörtgeni ifade eder. Ve sağındaki kişi en kıdemlidir ruhlar arasında. Oradan itibaren kürsünün boyunca İnsan ruhları birer birer yerleşmişlerdir. Çevresinde her zaman 60 kişi vardır.

ve onlara ümmi kitap hakkında gerekli bilgileri verir. Ümmi kitabın bir sayfası açıktır. Bu bir sırdır. Hangi sayfasının açık olduğunu o kitabı görenler bilirler. O zaman Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinin sırrı açıklanmış olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan eğitim, ümmi kitap konusundaki bilgiler ruhlara birer birer ulaştırılır. Üçüncü alem kudret denizidir. Bu bildiğimiz hüviyette bir deniz, denizin derinliklerine dalınıp oradaki sırlar öğrenilir. Kudret denizi Allah-u Teala'nın evliyasının soldan sağa yaptığı alemler yolculuğunda üçüncü alemidir. Kendisine ait sırları taşır. Dördüncü alem makam-ı mahmuttur. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onunla birlikte evvela dört halife, sonra da bütün sahabe ve arkalarında pek çok insan ruhu, hepsi ruh olarak tabiatıyla orada bulunuyor.

Beşinci alem divanı salihin. Salihlerin divanı dairesel bir cami şeklinde dizayn edilmiş. Balkonları olan bir cami. Ve burada toplantılar yapılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine orada. Divanı Salihin, salihlerin bulunduğu bir hüviyet gösteriyor. Sonra buradan da altıncı aleme zikir hücrelerine ulaşılır. Bu alemlerin hepsi aydınlıktır, pırıl pırıldır. Zikir hücreleri ise loş bir aydınlığı ifade eder. Gözleri yormayacak olan loş bir aydınlık. Çok sayıda yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf küreler yere zemine oturmuş vaziyette şeffaf küreler. Bu kürelerin içinde zikir yapan ruhlar. Çok muntazam bir arayla ve sırayla dizilmişler. Soldan sağa düz bir sıra. Her bir zikir hücresinin hizasında ileriye doğru da düz bir sıra. Soldan sağa çok sayıda küre. Her birinin arkasında da ileriye doğru uzanmış gene küreler. Bu zikir hücrelerindeki ruhlar zikir yapıyorlar özel oturuşlarıyla. Ayakları sollarında, sol tarafında iki ayağın bilekleri üst üste gelmiş durumda oturuyorlar ve zikir yapıyorlar. Genellikle kalpte görünüyor zikir. Sevgili kardeşlerim, bu zikir hücrelerinde devrini tamamlamış olan kişi oradan ayrılır, uçarak indi ilahiye ve indi ilahinin en yüksek noktasına, sitesinin müntehaya ulaşır. Boşlukta duran bir ağaç. Kökleri yerde değil. İşte bu sitenin münteha varlıklar aleminin sonudur. Ya da yokluğun başladığı yerdir. İndi ilahinin en üst noktasıdır. İndi ilahide gördüğünüz şeyler tahtlar olacaktır. Huzur namazı olacaktır. Ve buna paralel bir dizayn söz konusu olacaktır. İndi ilahide her zaman tahtları göreceksiniz. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda
çimenlerin üzerindeki seccadelerde kılınır namaz. Böyle bir düzende önde huzur namazının imamı vardır. Arkasında iki kişi, sonra bir kişi. Onların arkasında iki kişi devrin imamının, iki baş veziri, sonra da yedi veziri söz konusudur. Sonra da onarlık sıralar başlar. Birinci den itibaren 1, 2, 3, 4 sıra bu onarlık sıralardan evvel son bir ilgili sıra vardır. Bembeyaz elbiseleriyle onlar kutuplardır. Her devirde 7 tane kutup hep hazır bulunur. Bu kutupların Allah Teala'nın bize bunları gösterdiği noktadan bugüne kadar değişmeyen birisi Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Kutbül Aftab'tır. Kutupların başındadır. Sağ taraftadır. Bembeyaz elbiseleriyle vardır. Beyaz sakalları. Bir de diri bir iple bir torba, küçük bir torba boynunda asılıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ondan sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört onarlık sıra, kırkları, sonraki yedi sıra, yetmişleri ifade eder. Birinciler siyah cübbelidir ve koyu gri kürk vardır cübbelerinin boynunda ve altın sırma kordonla çapraz kordonlar vardır önlerinde cübbelerinin. Yetmişlerin ise bal rengi cübbeleri. Sonra başka renkli birçok gruplar göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın sırları söylemekle bitmez. Hangi ruh zikir hücrelerinde tamamlamışsa dizaynını, o oradan sitret-i müntahaya ulaşır. Ve sitret-i müntahadan yukarıya doğru dikey olarak yükselir. Ve Allah'a ulaşır. Bu vuslattır. Ruhun 21. basamakta Allah'a ulaşılmasıdır. Ve üzerinize Allah Teala 12 defa farz kılmıştır ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. İşte İslam Allah'a teslim olmaktır ki bu ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında kaybolur. Kaybolduğu zaman 21. basamağı aşmış ve 22. basamağa ulaşmış olursunuz. Allah Teala ruhun Allah'ın zatında kaybolmasına

Allah'a sarılmak diyor. Va'tesemu billahi. Allah'a sarılmak. Ama aynı zamanda meaba sığınmak da buyuruluyor. Meaba sığınmak. Allah meaptır, sığınaktır. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vallahi indehu hüsnü meab. Ve yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'tır. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani Allah'a ulaşmak üzere, hakka ulaşmak üzere yola çıkılacak gündür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur, sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Sığınağa sığınmış olan kişi de, meaba sığınmış olan kişi de gene meaba sığınmış, ulaşmış anlamına evvab adını alıyor.

sığınmak Allah Teala tarafından Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle tarif ediliyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzufetül cennatı bir müttakine gayri vahit. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için. Evvab, Allah'a geri dönmüş, Allah'a sığınmış, sığınağa sığınmış manasına geliyor. Hafiz de başının üzerinde muhafız taşıyan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynı böyle bir muhteva taşıyor. Ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ruhun yok olması, yani Allah'a sarılmak.

Nisa 175 Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Buradaki tarife baktığımız zaman Allah'a varmayı dileyenlere amin olanlar diyor Allah-u Teala ve ona sarılmayı dileyenleri de devreye almış. Vatesemu billahi diyor. Vellezine amenu vatesemu billahi. Onlar ki ve onlar ki amenudurlar, amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ve vatesemu billahi ve Allah'a sarılmayı dilerler. İşte onların sırat-ı müstakime ulaştırılacakları bildiriliyor. Demek ki ruhun Allah'ın zatında kaybolması, Allah'ın zatında yok olması hedeftir. Böyle olan kişiler Kur'an-ı Kerim'de evvab adını alıyorlar. Meaba sığınmış olanlar Allah'a hayattayken ruhlarını geri döndürüp ulaştırmış olanlar. Böylece vuslat olayı tahakkuk ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz niçin Allah söz vermiş diyoruz? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah-u Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kânu yercullâhe fe inne ecelallâhı lâ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın tayin ettiği o gün. Allah-u Teala'nın dizayn ettiği muhteva içerisinde öyle bir dizayn görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zatına ulaştırmayı dilemiş ki 12 defa üzerimize farz kılmış bunu. Ve söz vermiş aynı zamanda. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ankebut 5. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemek. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim
ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a milaki olacaklardır. Bu Allah'a milaki olma ifadesi, yani Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır manasına geliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz bütünü görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde, Allah'ın sizi ulaştıracağı bu hedefi hiç unutmayacaksınız. İslam mutlak olarak evliyalığa ulaştırır. İslam'ı yaşayan kişi, İslam'ı yaşamak isteyen kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. İslam'ı yaşamak isteyen kişiyle yaşamak istemeyen kişi birbirinden akla kara kadar ayrıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı bileyenler Allah'a ulaşabilir. İslam olmak şerefine sadece onlar erebilir. İslam kelimesi bildiğiniz gibi teslim anlamını içeriyor. Her şeyden önce ruhunuzun Allah'a teslimi birinci safhada gelir. Ruhunuzun Allah'a teslim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve İslam olmanın birincil teslimini, ilk teslimini gerçekleştireceksiniz. Bu teslimlerin ilkidir. 22. basamakta gerçekleşir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve 22. basamakta Allah'a teslim olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'ın evliyası olursunuz. İnsanlar şeytanın iğvasından, kandırmasından kendilerini kurtarabilmiş olsalardı, ona inanmamayı başarabilselerdi, herkes Allah'ın evliyası olurdu. Çünkü evliya olmak Allah'ın vücuda getirdiği bir vetiredir. Kimse kendisi evliya olmaz. Allah onları evliya yapar. Bu kişilerin yaptıkları şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse

ruhu kendisine ulaştıran da Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İşte burası evliya olma noktası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim ruhunu şu dünya hayatını geçerken Allah'a ulaştırmışsa işte o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka Allah'a ulaştırır. Allah'ın sözünde huf olmaz. Buraya kadar Allah'ın yardımıyla hiçbir zahmet çekmeden 33 bin zikri olacak herkes Allah'ın zatına normal standartlarda ulaşır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Acaba ne olmuştur bu süreç içerisinde? Her kademede %7 nur birikerek, fazilet birikerek nefsin kalbinde, %49 fazilet birikimi, %2'de rahmet birikimi oluşarak kişinin nefsinin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Şeytan yalnız nefsinizin karanlıklarına, afetlerine tesir edebileceği için şeytanın hakimiyet alanı tesir edebileceği saha %100'den %51 azalarak %49'a düşmüştür. Artık şeytan size hakim değildir. Bu sebeple afetlerin yok olduğu oranda fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusudur. Ve bu noktada nefsinizin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla kaplandığı için, şeytanın hakimiyet alanı %51 azaldığı için fizik vücudunuz da şeytana kul olduğu, şeytana kul olmasının Allah'a kul olmaktan daha fazla olduğu devreyi tamamlamış, Allah'a kul olmasının şeytana kul olmaktan daha üstün olduğu bir devreye ulaşmıştır. O kişi artık bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olarak adedilir Allah-u Teala tarafından. İfadeye gelin yeniden bakalım. Yasin Suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Elem ehad ileyküm ya beni Âdeme en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı mustakimdir diyor Allah-u Teala. Allah hepimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız lazım geldiğine dair ahd almış. İşte bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a fizik vücudunuzun kul olması gerçekleşmiştir. Kulluk tamamlanmamıştır. Ama şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğunuz noktaya ulaşmışsınızdır. Artık Allah-u Teala sizi şeytana kul olan bir kişi olarak değil, Allah'a kul olan bir kişi olarak görüyor. Kulluk

giderek daha yüksek boyutlara çıkacak ve tamamlanacaktır. 22. basamak fena makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada artık velayet üzresiniz. Allah'ın evliyası oldunuz. Önünüzde 7 tane velayet makamı var. Bir, fena makamı. 2, beka makamı. 3, züht makamı. 4, muhsinler makamı. 5, İhlas makamı. 6, altı Ulu'l-Elbab makamı. Sevgili kardeşlerim, dördüncü makam Muhsinler makamı, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. Beşinci makam Ulu'l-Elbab makamı, daimi zikre ulaştığınız yer. Altıncı makam İhlas makamı, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz makam. Yedinci makamsa Salah makamı. Burada safhalarla makamlar arasında bir farklılık var.

daimi zikre ulaştığınız makamın adı Ulu'l-Elbab makamıdır. Allah nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yer, bundan bir sonraki makam olan İhlas makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, makamlar da 7 tane. İslam'ın safhaları da 7 tane. Ama makamlar 21. basamaktan sonra başlarlar. Yani 22. basamak 1. velayet makamıdır. Evvelki 21 basamakta velayet olmadığı için makam da yoktur. Makamlar 22. basamakla başlarlar. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı isimli 7 tane makam söz konusudur. İslam'ın bu 7 makamı velayetin bütününü ihata eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz, ruhunuzun Allah'a sarıldığı, sığınağa sığındığı, bir başka ifadeyle Allah'ın zatında yok olduğu makam, fena fillah makamıdır. Fena, yok olmak demek. Fi içinde, Allah, Allah'ın içinde yok olma makamı. Yani sığınağa sığınıp sığınağın içinde kaybolmak. Yani Allah'a ulaşıp Allah'ın içinde, Allah'ın zatında kaybolmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah-u Teala'nın zatına ulaşma keyfiyeti Allah-u Teala tarafından kesin bir açıklamayla ifade buyuruluyor. Yunus suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi ona, kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunîb. Ve bu insanlardan, Allah'ın seçtiği insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. İşte 21. basamak Allah'a ulaşma basamağıdır. Meyap oluş ise Allah'ın zatında yok olmak manasına gelir. Öyleyse meyap Allah'ın zatıdır. Sığınaktır. Allah insanlara sığınaktır. Bu sığınağa sığınan kişi fena makamının sahibi olur. Yani Allah'a ulaşmaktan bir sonraki noktaya ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, eğer sizler ruhlarınızı Allah'a ulaştırmasaydınız Allah'ın evliyası olamazdınız. Ama
Allah'a ruhlarınızı ulaştırmadan öldüğünüz zaman ruhunuzu Azrail aleyhisselam mutlaka Allah'a ulaştıracaktı. Yani sizler isteseniz de istemeseniz de ruhunuz önünde sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Önemli olan sizlerin bunu istemesi, bilerek, isteyerek Allah'a kul olmanızdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim ederek evvap kulluğa ulaşırsınız. Allah'a ulaşma kulluğu. Allah'ın kulu olduğunuz kesin. Çünkü şeytanın kulu olduğunuz devrede şeytan size hakimdi, nefsinizin afetlerine. Ama bu noktadan itibaren nefsinizin kalbinde şeytan duruma hakimdi. Hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş durumda. Ve siz artık Allah'ın kulusunuz. İşte fena makamının dizaynında Allah Teala bu açıklamayı yapıyor. Ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması, sığınağa, bir sığınak olan Allah'a sığınması, Allah'ın veya Allah'a sarılması. Üçü de aynı manaya geliyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam'ın ilk manası, teslim istikametindeki ilk hedefi ve dolayısıyla daha derin manalarının en hafifi, en satıhta olanı ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Söylediğimiz gibi 3 ay ile 6 ay arasında değişen bir meseledir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlattığımız gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Yüce Rabbimiz, nasıl olur da ona hayran olmayız? O bizleri, bizim kendimizi sevdiğimizden, bizim onu sevdiğimizden belki 1000 kat fazla sever. Biz 1000 ünite Allah'ı seversek, Allah bizi 1000 ünite severse, biz 2 ünite Allah-u Teala'yı sevdiğimiz zaman Allah 2000 ünite bizi sever. 3 ünite Allah'ı sevdiğimiz zaman 3000 ünite sever. O sonsuz sevginin sahibidir. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte sevgili kardeşlerim, makamları kısaca bir gözden geçirdiğimiz zaman velayet makamlarının 7 tane olduğunu görmüştük. 1. makam fena makamı. 22. basamağın makamı. Fena fillah, Allah'ın zatında yok olmak demek. Anlattığımız husus oydu. Sonra deka makamına geliyor. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51 iken zikrimiz devamlı artacağı için %61'e kadar ulaşır. %61'e
ulaştığı noktada bir başka olay tahakkuk edecektir. Bizde 61'de Allah-u Teala size bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara Rablerinin indinde bir yurt var diyor. Allah'ın indi ilahisinde, Allah'ın huzurunda bir yurt, bir taht. Allah Teala kimin nefsinin kalbindeki nurlar %61'i aşarsa o kişiye bir taht ihsan ediyor. Teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. İndi ilahide Allah'ın indinde bir yurt vardır, bir teslim yurdu vardır diyor. Orada Allah-u Teala'nın indinde huzur namazının kılındığı o ortamda arkadan huzur namazının imamına doğru bakıyorsanız yukarıdan onun sağ tarafında önü boşluktur. Sol tarafında yerden 4 metre yüksekten başlayan tahtlar göreceksiniz. İşte o tahtlar Allah'ın evliyalarının tahtlarıdır. Ve orada açıktan melekler tarafından gökte hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta dururlar. İşte o tahtlara Allah-u Teala kimi layık görürse, erayık veya sürratlı tahtlardır bunlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kimin zikri nefsinin kalbinde %61 nuru oluşturursa o kişi beka makamının sahibi olur. Beka makamını zühd makamı takip edecektir. Ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa, nefsin kalbindeki nurların %71'i aştığı noktadır orası. Ve kişi zühd makamının sahibi olur. Zühd makamı bir yaşam stili olarak, bir insanların davranış biçimi açıklaması olarak Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Yusuf'un kardeşleri diyor, Yusuf'a karşı zahittiler. Ona önem vermiyorlardı. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Ona değer vermiyorlardı. İşte zikre veya zikirsizliğe değer vermek nasıl belli olacak?
Her gün 24 saattir. Kim 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı her gün 12 saatten daha fazla zikredebiliyorsa o zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hayatınızın en büyük ibadeti, en sağlam ibadeti zikirdir. Hani şu şeytanın farzların arasından çıkardığı zikir. Öyleyse eğer zikriniz günün yarısını aşamazsa fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması hiçbir zaman mümkün olmaz. Kim fizik vücudunu teslim etmiştir? Zühd makamını aşabilen herkes. Zühd makamının başlangıç noktası günün yarısından daha çok zikirdir. Ne diyordu Allah-u Teala? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminüz kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla bir zaman aralığında zikredin. Öyleyse Allah'ı çok zikretmek söz konusu olan bu. Allah'ı çok zikretmek. Kim böyleyse o zahitlerden olur. Zühd makamı fizik vücudun teslimine zemin hazırlayan makamın adıdır. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve uhsenu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.

O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha çok fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın insanla olan ilişkisinde fizik vücudunun Allah'a teslimi nasıl bir değer taşır, bunu yaşayacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %19 karanlık olduğu bir dönemde fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin karanlıkları onu hiç alakadar etmez. Dikkate almaz nefsinizin kalan %19 karanlığının isyanını hiç dikkate almaz. Onlardan gelen tepki fizik vücuda hiç alakadar etmez. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Böyle bir dizaynda fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Peki mutluluğu bu noktada %100 yaşar mısınız? Yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin kalbi hala %19 afetlerle doludur. Ve mutluluğunuza %19 bir engel vardır mutlak saadetinize. Sizin yaptığınız bazı şeylerden, güzel davranışlarınızdan nefsinizin afetleri hoşlanmayacaklardır. Ve içinizde, iç dünyanızda nefsinizde bir sıkıntı gene ara sıra oluşacaktır. Yani sonsuz mutluluğu bu noktada yaşamanız henüz mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayetin dördüncü makamı fizik vücudumuzun Allah'a teslimi makamıdır. Yani muhsinler makamıdır. Beşinci makam nefsinizin Allah'a teslimi konusundaki ilk adımınız olan hikmet makamıdır. Ulul elbab makamıdır. Kimdir ulul elbab? Tarif veriyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Li ulul elbab diye başlıyor Allah Teala. O ulul elbab kullarım için diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyor veya yatıyor. Bu yatışın
yan üstü olmasını istiyor Allah-u Teala Emre Osmanlı'da. Öyleyse ulu'l-elbab daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri hikmet sahipleridir. Bu durumda

Acaba Ulvi Cellibat makamına ulaşan daimi zikrin sahibi olan insanlar hangi özelliklerin sahipleridir? Daimi zikrin sahibi olan kişi ulul elbaptır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmet sahibidir. Bunlar yedi özellik gösterirler. Buraya ulaşmamış olan kişilerden farklı yedi özellik. Bir, daimi zikre ulaşmışlardır. İki, bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani nefslerinin kalplerinde kendilerini Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek isteyen veya yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden afetler onların içinde artık mevcut değildir. Daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Bu sebeple afetler mevcut değildir nefslerinin kalbinde. Daimi zikir sebebiyle hepsi yok olmuştur. Nasıl olur bu? Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişiye Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet ve fazla rahmet ve salavat, o kişi uyurken de ayaktayken de hep zikredeceği için rahmet ve fazla rahmet ve salavat devamlı olarak o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve zilmani kapıya inmiş olan mührün üzerinde baskı devam edecektir. O kişi ölünceye kadar kesintisiz olarak bu baskı hep devam edecektir. Öyleyse buradaki dizaynda o kişinin ölüm anına kadar devam eden bir baskı söz konusudur. Zülmani kapıyı örten mührün üzerine bir baskı. Bu baskı varsa ne olur? Bu baskı varsa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu baskı varsa zülmani kapı asla açılamaz. Yani ne olur? Yani şeytanın karanlıkları, öfkeyi, kini, kıskançlığı, düşmanlığı, nefreti ve bunlarla beraber 19 tane negatif faktörü içeren karanlıkların artık nefsinizin kalbine girebilmek imkanı sıfırdır. Siz hayatta olduğunuz sürece nefsinizin kalbine bu afetler giremezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Giremezlerse ne olur? Giremezlerse nefsinin kalbi bir daha asla kararmaz. %100 faziletlerle dolu kalır. Yani ruhunuzun kalbindeki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi devam ettirirlerken nefsinizin kalbindeki faziletler de tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi usul iptal etmişlerdir. Yapıları buna göredir. O zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavga da, dış dünyanızdaki kavga da biter. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Neden?
Çünkü nefsinizde ruhunuzun bütün özelliklerine ulaşmıştır. Artık afetler yoktur nefsinizin kalbinde. Artık nefsinizin kalbinde fazıllar vardır, faziletler vardır. Ruhunuzun hasletleriyle aynı paralelde olan, Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen faziletler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu noktada Ulle'l-Bab makamında kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Niçin? Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Öyleyse iki özellik. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Peki bunun neticesi ne olur? Allah'ın iki mükafatı mutlaka muktesef hak olarak, iktisap ettiği bir hak olarak ona verilir. Bir, kalp gözü mutlaka açılır. İki, kalp kulağı mutlaka açılır. Dört özellik oldu. Daimi zikrin sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler sıfır. Hem kalp gözü açık, hem de kalp kulağı açık. Bu dört tane esas olgudur, esas şarttır, temel şarttır. Bu dört tane temel şart, üç vasıf şartını oluşturur. Bir, bu kişi ehli hayırdır. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahipleri her an zikrettikleri için her an derecat kaybederler. Ve affedersiniz, tam aksine her an derecat kazanırlar. Derecat kazanmak Kur'an-ı Kerim'de hayır olarak ifade ediliyor. Bu sebeple Allah Teala onlara hayır sahipleri diyor. Diyor ki Allah Teala, Allah hikmeti dilediğine, yani hikmete layık olana verir. Allah kime hikmet verdiyse ona büyük hayır verilmiştir. Kişi hayrın sahibi olur. Böyle bir dizaynda kişinin hayrın sahibi olduğu bir ortamda acaba nereye ulaşır sonuç? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin hayrın sahibi olduğu bu ortamda o kişi aynı zamanda hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olduğu için hayır sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için hem hikmet hem de hayır sahibi olmuştur. Hem de tezekkür sahibi olmuştur. Tezekkür sahibi olan bu kişi Allah'ın bütün hükümlerini öğrenen kişidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de o ayet eğer Kur'an'ın, İslam'ın 28 basamağıyla, 4 tane 7 basamağıyla alakalıysa, hangi ayetin 28 basamağın hangisinin ayet olduğunu bir bakışta görür.
bu kişi hüküm sahibidir. Bu açıdan. İkincisi, bu kişi hakem olmanın bütün özelliklerine Allah-u Teala tarafından kavuşturulmuştur. Üçüncüsü, bu kişi hakim olmanın bütün özelliklerine Allah-u Teala tarafından kavuşturulmuştur. Bu kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Hikmet sahibidir. Ulu'l-Elbab makamı demek ki kişiyi hikmet sahibi yapıyor. Ulu'l-Elbab makamı kişiyi bir yerlere ulaştırıyor. Kişi hikmet makamının sahibi, dört tane temel şartın sahibi, üç tane de vasıf şartının sahibi. Üç vasıf şartından üçüncüsü ehli tezekkür olmak. Allah ile her an konuşma imkanının sahibi kişi. Allah'a her an sorabilmek imkanının sahibi ve her an güzellikleri Allah'tan aldığı bir dizayn içinde yaşayacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Ulu'l-Elbab makamı daimi zikir makamı, aynel yakinin başlangıç noktası. Ve İlmel Yakin dört basamak evvel zaten bitmiş. Aynel Yakin hikmeti muhtevasını alır. Aynel Yakin'in birinci makamı Ulu'l-Elbab makamıdır. Burada kişiye Allah-u Teala onun kalp gözünü açarak zemin katı gösterir. Yani devrin imamının dergahının özelliklerini gösterir. İnsan ruhları nasıl bir sıralamanın içinde ana dergahta, nasıl onarlık sıralar teşekkür ediyor. İlk sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi, herkesin önünde rahleler ve Kur'an-ı Kerimler. Önde erkekler dizisi, arkada hanımlar dizisi, onarlık sıralar devam ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyoruz. Ana dergâhta altın kapıyı gösterir Allah-u Teala. Seyir-i Sülük'a çıkanların nasıl evvela secde ettiklerini, secdeden sonra nasıl altın kapıdan sağ kanat velisi, sol kanat velisi, yani sultan, arkadan da bütün evliya namzetlerinin birer birer Seyir-i Sülük'a nasıl çıktıklarını ve gökte nasıl tek bir sıra oluşturulduğunu ve herkesin ayakta olarak saf halinde yukarıya yükseldiğini, yani birçok insan ruhu yan yana hepsi beraber saf halinde yükseliyorlar. Biri önde, ötekiler arkada değil. Hepsi yan yana. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanı Sultan sağdan sola doğru bir sıra ve saf halinde bir yükselme. Tek bir sıra. Herkes yukarı doğru yükseliyor. Biri ötekinin altında üstünde falan değil. Hepsi aynı hizada. Sonra
Bir gün Allah Teala bu kişiye ansızın birinci gök katını gösterir. İşte burada ulul ezm makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ve göğün birinci katı, ikinci katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birer birer gösterilir. Her katta hangi işlemlerin olduğu birer birer gösterilir. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösterilir. En son sitretül müntaha gösterilir. Ne zaman sitretül müntahayı görürse kişi, o gün ihlas makamını tamamlamıştır. Yani nefsi Allah'a gerçek anlamda bu noktada teslim olmuştur. 8 defa evvela zemin katın gösterilmesi, birinci defa ulul erbab makamında, hikmet makamının ikinci makamı olan ihlas makamında ise 7 tane gök katı, nefsin kalbinin 8 kademe, 8 mertebe müzeyyen olması yaşanır. Allah'ın güzellikleriyle süslenmesi. O kişiye düşman olanların bile o kişi tarafından sevilmeye başlaması, onların da insan olduğunu düşünmesi, Allah'ın kulu, kulu olduğunu düşünmesi, hiç kimseden bu kişinin nefret etmesinin mümkün olmadığı, düşmanlarını da sevdiği bir ortam oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah Teala bir kişiye son noktayı, sitenin mündayı gösterirse, indi ilahideki bütün özellikleri gösterdikten sonra sitenin mündayı gösterirse, o kişi ihlas makamını orada tamamlamıştır. Ve yeni bir makama geçiş için tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh, ihlas makamından salah makamına geçiştir. Öyleyse tövbe-i nasuh'un dizaynına dikkatle bakın. İhlas makamından salah makamına geçiş. Allah Teala'nın söylediklerini kişi birer birer tekrar eder ve tövbe-i nasuhunu tamamlar. Tövbe-i nasuh, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir tövbe türüdür. Neden kişi tövbesinden vazgeçemez? Çünkü onu tövbesinden vazgeçirecek olan afetler artık o kişide mevcut değildir. Onun için bu tövbe, tövbe standartlarının dışına kişinin çıkması mümkün olmayan bir tövbedir. Onun için adı nasuh tövbesidir. Değiştirilmeyen tövbe. Böyle bir tövbeyle tövbe eden kişi İhlas makamını bitirmiştir ve evliyalık mertebelerinin, velayet mertebelerinin, velayet makamlarının dememiz daha doğru, son makamına gelmiştir. Burası salah makamıdır. Salah makamı 7 tane kademe içerir. Birinci kademede tövbe-i nasuh vardır.
kim tövbe-i nasuha davet edilip tövbe-i nasuha gerçekleşmişse o kişi salah makamının birinci kademesindedir. İkinci kademe kimlerindir? İkinci kademedeki kişilerin Allah günahlarını örter. Hangi günahları mı? Günahları sevaba çevrilmemiş miydi? Çevrilmişti. O kişi mürşidine ulaştığı an Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahları sevaba çevrilmişti. Peki o zaman hangi dizayn içerisinde bu kişinin Allah-u Teala günahlarını örtüyor? Bu günahlar madem ki sevaba çevrilmişti, neden örtülüyor? O günahlar değil. Bu kişi mürşidine ulaştığı güne kadar günahlar işlemişti. Onlar sevaba çevrilmişti. Ama mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bu kişinin nefsindeki afetler yok olmadı ki. Ve afetler var olduğu sürece bu kişi günahlar işlemeye devam etti. İşte o mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları da bu makamda salah makamının ikinci mertebesinde Allah-u Teala örtüyor. Kişi yaşarsa daha öteye de gidecek Allah-u Teala. Kişinin hayatı devam ediyor ve Allah-u Teala ona salah nurunu veriyor. Üçüncü mertebesi salah makamının. Kişinin nuru tamamlanıyor. Ne demek bu nurun tamamlanması? Allah-u Teala bu konuda diyor ki onlar derler ki diyor nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki Ya Rabbi nurumuzu tamamla. Derler ki Ya Rabbi bize mağfiret et. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Peki nurları önlerinde ve sağlarında zaten yürüyorlar. Nedir bu nur? Bu nur onların mürşitlerinin tabiyet anında mürşitlerine tabiyet anında devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşmişti. İşte o önlerinde ve sağlarındaki nurdur. Şimdi de nurumuzu tamamla diyorlar. Böylece Allah-u Teala onlara salah nurunu veriyor. Ve üçüncü kademesine ulaşıyorlar. Salah makamının. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Onlar diyorlar ki Ya Rabbi bize mağfiret eyle. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Günahları zaten sevaba çevrilmişti. 21. 14. basamakta affedersiniz. Ondan sonra işledikleri günahlar da örtülmüştü. İşte o sevaba çevrilmeyen sadece örtülen günahların bu sefer de sevaba çevrilmesini talep ediyorlar. Ve onlara Allah-u Teala bir defa daha mağfiret ediyor. Bu mağfiretle onlar bütün günahları mağfiret edilmiş
sevaba çevrilmiş bir özelliğe kavuşuyorlar. Hem mürşitlerine tabi olmadan evvelki günahları sevaba çevirmişti. 14. basamakta. Burada 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde onların mürşitlerine ulaştıktan sonra işledikleri günahlarda, daimi zikre ulaşmadan evvel işledikleri günahlarda bir defa daha o günahlarda sevaba çevriliyor. Ve böylece bu insanlar kalpleri müzeyyen olan insanlar oluyor. Hem günahları bütünüyle sevaba çevrildiği için, mürşitlerine ulaşmadan evvelki günahları da mürşitlerine ulaştıktan sonra daimi zikre kadar işledikleri günahları da hepsi sevaba çevrilmiş oluyor. Ve başlarının üzerinde salah nuru var. Tövbe-i nasuh, arkasından günahların örtülmesi, arkasından salah nurunun verilmesi ve arkasından o kişinin günahlarına Allah-u Teala'nın mağfiret etmesi, 4 kademe içerir. Salah makamının 4 kademesini içerir. Bu aynı zamanda o kişinin kalbinin 4 mertebe müzeyyen olmasıdır. Süslenmesidir. Tezyin, süslemek demektir. Tezyin sanatı süsleme sanatıdır. Ve böyle bir ortamda da kalp tezyin ediliyor. Etraftaki insanlara karşı olan şey sadece sevgiyi oluşturuyor. Kimse o kişinin düşmanı olamıyor artık. Kalpte sadece dostluğa mütealik hususlar yerleşiyor. O kişi eğer bir savaş verecekse bu savaşı kendisi için veremez, ancak Allah için verir. Öyleyse artık o kişi için düşman yoktur. Sadece sevgi vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası salah makamının 4. kademesi. Burası irşada ulaşma kademesi. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Hicret suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize

yüreklerini ferahlatıyor. Demek ki sahabe bütün bu güzellikleri yaşamışlar diye düşünüyor kişi. Dördüncü mertebe, salih makamının dördüncü mertebesi irşada ulaşmak. İrşada ulaşmak bir safhadır. Tıpkı nefsin Allah'a teslimi gibi bir safhadır. Ve burası salih makamının dördüncü kademesi. Salih makamındaki dört mertebe nefsin tezyin edilmesinin, süslenmesinin sonucuna ulaştırır kişiyi. Burada kişi iradesini Allah'a teslim etmenin bütün şartlarına sahiptir. Artık bu noktada Allah'ın iradesine bağlanmak dayanılmaz bir istek olur kişide. Allah'ın bu seviyeye ulaşmış olan evliyası artık irşad etmek için sadece irade teslimine ihtiyacı olan son bir adımla irşad makamına oturacak olan kişidir. İrşad edilmiştir. İrşada ulaşmıştır. Allah ona artık irşad etme yetkisini verecektir. Neyle? İradesini Allah'ın iradesine bağlamasıyla ve kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. İradesini Allah'ın iradesine bağlamak üzere, iradesini Allah'a teslim etmek üzere. Allah-u Teala cüz'i iradeyi teslim alır ve kendi iradesine bağlar. Burası bir hakkın takva kademesidir. Burası hakkul yakin takva kademesidir. Burası iradenin Allah'ın iradesine bağlandığı kademedir. Yani kişi artık kendi iradesiyle bir karar vermek, bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her davranışını Allah Teala ona emredecektir. O Allah Teala'dan sormak istediği zaman soracak ve nasıl davranması lazım geldiğini Allah ona mutlaka bildirecektir. İşte burası kişinin irşat makamına tayin edildiği yerdir. Allah Teala burada irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur kılınmak, Allah'ın emrini alıp o emre göre irşad etmek manasına gelir. Mezun kılınmak da bunun tatbikatının yetkisinin bu kişiye verilmesi anlamına gelir. Yetkili kılınması anlamına gelir. Bu yetkisini sadece Allah'ın iradesinin önderliğinde, Allah'ın iradesinin emrinde gerçekleştirebilir. İşte onlar Allah'ın irşat makamına tayin ettikleridir. Sahabe Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu büyük hakikati şöyle anlatıyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında indirilmiştir. 23 yıl. 40 yaşından 63 yaşına kadar. Ama bu 23 yılda indirilen Kur'an-ı Kerim indirildiği tarihten sonraki olayları da bizlere haber veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 halifeden sonra

sahabe tabiinin tabiiyetini sağlamıştır. Onlara, tabi olanlara Allah Teala tabiin adını veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Bir hakkın takvanın, hakkül yakin takvasının sahibi oldular. Allah'ın iradesine bağlandılar. Ve irşat makamının sahibi oldular. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde aranızda münkerden nehyeden marufla emreden bir topluluk bulunsun. İşte bu tarif Allah'ın mürşitlerinin tarifidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tarife dikkatle bakın. Burada Allah var. Burada Allah'ın sadece Allah'tan alınan iradi yapıyla emredilmesini istediği iki husus var. Münkerden nehi, emri bil maruf. Bunlar irşat makamının görevleri ve Allah'ın iradesini bağlayanların Allah Teala tarafından vazifeli kılınmasıyla gerçekleştirilebilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu konu irşat makamını dizayn ediyor. Bütün sahabe oraya ulaşmışlar. İradelerini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Allah Teala onların muhtevası içerisinde onlara bağlanan tabi olanlara tabi olanlar diyor. Tabi'in. İhsanla tabi olanlar. On insanla tabi olanlar. İşte böyle bir dizayna baktığımız zaman bütün sahabenin bu noktaya ulaşmış olduklarını görüyoruz. Yani o esnada dünyada yaşayanlar içinde Resullerin bir altındaki en üstün kademe irşat makamı. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. Bu muhtevanın ötesi var mı? Burası salah makamının 5. kademesi. Acaba 6. kademesi var mı? Var. 7. kademesi var mı? Var. 6. kademede yalnız Resuller var. Bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, geleceğin teminatı o Resullerdir. Hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı salim ediyorlar. Bizler gibi namazlarını kılıyor, bizler gibi zikir yapıyor, Allah'ın temel emirleri neyse onları gerçekleştiriyorlar.
hepsi salah makamının 6. kademesinde. Şu anda şu dünya üzerinde ne kadar millet varsa her milletin içinde bir Resul mutlaka yaşıyor. Her devirde yaşadı, bu devirde de yaşıyor. Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda ardı arkası kesilmeksizin Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler, reddettiler. Bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah-u Teala aralarında Resul bulunmasın. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah-u Teala. Külli kavmin min Resul diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Zamanın bütün evrelerinde, bütün devrelerinde, bütün bölümlerinde mutlaka insanlarla beraber Allah'ın Resulleri var. Ne kadar kavim varsa o kadar da Resul. Başka dinlerin içinde olmaları önemli değil. Zaten başka dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Arapça adıyla, Kur'an-ı Kerim'deki adıyla İslam dini. Ama bu dinin, İslam dininin, Hanif dininin ta kendisi olduğu gene Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da sen Hanif'sin diyor. Hazreti İbrahim'in diniyle seni vazifeli kıldık, sana onu vahyettik. Hanif dininin mensubu olmanı emrettik diyor Allah-u Teala. İşte Resuller salah makamının 6. mertebesini ifade eder. Daha ötesi var mı? Evet, var. Salah makamının 7. kademesini sadece devrin imamları işgal eder. Her devirde mutlaka bir huzur namazının imamı vardır. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olmak mecburiyetindedir. Sadece hayatta olanlardan birisi bu vazifeyi yapabilir. Bunun için böyle bir vazifenin yapımında her devirde hayatta olan birisi vazifeli olacağı için geçmiş devirdeki daha üstün rütbeliler de onun arkasında namaz kılmak mecburiyetindedirler. Bu bir onlardan üstün olduğunu göstermez huzur namazının imamının ama vazifesinin bu olduğunu gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, huzur namazının imamı mutlaka Resul'dür. O kavimlerdeki Resullerden bir tanesidir. Huzur namazının imamlığı asaleten peygamberler yani nebiler tarafından gerçekleştirilir. Nebilerin bulunduğu devirlerde mutlaka o devirdeki nebi yani peygamber huzur namazının asaleten sahibidir. Huzur namazını mutlaka o kıldırır. Ama nebilerin bulunmadığı fetret devirleri var dünya üzerinde. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyanın sonuna kadar gecelik olan devrede nebi bulunmayacak. Bu sebeple 1400 yıldır dünyada nebi peygamber mevcut değil, olması da mümkün değil kıyamete kadar. Peki peygamberlerin bulunmadığı devirde
kim yapacak o zaman namazının imamlığını? Bütün kavimlerde, peygamberler olsa da olmasa da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olacaktır, var olmuşlardır. Bu Resullerden birisini Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. Burası salah makamının 7. ve en üst kademesidir. Sadece huzur namazının imamları buradadırlar. Bu devirde de bütün kavimlerdeki Resullerden birini Allah-u Teala huzur namazının imamı olarak tayin etmiştir. Ve huzur namazının imamının arkasında hayatta olmadıkları için iki peygamber namaz kılmaktadır. Dünya namazından değişik tarafı nedir? İmam geriye döndüğü zaman namazdan sonra bilirsiniz ki imamlar cemaate dönerler. İmam tek başına dönmez. O iki peygamber de beraber dönerler. Ne olur? Namaz kıldırırken sağda olan geriye döndüğünde sola geçmiştir. Namaz kıldırırken solda olan geriye döndüğünde sağa geçmiştir. Böyle bir dizayn Allah-u Teala'nın indinayesinin temel hükmüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki son devirde Hazreti İsa dünyaya mutlaka dönecektir ve huzur namazının imamıyla beraber aynı safta olacaktır. Dünya üzerinde Hristiyanlık diye, Musevilik diye dinler mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır. Hepsi de zaten kabul ediyorlar ki bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilerin de dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bütün peygamberler sadece bir tek dini yaşamışlardır. Öyleyse dinler yok, tek bir din vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Müminler kardeştir diyor. Onlar uhuvveti yaşadılar, kardeşliği yaşadılar, kendi aralarında sulh ve sükûnü yaşadılar ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında elindeki su matrasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki, ya Allah su! Hazreti Ömer matrayla koşuyor. Tam dudaklarına matrayı değdirecekken bir başkası, ya Allah su! Diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki, ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki matrayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi, ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor, ona suyu veremiyor, o da şehit olmuş. Üçüncü kişiye koşuyor, ona veriyor, o da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi yani. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit oluyor Allah için. Bütün kapılar sığınaştırmak. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Onlar için arkadaşlarımın hayatı onlar da daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yaratıldığı için, size bu mutlulukları yaşattığı için. Ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabitlenen ebedin olarak onlardan, sabitlenen ahirin olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'a hedefleyecek olan yegane toplumsunuz.
2: Ben öğretmeni Allah payına insanların ülke yaptığı zaman doğumdan itibaren nefs afetlerle dolu. Bu afetlerin arasında öfke, nankörlük gibi afetler var. İnşallah bize bu akşam insanın mutsuzluğuna sebep olan bu afetlerin neler olduğunu, insanları nasıl istediğini anlatırız. Allah'a emanet olun.
3: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın lütfu sayesinde yar edilsin. Bir insan 3 aydır vücuttan teşekkür ediyor. Ruhu var, nefsi var ve vücudu var. Her ne kadar bizim sevgili adamlarımız insan ruhla fizik vücuttan müteşekkildir diyorlarsa da Allah-u Teala hiç de onların söylediği gibi söylemiyor. Bizim din adamlarımız diyorlar ki insan sadece iki vücuttan oluşmuştur. Birisi ruhtur, birisi fizik vücuttur. Bu ruhun kötü tarafları hakimse o istikamette bir fikri vardır. Kötü ruh olur o. Eğer iyi tarafları hakimse o zaman da dinin olur. Tabi bu eski büyücülerin hurafesi gibi bir saçmalık dizaynı. Çünkü Allah-u Teala üç vücudumuzda da ayrı ayrı emir vermiş. Üstelik de hepsi için bizden yemin almış, misak almış, taht almış. Ruhumuzun Allah-u Teala'ya verdiği bir misak, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Dikkat edin. Ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'a dönecektir. Nefsimiz Allah'tan gelmemiştir. Nefsimiz bir yaratık olarak yaratılmış ve biz doğduğumuz zaman bizim içimize Allah tarafından yerleştirilmiş. Ve nefsimizin tezkiyesi emredilmiş. Ama ruhumuzun tezkiyesi söz konusu değil. Zaten ruhumuz yaratılışın son aşaması üzerine yaratılmış. Yani muhtevasındaki bütün güzellikler onu nefsten %100 ayrı kılıyor. Başka bir ifadeyle nefsimizle ruhumuz taban tabana birbirine zıt iki tane varlık. Nefsimiz sadece afetlerden oluşuyor. Ruhumuz da sadece hasletlerden oluşuyor. Ve ikisi birbiriyle devamlı bir anlaşmalık içinde olan iki tane vücut. Allah-u Teala ruhumuzdan Allah'a ulaşması konusunda neyse kalmış. Nefsimizin ise tezkiye olması, Allah'a verdiği yemin, tasfiye olması ise iftah olması için temel şart. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde nefsimizin dizaynına baktığımız zaman orada afetler görüyoruz sadece. Nefsimiz Allah-u Teala'ya yemin vermiş. Bu yeminin mahiyeti Allah-u Teala tarafından açıklanıyor. Müddessir Suresinin 38-39-40. Ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet ve yedetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler ve yenidirler. İktidar ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren tezkiye olan nesler, onlar cennete olacaklardır. Cennete ulaşmak demek, felaha aramak demek. Kimler felaha arar diye baktığımız zaman, İdesir Suresinin 9. ayet-i kerimesinde bu sahne cevabını görüyoruz. Allah Teala şöyle buyuruyor, kafetlâha, enzekâha, andolsun ki, onlar felah ararlar. Kimler? Nefslerini tezkiye ederler. Demek ki bir insanın felah aramesi demek, nefsini tezkiye etmesi demek. Yani nefsinin kalbindeki karanlıkları, afetleri yanından daha çok azaltması demek. Öyleyse muhtemelen baktığımız zaman onun en güzel bir dizayna açıldığını biliyoruz. Nefsimiz mutlaka tezki olmak mecburiyetinde. Allah-u Teala'ya tezki olacağına dair nefsimiz yemin vermiş. Öyleyse nefsin muhtevasına baktığımız zaman orada sadece afetler görüyoruz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptilalar, nankörlük, cehalet, yalancılık, düşmanlık nefsimizin muhtelif afetleri. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı ne? Allah-u Teala'nın muradı nefsimizdeki bütün afetlerden kurtulup nefsimizi de ruhumuzun hüviyetine sokmak ve iç dünyamızda böylece sulh ve sükûnu sağlamak. İnsan ruhu yaratıldığı an Allah'ın bütün güzelliklerini muhtevasında taşıyarak yaratılır. Yani bütün ruhlar yaratıldığı an ahsendir. Ne demek ahsen? Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özelliğin sahibi olmak demek. Öyleyse bütün ruhlar programlandığı an ahsendir. Peki o zaman Arsene olduğuna göre zaten ruhumuzun Allah-u Teala'ya teslimi nasıl olacak? Eğer o Arsene ise hadisizlik gücümüz Arsene değil, Arsene olunca teslim oluyor. Nefsimiz Arsene değil, Arsene olunca Allah-u Teala'ya teslim oluyor. Ama ruhumuz vardır Arsene. Bu sebeple ruhumuzun teslimi Allah'ın zatına geri dönerek tecelli eder. Allah-u Teala'nın verdiği İrci-i ilaha peki Rabbine geri dön. Yani Rabbinden geldin, tekrar ait olduğun yere geri dön. Rabbine ulaş emri ruha veriliyor Allah-u Teala tarafından. Ve ruh Allah'a geri dönerek Allah'a teslim oluyor. Allah'ın zatından ifna olarak Allah-u Teala'ya teslim oluyor. Öyleyse ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Her şeyi en güzel dizayn eden o Allah'tır. İşte insanlar için söz konusu olan şey nefsindeki afetleri yok edip iç dünyasında nefsi ve ruhu arasındaki kavgayı götürmek. Allah'ın muradı da sulh ve sükun oluşturmak. Nefsimizde afetler olduğu sürece hep bir kavga halindeyiz iç dünyamızda. Nefsimiz ve ruhumuz arasında sonsuz bir kavga hüküm sürekliyor. Böyle bir kavganın dizaynı çok açık bir hüviyet taşır. Nefsimiz devamlı afetleri istikametinde fizik vücudumuzun kumandan olan akıldan faaliyetlerde bulunur. Ruhumuz bundan derhal haberdar olur. O da aksi istikametinde harekete geçer. Hayırlı istikametinde nefsin hangi afeti talepte bulunmuşsa onun tam tersi olan istikamette aklın hareket etmesini ister. Karar vericiyi akıldır. Akıl karar verecek. Ve vücudu ona göre kullanacaktır. Halife bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve mutlu olmaktır. Nefsimizin afetleri ise bu mutluluğa %100 mani olan negatif değerlerdir. Halife Allah Teala bu afetleri neden koymuş nefsimizin içine? Bunun cevabı da insanoğlunun yaratıldığı noktaya kadar ulaşıyor. İki tane melek Adem Aleyhisselam yaratıldıktan sonra gördüğünde secde ettikten sonra Allah-u Teala'ya diyorlar ki ya Rabbi biz neden insandan daha aşağı olarak yaratıldık? İnsan neden bizden üstün? Allah-u Teala buyuruyor ki ona nefs verdik. O nefsini yenebildiği takdirde sizden üstün, nefsine galip gelebildiği takdirde sizden üstün. Ama nefsi o megalipse hiçbir zaman sizden üstün değil, siz ondan üstünsünüz. İki melek diyor ki, ya Rabbi bize de nefs var, biz ondan daha üstün olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Allah-u Teala diyor ki, yapamazsınız. Onlar da diyorlar ki, bir defa mutlaka dönemek istiyoruz. Allah-u Teala iki meleğe, isimleri ağırlıkla mağlup onlara nefs söylemek, onları Bakı şehrine indiriyor. Ve Bakı şehrinde sadece iki ay kalabilmişler. Bu arada bir görevleri var. Zülmani ilimleri öğrenmek isteyen insanlara zülmani ilimleri öğretmek. Ama onlar ne söylüyorlar ki bu zülmani ilimleri öğrenmeseniz daha iyi edersiniz. Çünkü öğrenir de tatbik etmeye kalkarsanız gideceğiniz yer mutlak olarak cehennemdir. Hiç kimse sizi cehennemden kurtaramaz. Onun için öğrenmeseniz daha iyi olur. Buna rağmen binlerce kişi zülmani ilimleri öğrenmek istemişler. Ağırlıklı varlıklar. Ve bunlar burada kaldıkları iki ay süresince binlerce insana meyvet ki zülmani ilimleri öğretmişler. Zülmani ilimlerin insanlar tarafından kullanılması bazı şehrindeki bu iki meleğin uygulamasıyla başlıyor. çekinmeyerek bir kadına çok kötü bir davranışta bulunmuşlar. Kadının kocası da gelip sizlerin karımı bunu nasıl yaparsınız deyince öyle bir pörtçeye kapılmışlar ki adamı öldürmüşler. Öldürünce bu bardağı taşıran son damla oluyor. Onların var yaptıkları yüzlerce hata var nesne dolayısıyla Allah Teala iki meleği tekrar yukarıya alıyor. Sonra diyor ki ben demedim mi size yapamazsınız diye. İki melek anlıyorlar ki insan olmak o kadar kolay bir iş değil. İşte dörtçü afetine dikkat edin. Adem Aleyhisselam 1200 yıl yaşadı. Oğullarından Habil ile Kabil'in arasında bir farklı görüş söz konusu oldu. Habil Allah-u Teala'nın bir evliyasıydı. Kendi sarara ulaşmış olan bir evliya. Kabil ise dince uzakta yakından bir ilişkisi yok. Kabil çoban, pardon Habil çiftçilikle meşgul, Habil çoban. Biliyorsunuz Allah-u Teala'nın evliyalarının birçoğu çobanlıktan yetişmedir. Neslin yaşayabilmesi için Adem Aleyhisselam'ın evlatlarının birbiriyle evlenmesi gerekiyordu. Başka bir hatayı yoktu. Ama bunun sıradan bir şey olmasını önlemek isteyen Allah-u Teala bütün çocukları ikiz olarak vücuda getirtiyordu. Ve mutlaka bir kız ikincisi oğlan alıyordu. İkiz olan bir kızla bir oğlanın birbiriyle evlenmesi kesinlikle Allah tarafından yasaklanmıştı. Ve her genç, her ikizden erkek olan başka bir ikizin kızıyla evlenebilirdi. Aynı anneler aynı anda doğan o bu ikiz kızın ikizi olan erkekse kendi onunla birlikte doğandan değil, başka bir ikizden erkek olanıyla evlenebilirdi. Böyle bir kanunu Allah-u Teala'nın koymasına bırak, bir nebze farklılık getirmek konuya, Allah'ın bildiği metotlarla soy yakınlığı sebebiyle hastalıkları Allah-u Teala bu ikizler vasıtasıyla önlemiş oluyordu. Allah'ın kanunu buydu. Habil Allah-u Teala'nın bir evliyası olarak Allah'ın emrettiği şekilde davranmaya hazırdı ve bir başka kızın, mesela Kabil'in kız kardeşiyle evlenmek için hazırlıklarını yapıyordu. Ama Kabil kendi kız kardeşiyle evlenmek istiyordu. Ve Allah-u Teala'ya hediyeler sundular. Kabil bir çoban olduğu için kurban sundu. Kabil de çiftçi olduğu için buğday sundu. Kabil'in buğdayını Allah-u Teala kabul etmedi. Allah Kabil'in kurbanı Allah-u Teala tarafından kabul edildi. Bunun üzerine Kabil dedi ki seni öldüreceğim. Dünyadaki ilk cinayet Kabil tarafından işlenmiştir. Ve Kabil kendi ikiz kız kardeşiyle evlenme konusunda ısrarcıydı. Kız kardeşinin itiraz etmesine, Hazreti Adem'in itiraz etmesine, Hazreti Havva'nın itiraz etmesine rağmen o mutlaka böyle yapmak istiyordu. Ve Allah Teala da buna müsaade etmedi. Bunun üzerine Kabil nasıl şeytan Adem Aleyhisselam'a onun bir kabahati olmadığı halde Allah Teala kendisini Adem Aleyhisselam yüzünden huzurundan kovduğu için onun yüzünden kendisini cehenneme atacağı için nasıl Adem Aleyhisselam'a düşman olmuşsa sadece Adem Aleyhisselam'a değil onun bütün zürriyetine de düşman olmuşsa İşte Kabil de böyle bir düşmanlığı sahibiydi. Kardeşine onu öldürmek istediğini söyleyince kılıcını çekip Kabil dedi ki sen beni öldürebilirsin. Bu dedi senin problemin. Sen böyle davranacaksın diye benim sana karşı koyacağımı veya benim de sana silah çekeceğimi düşünüyorsan böyle bir niyetimin olmadığını söylemek istiyorum. Buyur. Ne yapmak istiyorsan gereğini yap. Kabil kendisini müdafaa etmeyen kardeşini herkesin gözü önünde öldürdü. abi Allah-u Teala'nın bir evliyası olarak ait olduğunu yerin sahibiydi. Ve Allah-u Teala'nın dinleriyle kendine düşeni en güzel standartlarda her zaman hayatı boyunca gerçekleştirmişti. İşte burada bir şeyden bahsediyoruz, bir husustan bahsetmek istiyoruz. Öfke afetinin nasıl korkunç bir şey olduğunu sizlere göstermek istiyoruz. Öfke afeti öyle bir afettir ki muhatap olan tanımaz. Aslında kabul etmeyen, Kabil'in kurbanını kabul etmeyen, Habil değil de Allah'tı. Allah kurbanı kabul etmiyor. Kendisiyle Kabil arasındaki bir sebep dolayısıyla kendi öz kız kardeşiyle, kendi ikiziyle evlenmek istemesi sebebiyle Allah Teala Kabil'in kurbanını kabul etmedi. Ama aynı gün Kabil'in buğdayını kabul etmeyen Allah Teala Habil'in koçunu kabul buyurdu. Bu Habil için yeterliydi. Madem ki dedi Allah senin kurbanını kabul ediyor, benim ekinimi kabul etmiyor, ben seni öldürürüm. Hayatını bileksiniz kurtla kuzunun hikayesi gibi dereyi geçerken kurt kuzunun karşısına çıkıyor. Sen diyor benim suyumu kirlettin, seni öldüreceğim. Kız da diyor ki, iyi de diyor, sen suyun yukarısındasın, ben aşağısındayım. Nasıl olur da diyor senin suyunu kirletirim. Bu kurt da aynı bizim Kabil gibi diyor ki, benim aklı vermez nasıl kirlettin. Kuzun da sen benim suyumu kirlettin, ben seni yiyeceğim. Ve kuzuyu yiyor. Bu nefsinden müessese böyle bir dizaynı her zaman oluşturur. Haklılık ve haklılık meselesi onun için önemli değildir. O, nefsin afetlerinin nefsinde nefs bir zamanlıdır. Şeytan da bu zamanlıları en iyi bilen, en üst düzeyde kullanılan bir yaratıktır. Korkunç zekası onu bu istikamette mutlak olarak kullanmasına sebebiyet verir. Yalnız kötüler kullanır. Dikkat edin. İblisin, şeytanın dostu yoktur. İnsanların da iblisle bir alışverişe girdikleri zaman onun kendilerine verdiği o zulmani ilmi bir dostluk vesilesi olarak düşündükleri anda tuzağa düşmüşlerdir. Artık ondan yepyeni sıyırmaları mümkün değildir. İblis, yani şeytan onları bütün konularda devamlı kullanır. Ve bütün kötülükleri onlara yaptırır. İşte kültürler, Rabbani kültür ve zülmani kültür olarak ikiye ayrılıyor. Bu kültürlerin ürünü olan ilimler de gene Rabbani ilimler, zülmani ilimler diye ikiye ayrılıyor. Ve zülmani kültür zamanımızda okült kültür adını alıyor. Eğer bütün Allah'ın emirlerinin karşısına çıkan bütün bu şeytanın ilimleri zamanımızda bir sürü insanı, Allah'ı tanıyamayan bir sürü zavallı insanı kontrol altına almış durumda. Ne yazık ki insanlar Allah'ın Rabbani ilmini ilim kabul etmiyorlar. Onu kabullenmeyen bir zavallı dizayn olarak görüyorlar. Bugün hastanelerde artık yoga ve transandantal meditasyon insanları rahatlatma tekniği olarak kullanmaya başladı. Her ikisi de şeytanın iki ayrı ilmidir. Ve insanlara rahatlık vermek şöyle dursun, insanları dehşetli, rahatsızlar yapılan özellikler taşır. Transandantal meditasyon neticede insanların kalbindeki, nefslerinin kalbindeki negatif faktörleri, yani nefsin karanlıklarını her geçen gün sadece daha çok arttıran bir özellik taşır. Yoga'nın zaten transandantal meditasyonla %100 ilişkili bir tatbikatı söz konusu. Ve netice şuraya ulaşıyor. Zihvani ilimler şeytanın kurnazca desteseleri sebebiyle insanlar tarafından kabul edilmiş oluyor. İşte insanların nefslerine biterle baktığımız zaman afetler görüyoruz. Bu afetlerden her biri bir insanın devamlı ona itaat ettikleri takdirde derece kaybetmesine sebebiyet veren özellikler taşır. Ve bütün insanlar nefslerinde %100 afetlerle dolu olarak doğarlar. Nefsleri %100 sadece afetlerden oluşur. Nefslerin kalbi afetlerle tamamen doludur. Bütün insanlar karanlıklarla temsil edilen bu afetleri nefslerinde taşıyarak doğarlar. Bir de nefslerindeki afetlerle, karanlıklarla birlikte o karanlıkları nefslerin kalbine rapt edecek olan bir kuvvetle doğarlar. Bu kuvvet küfür kelimesidir. Bütün insanlarda doğdukları an kalplerinde küfür yazar. Bu küfür yazısı karanlıkları, nefsin afetlerini nefsin kalbine çekebilme özelliğini taşır. Bütün küfür kelimeleri atraktiftir. Çekimleri ise sadece karanlıklara karşıdır. Nefsin afetlerini çekecek olan, kendisine rahat edecek olan, dışarı bırakmayan şey küfür kelimesindeki çekim gücüdür. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa o günahlar o kişinin kalbinin mührünü açar, kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır, kalbin içine imanı yazar. Artık küfür kelimesi yoktur. Olmadığı için o kişi zikir yaparsa mürşidine ulaştıktan sonra, bu olay tahmin ettikten sonra Allah'tan gelen rahmetle fazla rahmet üzere var. O kişinin göğsüne gelir, göğsüne kalbine ulaşır. Kalbin mührünü bu rahmetle fazla rahmetle salavat dört tane dur kalbin mührünü kalbin alt boyutuna doğru iterler. Zikir boyunca devamlı birbirinin ardından bunlar gelecektir. Mühürlü kalbin zilmani kapısına doğru itecektir. Ve baskı devam ettiği sürece zilmani kapıyı mühür kapalı tutacaktır. Bunun manası kapıyı aşağıdan zorlayan karanlıklar, nefsin mahvetleri kalbin içine asla giremezler. Ve kalbin içine giren bu nurlar 5 dakikalık bir zaman süresince bütün kalbi kırıl kırıl arındırırlar. Kalpte ne kadar karanlık varsa nurları kalbin içine bırakan ve iman kelimesinin onları çekmesine sebebiyet veren rahmet partikülleri dışarıya çıkarken Rabbani kapıdan beraberlerinde karanlıkları da nefsin affetmesine götürürler ve 5 dakikalık kalbin içi %100 nurlarla dolar. Tıpkı dairedeki doğan bir insanın kalbi gibi daha zikretmeye yeni başlamış müşrinin yeni ulaşmış gününde kalbi 5 dakika içinde %100 nurlardan oluşur. Peki diyelim ki bir insan nefsi emareyi tamamlamış, nefsinin kalbinde %7 nur, iman kelimesinin etrafına gelmiş 90'mış. Ama başka buraya yakışan bir şey yok. Kişi zikre başlıyor, 5 dakika içinde kalbi tamamen nurlarla kaplanıyor, %100 nurlardan oluşuyor. Sonra zikrini 1 saat, 2 saat, 8 saat sonra tamamlayıp bırakıyor kişi. Ne oluyor? Zikir durduğu anda zilmani kapıya inen düğünün üzerine baskı yapan rahmet sefazı ve rahmet kısarı var, artık gelmeyecektir. Zikir durduğu için onların da gelişi durmuştur. Durduğu için düğünün üzerinde bu baskı artık yapılamaz. Baskı yapılamayınca yukarıdan bastıran bir güç yok. Aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları mührü geriye doğru iter, kalbin içine dolmaya başlar. Bütün kalbi doldururlar. İşgal edemedikleri yer neresidir? İman kelimesinin etrafına yapışmış olan %7 fazla. Onları oradan atamazlar. Çünkü iman kelimesi bir çekim merkezi olarak onları tutar. Ama geri kalan %93, kalbin %93'ü tekrar karanlıklara dolacaktır. Ama dikkat edin, artık nefsin kalbinde küfür kelimesi yoktur. Bu sebeple bu kişi yeniden zikre başladığı zaman 5 dakikada kalbi gene tamamen Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Öyleyse bu işler hep böyle devam edecektir. Nefsi devamede %14'ü götüremez karanlıklar. Nefsi mücimede %21'i götüremez. Öyle devamlı nefsin kalbindeki nurlar arttıkça kişiyi kontrol altında tutup onun huzursuz olmasını gösteren nefsin afetleri adım adım azalacaktır. İşte Allah-u Teala'nın hedefi şudur. Nefsinizdeki bütün afetleri yok etmek, ruhunuzun bütün hasletlerini nefsinizin afetleriyle değiştirmek, bunlar Allah'ın katından gerektiği için hasret odaya gelmezler, fazilet odaya gelirler. Ve nefsinizin kalbini işgal ederler. İşte böyle bir izah söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'nın izinde nefsimizin afetlerinin korkusuyorlarla artışamayız. Nefsimizin kalbindeki muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın izinde bizi devamlı huzursuzluklara iten vasıtalar görürüz sadece. Her birisi ayrı bir açıdan bizi tökezleten, Allah'ın katında küçük düşüren ve hataya sürükleyen özellikler taşır. Allah-u Teala da başkalarının bize zulüm yapmasına müsaade eder. Neden müsaade eder Allah-u Teala başkalarının zulüm yapmasına neden müsaade eder? Bizim üzülmemizi istediği için mi? Hayır. İki sebepten yapar bunu. Birincisi, biliniz ki kim bir insana zulmederse kul hakkı derhal doğar. Zulmeden zulüm yaptığı sebebiyle derecat kaybetmiştir. Kaybettiği derecat ondan alınır, zulüm gören mazluma teslim edilir. Öyleyse zulüm gören kişi, zulmeden kişi sebebiyle hayır oluşur. İşte burada hayır meselesi oluşmuştur. Başkasının zulmü sebebiyle insanoğlu hayra ulaşmıştır. Öyleyse hayır nedir? Bize derecat kazandıran bütün olaylar. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren bütün olaylar. Derecatın önemi ne? Önemi şu. Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girerler. Ebediyen cennette kalacaklardır. Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerimesi kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Cehennemde ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bir ölçüsü var Allah'ın günahların sevaplarından fazla olması hali. Kimin günahları sevaplarından fazla olur? Mürşidine ulaşamamış olanların. Mürşidine ulaşan kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazla mıdır? Mutlaka günahlarından fazladır. Mürşidine ulaştığı andan itibaren o kişi ölünceye kadar fıska düşmediği takdirde ölünceye kadar mutlaka onun sevapları günahlarından fazla olur. Bunu Kur'an-ı Kerim ispat ediyor mu? Kesin. İşte Mü'minun Suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Bu sözü dikkat edin. Onlar sırada olanlardır. Şimdi sırada olanların kim olduğunu okuyoruz. Allah Teala Araf suresinin 178. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Allah dilediğini hidayete erdirir ve dilediğini de dalalete bırakır. Dalalete bıraktıkları hüsranda olanlardır. Demek ki bütün dalalete olanlar hüsranda olanlar. Hüsranda olanlarsa günahları sevaplarından fazla olanlar. Peki kimdir bu durumda zalalete olanlar, zalalete olanlar, mürşitlerine ulaşamayanlar, 10 ayet-i kerime mürşitlerine ulaşamayanın zalalete olduğunu söylüyor. İşte buradan şu hükmü çıkartıyoruz ki, bir insanın kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması, onun cennete gitmesi sonsuza kadar mutluluk içinde yaşaması için kafi sebeptir. Öyleyse Allah Teala neden zalimlerin mazlumlara zulmetmesine müsaade ediyor? Zulmettikleri zaman mazlumlar derece kazanacakları için onun hayra vesile olması sebebiyle. Öyleyse kim birisine zulmederse o bir zalimdir. Mutlaka derece kaybeder. Kim de başkasına zulüm görürse o bir mazlumdur. Kendisine zulmedilendir. O da zalimin kaybettiği dereceyi kazanır. Ve Allah Teala buna müsaade eder ki mazlumlar bu sebeple derece kazansınlar, hayra ulaşsınlar, sevapları günahlarından fazla olsun. Ayrıca Allah Teala zalimin zulmüne müsaade ettiği zaman mazlumun üzüntü çekmesi için değil, mazlumun huzursuz olması için değil, mazlumun derece kazanması için bunu yapıyor. Bir de nefsinin afetlerini tanıması için yapıyor. Acaba kişi neden üzüldü? Hangi afeti sebebiyle huzursuz oldu? Hangi afeti sebebiyle kendisine yapılan bir zulmün karşılığında mutsuz oldu? Allah Teala kişiye işaretini veriyor, atıyor. Nefsinin falanca afeti, öfke afeti sebebiyle sen derecen kaybettin. İşte kavmin cehenneme gitmesine sebebiyet veren şey nefsindeki korkunç öfke. Öfkesine mağlup oluyor. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar ki müminlerdir, onların bir kısmı öfkelerini bütonlardır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın överek bahsettiği öfkenin bütonlaması hali. O kişinin Allah yolunda merhaleler kazandığını gösteren özel bir işarettir. Bir insanın öfkesinin yok olması hali başkadır. Öfkesinin varlığına rağmen kişinin öfkesini yutması hali başkadır. İhlas ve salam makamlarında öfke mevcut değildir. Çünkü nefsin afeti, öfke afeti tamamen yok olmuştur. O kişi ona ne yapılırsa yapmasın, öfkelenmez. Ama kişiyi evliye aldıktan sonra öfkesini yutmayı adım adım öğrenecektir. Ve nefsindeki öfke afetine karşılık ruhunun yumuşaklık hasreti, serin kanlılık karşısındakinin zulmüne Allah'ın güzellikleriyle cevap verme, bunların hepsi nefsin öfke afetinin karşısında olan ruhun hasretleridir. Onların dizaynına dikkatle bakın. Öfkelenmemek, sükunet ruhun hasretidir. Öfke nefsin afetidir. Allah-u Teala hangi açıdan huzursuz olduğumuzu bize gösteriyor ve herkes ölçüyor kendisindeki afetlerin kendisine nelere mal olduğunu. İşte bunu bilirse o kişi o olaydan sonra o nefsinin o afeti konusunda daha dikkatli olur. Bir defa daha şeytana girmemek için kendi kendine çareler bulur. çözümler üretmeye çalışır, gayretler eder ve her kaybettiğimiz derece bizim Allah yolunda derece kazanmamız için bir vasıtadır. Her kaybedilen iddian onun kazanılması için bir vesiledir. Öyleyse Allah-u Teala insanları başka insanların zulmetmesine müsaade ettiği zaman muradı zulüm gören kişinin üzülmesi değildir. Muradı zulüm gören kişinin derece kazanmasıdır. Muradı o kişinin nefsinin affetmesini tanıyıp ona göre çözümler getirmesi, koruyucu tedbirler oluşturmasıdır. Bunları insanoğlunun sağlayabilmesi için Allah böyle bir yardım müessesesini elde tutuyor. Öyleyse nefsimizin afetlerinin dizaynına bakıyoruz. İnsanları en çok etkileyen afetlerin başında öfke geliyor. Bakın Allah-u Teala sahabeye ne diyor? Ey sahabe, siz başlangıçta birbirinizin can düşmanıydınız. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Kan davası var kabilelerin arasında. Kan davasının arkasında ne var?

söylüyor, sen bilmiyorsun, yanlış ona inanır. Sonra Allah sizin kalplerinizi tehdit etti de birbirinizin canlı yakaladınız diyor Allah-u Teala. Gerçekten bir süre sonra kan davaları sana eriyor. Birbiriyle kanlı düşman olan sahabe düşmanlarına karşı silahlarını giriyorlar. Savaşları kazanıyorlar. Eylene, günün önüne düşmanlarıyla mücadele ediyorlar. Ama birbirlerine karşı dünyadaki en çok yardım seven insanlar oluyorlar. İşte öfke afeti tamamen yutulmadan evvel gidiyor orada. Ne zaman insan olur öfkesine galip olursa Allah Teala onlara öfkelerini yutanlar olarak değer veriyor. İşte insanoğlunu arattığımız zaman öfkesini yutabilen bu insanların başlangıcında öfkenin yutulması bana yok, öfkenin hepsine esir olmak var. Böyle bir düzende insanlar yaratılıyor. %100 afetlerle dolu olan bir nefsle. Bu afetlerden bir tanesi de nankörlük. Nankörlük nefsine dikkat edin. Kendisine yapılan bir iyiliğe kötülükle karşılık vermek afeti. Hani Allah-u Teala'nın bir seviye evliyalarının daimi zikre ulaşanlarının bir özelliği vardı. Neydi o? Kötülüğe iyilikle mukabele edebilmek. İşte o seviyedeki bir evliyanın tam zıttı olan bir insan en alt kademede yaşıyor. İyiliğe kötülükle mukabele etmek afeti. Bunun adı nankörlüktür. Öyleyse müesseseye şimdi dikkatle bakalım. Allah-u Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere ve dağlara teklif ettik. Onlar kabul etmedi. Ama insan emaneti kabul etti. Çünkü insan nankördür ve cahildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse emanetin nedir emanet? Ruhumuz. Peki nefsimiz nedir? Ruhumuz nedir? Emanetin kabulünde bunu kabul eden nefsimizdeki cehalet hasreti, afeti ve nankörlük afetidir. Öyleyse bu afetlerle yola çıkan bir insan için Allah-u Teala'nın kullandığı bir ifade var. Onlar normal standartları kabul ederler de dik yokuşa tırmanmayı kabul etmezler diyor. Acaba Allah-u Teala'nın dik yokuş değil de bu daimi zikir müessesesi. Öyleyse insanların bu nankörlük müessesesinden Allah-u Teala'nın ifade ettiği sonucu çıkarmak söz konusu. Allah insanlar için onları yaratan. Allah'ın insanlardan istediği şey nedir diye düşünüyorsanız sadece insanları mutlu etmek. Ve bunun şartlarını öylesine kolay bir standartta koymuş ki Allah-u Teala ortaya. Diyor ki ey insanlar, ben sizden sadece sizin mutlu olmanızı istiyorum. Bunu da sakın zor bir şey sanmayın. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Aranızdan her kim bana ulaşmayı dilerse kurtuldu. Bu kadar kolay mı? Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onu gerçekten kurtarır mı? %100. Şimdi insanların nankörlüklerine bakın. Zamanımızın bir adamları Allah'ın her söylediğini reddederek nankörlükleri bütün boyutlarda nefslerinin bu korkunç afetinin esiri olarak ortaya koymuş durumdalar. Allah-u Teala diyor ki ey insanlar, sadece siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalan her şeyi ben yapacağım. Ve dilemiyorlar adamlar. Dikkat edin, Allah-u Teala kim Allah

anlaşmayı düzelse ona mutlaka bizzeti götüreceğini söylüyor. Bu insanlar Allah'ın bu sözünü inkar ediyorlar. Ona nankörlükle mukabele ediyorlar. Allah onları kurtarmaya söz vermiş. Siz diyor sadece bana ulaşmayı deneyeceksiniz. Bunlarsa Allah'ın söylediklerini inkar ediyorlar. Sadece kendilerini değil, nankörlük öyle bir mesafede ki kendileriyle beraber onların profesörlük fikrine inanan 50-60 milyon insanı cehenneme sürüklemekle meşguller. Öyleyse Allah'ın bir cezalandırma sistemi var, cehennemini atar. Ama bir şeyi daha var. Kehanet meclisesi. Eğer bir insan kendi günahları sebebiyle cehenneme giriyorsa, yalnız kendi günahlarını belirtme eder. Ama omuzlarına lanet alan kişi, başkalarının günahlarını da ödemek mecburiyetindedir. İşte Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu husustan bahsediyor. Cehenneme girenler derler ki diyor, Ya Rabbi biz devrimizin kümerasına ve saadetlerine tabi olduk. Saadetlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. En büyük lanet ise onları lanetler. İşte burada nankörlerin cezalanmasının sadece onların statüsünde değil, onların dışındaki insanların da cezalarını omuzlarına vebal olarak yüklenmiş olan insanların durumu var. Nankörlüğün karşılığı vebal yüklemektir. Eğer bir insanın nankörlüğü Allah'ın söylediklerini reddetmesi ve bunun karşılığında Allah'ın bu güzelliğine, iyiliğine kötülükle mukabele etmesi, başka insanları da kandırarak kendisiyle beraber cehenneme sürüklemesi, onların Allah katında yalnız kendi cezalarını değil, başkalarının cezalarını da çekmesine ifade eder. Onlara iki kat azap ver ne demek? Her bir cehenneme götürdükleri insan içinde o insanın da cezasını ver demek. Onları en büyük lanetine lanetler, kaç milyon insan arkasına sürüklemişlerse o kadar ceza veriyor onlara demek. Öyleyse lanet meclisi mankörlüğün bedelini Allah'ın ödetme sistemidir. Allah-u Teala adaletin sahibidir. El-Adl. Allah-u Teala hakkın sahibidir. El-Hak. Öyleyse tertemiz olan insanları samimiyetle bu insanlara inanan insanları bu insanların kandırarak kendileriyle beraber cehenneme sürüklemesi söz konusu, Allah-u Teala onlara her birinin azabı kadar daha azap ilave eder. Nankörlüğün bedeli azapları kat kat vermektir. İşte sıfır noktasından ne kadar yukarıdaysa kötülüğe iyilikle mukabele edenler Allah'ın güzelliklerine, Allah'ın insanlarına nankörlükle mukabele edenler, iyiliklere kötülükle mukabele edenler de sıfırdan o kadar aşağıda olanlardır. Allah Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla sabit kılarak, karşıt kılarak çift yarattık diyor. Öyleyse bütün derecelerin, pozitif derecelerin bir negatif karşılığı var. Bir insan selam makamında ne oluyor? Bir insan selam makamında kötülüğe iyilikle mukabele eden bir seviyeye ulaşıyor. Sıfır noktasının yukarı kadar çıkan bu büyük hedefinin tam karşısı olan negatif dereceleri yüklenmiş olan bir insan da nankör olan bir insan, iyiliğe kötülükle mukabele eden bir insan.
Hani ise narkotik meselesi insanlar için bir işlemin bedelini ödemek yerine ona ihanet etmektir. Allah-u Teala'nın güzelliklerini hiçe saymaktır. İşte insan nefsindeki nankörlük hissinin tesiri altındaysa o insan Allah'ın her söylediğini inkar edecektir. Nankörlerin belli başlı işlemleri Allah'ın söylediklerini inkar etmektir. Ve insanları bu sebeple Allah'ın yolunda bir güzelliğe ulaştırmak yerine onları Allah'ın cezalarıyla cezalandırmaya çalışmaktır. Kendileri de bu arada halkın altına elbette giriyorlar. Bir faydasız ilimler grubu düşünün ki Allah'ın bütün söylediklerini hiçe saymışlar. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Hayır diyorlar. Böyle bir şey olsaydı Kur'an-ı Kerim'de onu biz bilirdik. Biz böyle bir şey yok diyoruz. Onlar böyle söylüyorlar diye bizim tertemiz insanımız bu insanlara, bu profesör tipli insanlara inanıyorlar. Ve inanıyorlar, sadece inanıyorlar değil, itaat ediyorlar. Ve böylece bu nankörler başka insanların da bahtına sebebiyet veriyorlar. Kendileriyle beraber onları bütün alanlarda cennete sürüklüyorlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dinlemek değil, mürşide ulaşmaktan bahsediyor Allah-u Teala. Mürşidine ulaşamayan diyor, dalalettedir diyor. Mürşidine ulaşamayan kafirdir diyor Allah-u Teala. Ve ben onları cennete koyarım diyor. Küfürden kurtulmanın dışında, dalaletten kurtulmanın dışında sadece diyor hacet namazını kılıp bana soracaktınız mürşidinize. Ben size göstereceğim diyor. Veya göstermedim diyor. O zaman da zamanın imamına veya onun vekiline tabi olacaksınız. Gene kurtulacaksınız diyor. Ama bu insanlar mürşide tahammülleri yok. Nefslerinin inkar mevzundaki hareket halindeki nankörlük afeti Allah'ın onları kurtuluşa olacak, ulaştıracak olan vazifelerini, mürşitleri düşman grupların sahibi yapıyor. Yani onlara göre mürşitler onların en büyük düşmanı. Ve diyorlar ki mürşit mi? Hayır, öyle bir şey yok. Mürşit olan Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Gerçekten Kur'an-ı Kerim mürşittir. Hidayete erdiren en sağlam vasıtadır. Ama bir küçücük şartla oradaki emirleri tatbik ederseniz. Kur'an-ı Kerim diyor ki mutlaka hayatta olan yaşayan bir mürşide tabi olacaksınız. Ama bu insanlar, bu nankörler Allah-u Teala'nın bu güzel hedeflere yönelik olarak ilim verdiği ve irfan verdiği insanları reddediyorlar. Sadece kendini reddetse çok önemli değil. Ama başka insanları da buna inandırıyorlar. Allah Teala diyor ki mürşide ulaşan mutlak olarak benim cennetime girer. Çünkü hem mümin olur, cennetime girmeye hak kazanır. Hem de dalaletten kurtulur, cennetime girmeye hak kazanır. Ama bunu yapmayanlar mutlaka cehenneme giderler. Bu insanlar Allah'ın onları cennete götürme vaadini ellerinin tersiyle itiyorlar. Allah'ın bu iyiliğine, onları mutlu etme konusundaki kanununa nankörlükle mukabele ediyorlar. İyiliğe kötülükle mukabele ediyorlar. Başlangıçta yaptıkları o mukabele gibi. Yani başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda nasıl Allah'ın emrine karşı gelmişlerse, isyan etmişlerse nankörlük fiili isyan fiiliyle beraber yürür. Allah'ıyla olan bütün antlaşmalarda nankörler Allah'a verdikleri sözü hep reddedenlerdir. Allah'ın emirlerine hep isyan edenlerdir. Öyleyse
Nankör olan insanlar bu kadarla mı kalıyorlar? Hayır. Daha üst kademede Allah-u Teala'nın 11 defa üzerimizde farz kıldığı ruhumuzu vermeden hemen Allah'a ulaştırma konusundaki Allah'a ruhumuzun verdiği misak var. Bunu da reddediyorlar. Diyorlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ancak öldüğü zaman ruhu Allah'a Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılır. İnsan ruhu alındığı için ölür. Ruhu alındığı için öldüğüne göre de ölmeden evvel hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaştırılamaz. Allah'ın tam 73 tane ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırması ile ilgili ayet-i kerimesini bu adamlar inkar ediyorlar. Ve tabii kendileri de bu güzelliği yaşayamıyor. Arkalarından gelen onların bu inkarlarına inanan insanları arkalarından beraberlerinde cehenneme sürüklüyorlar. Böyle bir izahın daha üst boyutlarda da geçerli. İnsanın fizik vücudunun Allah'a teslim olması mı? Böyle bir şey yoktur diyorlar. Nefsinin Allah'a teslim olması mı? Böyle bir şey yoktur diyorlar. Kim diyorlar İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirirse o Allah'a teslim olmuştur. Bitti. Bu nasıl bir nankörlük savaşıdır ki bu insanlar Allah'ın hiçbir kanununu, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hiçbir varlığı layık olduğu şekilde değerlendiremiyorlar. Ve şeytan kendilerine neyi emretmişse sadece onu yapıyorlar. Allah Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bütün kanunları insanları kurtarmak için koymuş. İnsanları cennete ulaştırmak için koymuş. Ve zamanımızın alimleri nefslerinin bu nankörlük adı altındaki afetlerin sebebiyle Allah'ın bütün güzelliklerini, bütün hedeflerini kökünden çiğnemiş durumdalar. Allah'ın bütün iyi niyetine sunduğu güzelliklere onları ellerinin tersiyle itip nankörlükle mukabele ediyorlar. Böyle bir rizay, bir insanın Allah'ın güzelliklerine, sunularına, ihsan buyurduğu o muhteşem nimetlerine ellerinin tersiyle onları itip nankörlükle mukabele etmeleri nefslerinin kalbindeki nankörlük afetinin bütün boyutlarıyla bütün ferma olduğunu gösteren kainattaki en sağlam delildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dininde insanlar var. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve Allah'ın sunduğu bütün güzellikleri ellerinin tersiyle iterek Allah'ın güzelliklerine, insanlarına nankörlükle mukabele ediyorlar. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu sebeple 14 asır sonra bunun bütün detaylarını en büyük ispat vasıtası olarak yaşadığımız bu insanlar vasıtasıyla bize nankörlük müessesesinin bütün detaylarını öğretmiş oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi bu nankörlerin tam zıttı olan kötülüğe, iyilikle mukabele edenler standartını yükseltmesini, yani hem cennet saadetini hem de dünya saadetini kazanmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğünüz her an içinizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı? Ve bu sualin cevabı Allah-u Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin, ne kadar zikrediyorsunuz şimdi? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50, günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman Allah'ı %100 seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Öyleyse Allah'ı sevmek mutluluğun reçetesi ise, Allah'ı severek mutluluğa ulaşabilirseniz, bu konunun başka bir yolu yoksa, hedef daimi zikirse, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek bir mutluluktur. Allah mutluluğun merkezindedir. Biliyor musunuz, Allah'ı sevmenin bir başka ölçüsü başka insanları sevmektir. Onları seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size kötülük yapsalar da onları sevebilecek misiniz? İşte o zaman Allah-u Teala'yı seviyor olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti için buradayız. Gönüllerimiz şad olsun diye, bir güzelliği beraber yaşamak üzere el ele gönül gönüle yeni bir yolculuğa çıktık bu akşam sizlerle birlikte. Allah'a doğru, Allah içre, öyle bir güzellik ki sadece onunla beraber olur. O Allah, bizleri yaratan sahibimiz, hamdolsun ki sahipsiz değiliz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın azapsız kölesiyiz. Öyleyse onun yolunda her şeyimiz feda olsun.
O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri. Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. Mirasçı kelimesi kullanılır ve varis kelimesi kullanılır. Varis, mirasçı demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzellikten bahsediyorum. Allah ile birlikte olmanın, onu hissetmenin, Allah'ı yaşamanın o müstesna buhurdanında bir bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz. Her şeyi yudum yudum içmeniz. Allah'a aşık olmanız, sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, avuz çehrelerle otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah. Üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik katlar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz, hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz. Onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir gargaraya getirir ki onlar kendilerini
insanları idare etmeye gelmiş, müstesna varlıklar farz edenler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke safhında. Arkasında ahlak fıkhtanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir köşeye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evlilaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışlarının intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde ona aşık olmaya, onu sevmeye çalışın. Anlarsınız. Onu sevdiğiniz zaman insanları seveceksiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O insanların yüzleri size ne söylüyor? Sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz. Onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkese dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım. Şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda, işte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen
Çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzlukların arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar. Ve seni mutsuz ederler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların 190'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zem eden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki, nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız, çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahate fil dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki la rahate fil dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz? Asırlardan beri bu söylenmiş. Asr-ı saadet. Saadet devri. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim, insanlar sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini tarihteki belki en büyük ölçüde seven insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş. Başkaları için yaşamışlar.
Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev, bütün sahibinin alın terini taşımamış olsun. Böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani biz kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor, Hazreti Ömer hemen koşuyor suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Suyu uzatıyor, tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş. Bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş. O da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye, ilk isteyene koşmuş. Üçüncüye koşmuş dediğim o, birinciye koşmuş. İlk isteyene, o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap, eğer berekatühü söylenmemişse mutlaka birisi de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka ben Asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı. Ver Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsn. İnsanlar muhakkak ki hüsnandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllezîne âmenû. Ama âmen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsnanda değillerdir. Ve amelü salihat ve nefs tesiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevazu bil hak 21. basamağı ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevazu bil hak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi başkalarına da tavsiye ediyor. Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ettevasavbissavr 28. basamakta İradesini de Allah'a teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü sabırsızlığı doğuran en büyük faktör irade yapısı,
artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar, hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu? Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor. Böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı, 10 numaralı, 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. 1 numaralı sahabe, geri kalan 2'den başlayayım 10'a kadar gidin, diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi, sadece 1'i alalım şimdi ele, 1 numaralı kişi için de yaşıyor. 3 numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 numaralı kişi için o da yaşıyor. 5 numaralı kişi gene 1 numaralı kişi için yaşıyor. 6 numaralı kişi, 7 numaralı kişi, 8 numaralı kişi, 9 numaralı kişi, 10 numaralı kişi hepsi 1 numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda 1 numaralı, 2 numaralı kişinin dışında kalan 1 ve diğer kişiler 9 kişi 2 numara içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 3 numaralı kişi içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 4 numaralı kişi içinde yaşıyor.
sevgili kardeşlerin karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor, herkes için yaşıyor, her biri için yaşıyor. Ve bir numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi için de öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes 1 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama 2 numaralı kişi açısından meseleye bakarsak 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiden daha kıymetli. 3 numaralı kişi açısından bakarsak bir tek kişiden bahsediyoruz 1 numara. 1 numaralı kişi 3 numaralı kişiden de daha kıymetli 3 numaralı kişinin açısından. 4 numara açısından da durum aynı. 5 numara açısından da durum aynı. 6, 7, 8, 9, 10 numaralı kişilerin hepsi için 1 numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendisinden daha sevgili. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dayanışmayı düşünebiliyor musunuz? Allah sevgisi bunu sağlıyor. Böyle bir toplum oluşmuş. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Onlar Allah'a hayran olanlar. Onlar hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar birliğin, güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz, başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin. Davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir. Bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz, sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şeyler mutlak olarak yeterlidir.
Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi bana hazineler ver, ben başkalarına bunları dağıtayım" diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah-u Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız, tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var. Enerjiniz var. Aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah izinde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah-u Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk başkaları için olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz. Ama aslında Allah-u Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, insanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız bilin ki seviyorsanız, seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes hangi ölçüde kendisini buna verebilirse o ölçüde, o yüzde de mutluluğu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ithal edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah-u Teala ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü? Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak.
daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı yüz üzerinden yüzle seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

o insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci dereceli alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış ilimle, faydasız ilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözümüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz. Onlar onu başkalarına eza verdikleri için milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Ve belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz, Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz, insanları da o kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz, Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz.

ve kurtaramamanın kurtuluşlarını bildiğimiz halde, kurtuluşların son derece kolay olduğu halde onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, ah bir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki, kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk düzeyini son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin, sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım ve benim evliyam yapayım diyor Allah-u Teala. Benim evliyam kılayım. Evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor, sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor. Ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla. Ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

7 kere 9 63. 63

630 milyonu, %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı bilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz. Ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var, biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara, onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız, İblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz onları uyarmanız Allah'ın hedeflerine onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son, onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah-u Teala'nın kanunu kesin. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz siz de hüzünlenirsiniz ki onlar bu hedefe ulaşamayacaklar. Kendilerine yazık edecekler. Ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın.
saadet bütün insanlar için var. Ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları, kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler, bunun hüznünü siz yaşayacaksınız, hakikatleri bilmenin ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız, başkalarını da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salatu ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kısastan bahsediyor ve bunun bazı kişiler için uygun görmüş. Bunun yanında Allah Teala ulul elbab kulları için, yani daimi zikre ulaşmış, birisinin kalbinde hiçbir afet bulunmayan ve hiç kimseye kötülük bulunmayan, aksine kendine kötülükte bulunanlara iyilik eden kişilere de kısasla sizin için hayat vardır demiş. Yani ulul elbab kulları için kısasla siz için hayat vardır. O zaman Allah Teala'nın burada bahsettiği kısas nasıl bir kısas oluyor? Nefsinde hiçbir afet yok. Kesinlikle kısas, bizim anladığımız, normalde anlaşılan anlamda bir kısas yapması mümkün değil. Ama Allah Teala kısastan bahsediyor. İnşallah bize bu kısası anlatabilirsiniz.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Yıldırım Beyazıt Ulu Camii yaptırıyor. Cami tamamlandığında damadına diyor ki açılış konuşmasını yapar mısın? Ve minbere çıkan Allah-u Teala'nın çok sevdiği bir kulu olan damadı Bursa'daki en tanınmış evliyalardan bir tanesi. Tam konuşmasına başlarken diyor ki bu konuşmada yetkimizin olmadığı buyruluyor. Bizim yerimize Somuncu Baba konuşacak. Somuncu Baba'ya sesleniyor. Somuncu Baba geliyor, çıkıyor kürsüye. Ve aynı konuyu Somuncu Baba 3 defa anlatıyor. Birinci anlatışında diyor ki bunu avam anladı. Havas da anladı diyor. Asül Havas da anladı. İkinci konuşmasını yapıyor. Bunu diyor Havas anladı ve Asül Havas anladı diyor. Üçüncü konuşmasını yapıyor. Bunu diyor yalnız Asül Havas anladı. Sonuncu Baba konuşmasını bitirdikten sonra iniyor günlerde ve davetler oluyor. Akşam yemeğine davet. Avamın temsilcileri davet etmişler. Havasın temsilcileri davet etmişler. Hasun Havasın temsilcileri davet etmişler. Ve Sonuncu Baba 3 daveti de kabul etmiş. Aynı saatte iftar 3 tane davet. Ve ertesi gün camiye gittikten de öğle namazı için şenlik var camide. Havas ayrı şenlik yapıyor. Hasül Havas ayrı şenlik yapıyor. Avam ayrı şenlik yapıyor. Somuncu Baba akşam bizimle beraberdi. Birinci grup böyle söyleyince ikinci grup diyor ki imkansız. Üçüncü grup diyor imkansız kere imkansız. Hasül Havas demişler ki bizimle beraberdi. Havas demişler imkansız demişler ama azıcık kafalarında gene bir şey var yani. Ama avama gelince olmaz diyorlar öyle şey. Bizimle beraber, sizinle beraber olması mümkün değil. Ve öğle namazı başlarken üç kapıdan birden aynı kişi giriyor Somuncu Baba. İşte Somuncu Baba'yı bu olaydan sonra Bursa'da bir daha gören olmamış. Somuncu Baba ayrılmış. Başka yerlerde yaşantısını tamamlamış. Öyleyse tasavvuf dilinde avam kimdir? Havas kimdir? Hasül havas kimdir diye bir sualin cevabıyla konuya girmemiz lazım. İnsanlar aslında çeşitli açılardan gruplandırılırlar Allah-u Teala'nın dilinde. Mesela kalbinde iman yazanlar ve yazmayanlar. Bu bir gruplamadır. Zikir sahipleri, daimi zikir sahipleri, zikirsizler, eksik zikirler, bu da bir gruplamadır. Allah-u Teala her açıdan çeşitli vesilelerle insanların farklarını anlatıyor. Dalalette olanlar, hidayette olanlar iki grup oluşturuyor. Kafirler, müminler iki grup oluşturuyor. Öyleyse meselemize avam, havas, Hasül Havas açısından bakarsak ne görüyoruz? El-Vakıa suresine dikkatle bakın. Allah-u Teala El-Vakıa suresinde üç grup insandan bahsediyor. Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Ashab-ı Meşeme Havas. Ashab-ı Meymene Havas.
sabikun hasil havas. Öyleyse ne farkları var? Bunlardan birinci grup avam, velayet mertebelerine ulaşamamış olan insanlar. Ya yolun dışındalar veya yola girmişler ama ruhlarını Allah'a henüz ulaştıramamışlar. Henüz nefslerine zulmeder hüviyetteler. Nefslerine zulmedenler. Zulümleri nefslerinin ne yaptıkları hayırdan daha ötede olanlar. Unutmayın. Kime zulmederseniz edin, onunla beraber mutlaka kendi nefsinize de zulmetmiş olursunuz. Ne zaman derecat kaybederseniz yaptığınız şey nefsinize zulmetmektir. Öyleyse Allah-u Teala bir ayet-i cennesinden nefislerine zulmedenler diyor. İşte onlar avamdır. Henüz nefslerindeki tezkiye tamamlanmamıştır. Nefsin kalbi afetlerin çoğuyla örtülüdür. Yani henüz kalpteki aydınlıklar %50'yi aşamamıştır. Ya kapkaranlık bir kalbin sahibidir veya biraz aydınlanmış bir kalbin sahibidir ama henüz kalpleri o aydınlığa ulaşamamıştır. İşte bunlara Kur'an-ı Kerim nefslerine zulmedenler diyor. Peki ruhunu Allah'a ulaştırmış, nefsinin kalbinde yarıdan daha fazla nur oluşmuş ve henüz daimi zikre varamamış olanlar, onlar da havası oluşturuyor. Birinci grup nefslerine zulmedenler, ikinci grup Ashab-ı Meymen'e. Ashab-ı Meymen'in karşılığı havas. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Emir Buhari Hazretlerinin söylediği avam, havas ve hasül havas, Somuncu Baba'nın söylediği avam, havas, hasül havas, hangi standartlarda insanlar? Demek ki birinci grup kalplerindeki karanlık ağır basanlar veya tamamen karanlıklardan oluşanlar. İkinci grup kalplerindeki aydınlık ağır basanlar. Üçüncü grup daimi zikrin sahipleri. Demek ki kişi evliya olmuşsa ama daimi zikre ulaşamamışsa o havası oluşturuyor. Sadece daimi zikre ulaşabilenler hasün havası oluşturuyor. İşte Allah-u Teala'nın kısas konusundaki ayırımı da buna paralel bir seyir gösteriyor. Allah-u Teala 1. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki bundan evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı. Dikkat edin, Allah-u Teala burada sizde de farz kızıl kılındı demiyor. Çünkü aralarında her çeşit insan var, yazıldı diyor. Yani bundan faydalanmak isteyen faydalanır diyor. Ayet-i kerimenin devamı şöyle: ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Peki Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde ne söylüyor, beraberce bakalım. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik, seyyiatla salihat bir olur mu? Sen kötülüğe iyilikle cevap ver. Ola ki can düşmanın olanlar sana can dostu olurlar. Görüyor Allah-u Teala. Ve o kişiler için, Allah'a çağıranlar için diyor ki onlar hazzül azimin sahipleridir. Öyleyse dizaynı ait olduğu açılardan incelediğimiz zaman üç grup insan çıkıyor ortaya. Bir, birinci grup. Kısas yapmaya ehil olanlar,
Allah'ın kısas yapmalarında bir mahsur görmediği insanlar. İkinci grup, affetmeleri kısastan daha güzel olanlar. Üçüncü grupsa kısasın da affetmenin de ötesinde. İşte birinci grup avamı, ikinci grup havası, üçüncü grup hasil havası temsil ediyor. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bunun müşahhas bir misalini verelim. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş, ulaşmış önünde de çöküp tövbe etmiş. Ve mürşidi diyor ki, yavrum bu gibi iki imtihanına giriyorsun. Merdivenlerden aşağı in, tam karşındaki odanın içeriye gir. Orada şu anda Kur'an okumakta olan birini göreceksin. Ensesine bir tane tokat at, neticeyi de gel bana söyle. Delikanlı gidiyor, emri aynen yerine getiriyor. Biraz sonra da ensesini oluşturarak geliyor. Efendim diyor, aynen dediğinizi yaptım. Ne oldu diyor. Yerinden kalktı diyor, o da benim enseme şiddetli bir tokat attı diyor. Tamam diyor. Mürşidi yavrum. Aynen de diyor, böyle olması lazımdı. Güzel diyor. Şimdi merdivenlerden in, onun sağ tarafında bir tane daha oda var. Bu sefer de o odaya gir, o adamın denizesine bir tokat at ve neticeyi bana söyle. Delikanlı gidiyor. O kapıdan da içeri gidiyor. Bir tokat da o adamı atıyor. Adam şöyle geriye doğru dönmüş bakmış. Ondan sonra gülümsemiş, sonra yukarı doğru bakmış, göz kırpmış, bir daha gülümsemiş. Ondan sonra da işine devam. Delikanlıya bir daha hiç ilgilenmemiş. Dedim ki gitmiş. Demiş ki yaptım dediğinizi de bu sefer gidemiş, hiç bana tokat falan atmadı. Hatta gülümseyip yukarı doğru bakıp göz bile kırptı demiş. Tamam demiş, bu da böyle olması lazımdı. Onun sağında bir kapı var demiş, oraya da gir, bir tokat sonra at, gene gel neticeyi bana söyle. Delikanlı gitmiş, aynen dediğini yapmış. Ama bu sefer adam kalkmış mı yerinden? Delikanlıya doğru da iki adım atmış mı? Bizimki iki adım geri çekilmiş, tokat geliyor diye. Ama tokat gelmemiş. O zatına demiş ki, yavrum demiş, bana demiş tokat attın, Allah demiş senden razı olsun. Şimdi demiş, ben demiş Allah'ın karşısında kendimi demiş sorumlu hissediyorum. Çünkü demiş, tokat attığın zaman demiş enseme mutlaka demiş elin acımıştır. Elini acıttığın için demiş ensem, elini acıttığı için Allah'ın huzurunda senden demiş af diliyorum. Ayrıca demiş bir talebim daha var. Eğer bu tokatı bana sana karşı yaptığım bir hatanın bedeli olarak atmışsan başımın üstünde yeri var bunun demiş. Ama demiş bana Allah'ın huzurunda hatanı söyle ki yine onun huzurunda senden af dilemek istiyorum. Hatam neyse o hatam için senden af dilemek istiyorum. Estağfurullah efendim demiş, ne hatanız mutanız falan yok demiş bizimki. Ve o zat demiş ki, yavrum demiş bugün bir dost kazandım. Ne zaman bir problemin olursa gel problemlerle beraber çözüm arayacağız. Akif demiş beni en yakın dostlarından birisi olarak kabul et. Ne zaman sıkışırsan, başın derde girersen mutlaka bana gel. İşte üç grup insanın misalini, bu küçücük kıssada gördünüz. Birinci, nefsine zulmedenlerden. Nefsine zulmedenlerden, yani afetleri hasletlerinden daha çok nefsinin kalbinde, afetler ağır bastığı için davranışlarının %50'den daha fazlası negatif. Negatif olduğu için nefsinin tesiri altında, nefsinin tesiri ruhunun tesirine galip geliyor. Galip geldiği için nefsindeki öfke afeti, kin afeti ve özellikle intikam afeti hiç dayanamıyor. Kendisine bir şey yapıldığında mutlaka intikamını alacak. İşte böyle insanlar için Allah Teala diyor ki size kısas yazıldı. Eğer uygulamak istiyorsanız, nefsiniz başka birinin yaptığı hakarete dayanamıyorsa, ondan mutlaka intikam almak istiyorsa siz almayın. Kadıya müracaat edin. Onun kısas uygulama emrini alın ve ondan sonra aynı yetkiyle,
aynı şiddeti bir tokadı siz de ona vurma hakkını kazanırsınız. Şimdi ne oldu? Nefsine hakim olamayan insanlar, nefslerindeki intikam afetinin fazlalığı sebebiyle mutlaka intikamlarını almak istiyorlar. Almazlarsa işleri rahat etmiyor. İşte Allah-u Teala onlara kısasla bir kapı açmış. Kısası uygulayabilirsiniz, intikamınızı alabilirsiniz ve ondan sonra içiniz rahat ederse ne âlâ diye onlara bu yetkiyi vermiş. Peki Allah-u Teala ne diyordu? Ama affederseniz sizin için daha hayır, hayırlıdır. Şimdi burada hayır kelimesine dikkat etmeniz lazım. Hayır nedir? Derecat kazandığınız bütün olaylar hayırdır. İstersiz bir olay vücuda gelin, getirin. Birine bir iyilikte bulunun, birine bir yardımda bulunun, birine bir güzel söz söyleyin. Başkalarını mutlu edecek küçücük bir davranışta bulunun. Mutlaka derecat kazanırsınız. İşte bunun adı hayırdır. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayır adını alırlar. Peki şer nedir? Size derecat kaybettiren bütün olaylarda şerdir. Şimdi burada bir konuya çok dikkat etmelisiniz. Allah-u Teala'nın indinde olaylar kader ve kaza diye ikiye ayrılıyor. Eğer bir olayı kendi iradenizle vücuda getirmişseniz onu kaza etmiş, yani ifa etmiş, yani gerçekleştirmiş olursunuz. Kendi iradenizle bilerek, isteyerek hangi olayı vücuda getiriyorsanız, siz o olayı kaza ettiniz. Yani gerçekleştirmek istikametinde. Bizim anladığımız otobüs kazası değil. Öyle bir kaza düşünmeyin. Kaza yerine getirmek anlamına gelir. Bunun için kaza edenin adı kadıdır. İşte bu Arapçadaki D harfi ile Z harfi arasında bir harf var. Söyle bakayım en güzel sen söylüyorsun bunu. Ve böyle mi söyleniyor? Ne D diyor, ne de Z. Mesela biz hizmet diyoruz. Ama eski Osmanlıca'da bir de hizmetler anlamına gelen hizmet kelimesi var. Birincisi hizmet, Z ile söylüyoruz. Ama kitaplara bakarsanız ikincisi hizmet, D ile söylüyoruz. Öyle bir harf ki bu, D ile Z arasında. İşte bunu Araplar tabii çok rahat söylüyorlar ama biz söyleyemiyoruz. Böyle bir dizaynda harflerin çıkışı, kazada Z kelimesini kullanıyoruz, kaza etmek diyoruz. Ama kaza eden, hüküm veren kadı, onu kadı demiyoruz, kadı diyoruz. Yani Türkçedeki bizim dilimizin hançereden çıkardığı seslerle Arapların çıkardığı sesler birbirinden farklı. İşte hangi olayı kaza etmişseniz, siz vücuda getirmişseniz, o sizin için kazadır. Hangi olayı başka birisi vücuda getirmişse, ama siz ondan tesir aldıysanız, olayın tesiri size dokunduysa, sizin bir dahiliniz yoksa kendi iradenizin, bu sizin için kader, kaza değildir, kaderdir. Öyleyse kader nedir? Bizim irademizle vücuda gelmeyen, başka bir iradenin vücuda getirdiği ama bize tesir eden bir olay bizim için kaderdir. Mesela birisi mahkemeden hüküm giyiyor. Hüküm giyen insanın elinde değil, kararı veren hakim. Öyleyse bu o kişi için kaderdir. Birisi bir başkasının silahından çıkan kurşunlarla ölüyor. Kendisi bir şey yapmamış. Başka birisi onun üzerinde onun ölmesini intihac eden, sonuçlandıran bir saldırıda bulunmuş, o da ölmüş. Ölen için olay kaderdir. Öldürene gelince, eğer bunu bilerek, isteyerek, tahammüden yapmışsa, onun için kader değildir, kazadır. İsteyerek yapmıştır, tahammüt vardır, kaza etmiştir bu olayı. O vücuda getirmiştir, bilerek, isteyerek. Ama tabancasını temizlerken tabanca yere düşmüş, içinde bir tane kurşun var, öyle bir yere takılmış ki namlı o sırada öyle bir tarafa doğru dönük ki yoldan geçen birisinin kalbinden asıyor kurşun ve öldürüyor onu. Tabancanın sahibi için de kaderdir. Ölen insan için de kaderdir.
Tabancanın sahibi için neden kaderdir? Çünkü o kişiyi öldürmek falan istemedi. Niyeti tabancasını temizlemekti. Ama tabancanın yere düşmesi, yani belki milyonda bir vücuda gelecek bir olay. Tabanca yere düşüyor, tetik bir yere takılıyor. Tetiğin takılıp da mermiyi ateşlediği anda istikameti, zavrunun istikameti yoldan geçen birisinin kalbi. Dıdının dıdısı. Ama adam ölüyor. Adam ölmüşse o kişi için bu mutlaka bir kadardır. Fakat tabancanın sahibi için kaza değildir. O zatın ölmesinde bir onun dahli yoktur, tahammülü yoktur. Böyle bir hedefi yoktur. Bu sebeple o kişi için de olay kaderdir. Öyleyse kaderle kaza meselesi meselenin esasını teşkil ediyor. İnsanlar kaza ettikleri olaylarda derecat kaybedebilirler ve derecat kazanabilirler. Yani bir insan eğer cehenneme gidiyorsa, cehenneme gitmesinin arkasında Allah'ın bir hakikati var. O kişinin kaybettiği dereceler, yani istediği şerler, kazandığı derecelerden mutlaka fazladır. Kaybettiği dereceleri ise sadece o kişinin bilerek, isteyerek vücuda getirdiği kendi işlevleri vücuda getirebilir. Başka bir şekilde derece kaybetmesi mümkün değil kişinin. Öyleyse kaza adını verdiğimiz sistemde biz başka birisine yaptığımız bir iyilikle, bir güzel davranışla Allah'ın bir emrini yerine getirmekle Allah'la kendi aramızdaki ilişkilerde hep derece kazanabiliriz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte yine derece kazanabiliriz. Ama Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsak, başka birine bir durumda bulunursak, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlersek, bu sefer de biz bunları yaptığımız için derecat kaybederiz. Yani şer işlemiş oluruz. Biz derecat kazanabiliriz, biz derecat kaybedebiliriz. İkisi de mümkün. Eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa, gideceğimiz yer Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehennemdir. Ya kader, başka birinin bizim üzerimize vücuda getirdiği olaylar iki unsur oluşturabilir. Ya bize zulmetmiştir, bir zarar vermiştir kişi, o zaman o derecat kaybeder. Biz de o kişiden zulüm gördüğümüz için derecat kazanırız. Çünkü kul hakkı doğmuştur. Derecat kaybeden kişinin dereceleri zulmettiği kişinin hesabına yazılır. Eğer başka birisi bize bir zarar vermişse kaderin bir unsuru olarak biz derecat kazanırız. İkinci alternatif bize bir fayda sağlaması başkalarının üzerimize vücuda getirdiği tesir. O zaman derecat kaybetmeyiz, derecat kazanmayız da. Ama derecat kaybetmeyiz. Bizim dışımızda vücuda gelen irade, başka bir iradesi olsun, Allah'ın ilahi iradesi olsun, hiçbir şekilde derecat kaybetmemiz mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda insanların vücuda getirdiği olaylar, onlara derecat kazandıran olaylar veya derecat kaybettiren olaylar diye ikiye ayrılıyor. Hayır ve şer. Şimdi meselemize bu açıdan bakıyoruz. Kısas nedir? Kısas ne zaman gerçekleşir? Bir kişi bir diğerine zulmediyor. Ona bir tane yumruk atıyor. Ona hakarette bulunuyor. Onun bir malını çalıyor. Vesaire vesaire. Şimdi hakarete uğrayan kişinin birinci gruptan birisi olduğunu düşünelim. Yani nefsindeki afetler fazla. Nurlar fazla değil, afetler fazla. Ya tamamen karanlıkta olan birisi, nefsini kaybı, tasavvufa girmemiş kişi, nefs tezkiyesi yapmamış hiç, kapkaranlık bir kalbin sahibi ve bu kişiye bir başkası bir yumruk atıyor, bir hakarete bulunuyor ve bu kişinin nefsi bunu asla kaldırmıyor. Bu diyor bana bunu nasıl yapar? Gidiyor kadıya.
Ve kadın efendi iki tarafı da davet ediyor. Suçunu sabit görüyor öbür kişinin. Ve diyor sen cezaya muhatap olun. Şimdi diyor bu kişinin sana kısas yapma yetkisi var. Bu yetkiyi ona kadın olarak veriyorum. Bu kişi o yediği yumruğun veya yediği tokatın aynını karşı tarafa atmak yetkisinin, hakkının sahibi oldu. Şimdi bundan evvelki duruma bakalım. Bir de bundan sonraki duruma bakacağız. Bundan evvelki durumda ne var? Yumruğa atan veya tokata atan A kadar derecat kaybetti. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allahü seri'ün hesap. Allah hesabı çabuk görendir diyor. Daha o kişi tokete attığı an kiramen katibi melekleri o sahneyi videoya aldılar. Video 3 boyutlu bir video. Yani sizi bir ekranda falan değil, kıyamet günü o sistemin önünde boşlukta 3 boyutlu olarak gösterecek. Tokatı atan, tokatı nasıl atmış? Sadece tokatı atarkenki görüntüsü değil, o sırada zihninde ne var? Bilerek, isteyerek mi o kişiye tokat attı? Yoksa o anda başka bir sebeple mi buna mecbur oldu? Bunların hepsi kişinin düşüncelerinde var. Düşünceler de orada görünüyor. Öyleyse münafık kimdir? O kafasındaki düşünceyle yaptığı işlem birbirini tutmayan kişi. Birine iyilik ediyormuş gibi gösterip ona kötülük yapan kişi müraidir. Aynı zamanda münafıktır. Düşünce sistemiyle yaptığı işlem birbirinin içinde değil. Saklıyor, gizliyor bir şeyleri. İşte orada hayat filminizde o sahne gösterilir. Böyle bir olayda taraflardan birisi tokatı veya yumruğu attığı anda derecat kaybetmiştir. Allah-u Teala derhal onun hesabına, o kişinin hesabına negatif olarak bu dereceyi kiramen katibi meleklerine yazdırır. Bitti mi? Hayır bitmedi. Aynı anda tokat yeğenin hesabında pozitif tarafa hayır hanesine aynı rakam yazılır. Ne oldu? Hesap kapandı. Fizik olarak atılan bir tokat kaç derecelik bir derecat kaybına sebebiyet vermişse o kadar derecat tokatı atan tarafından kaybedildi. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit. Hesap kapandı burada. Öbür tarafa geliyoruz. O bir yumruk yedi. Acı duydu. Hızdırap duydu. Ama karşılığı ona derecat olarak ödendi. Kaybettiği huzursuzluk duyduğu olayın derecesi kendisine hediye olarak verildi. 0. Kaç derecelik bir tokat yediyse o kadar derecelik bir dereceyi kazandı. Fizik olarak kaybettiği olayı fizik ötesi olarak kendisine verilen dereceyle eşitledi Allah-u Teala. Birinden aldı, ötekine verdi. Böyle bir noktada kişi öfkesine yenildi, gitti kadıya. Onu dedi mahkum et. Kadı da adamı mahkum etti. İntikam almayı dileyen kişi de intikamını aldı. Bir yumrukta ona attı. Allah yeniden hesap görüyor. Yumruğu atan kişi derecat kaybediyor. Yumruğu yiyen kişi derecatı kazanıyor. Şimdi gene eşitlik var. Bu eşitlik birincisinden farklı. Dünyadaki olaylar birbirine eşit, derecatlar da birbirine eşit. Birinci hesapta dünyadaki fiille onun karşısındaki derecat birbirine eşit. Hırsız kötü bir fiil işledi. X derecelik, kaybettiği derecat da X kadar. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit hesap görüldü. Birinci safhadan bahsediyorum. Yumruğu yiyen, yumruk yedi, canı acıdı ama o yedi yumruğun derecesi kadar da derecat kazandı. Fizik olayla kazandığı derecat birbirine eşit.
Yani fizik olayda kaybettiği, sıkıntı duyduğu olayla onun karşılığında kazandığı derecat birbirine eşit. Eşitlik hemen sağlandı. Ötekinin de attığı yumruğa karşılık kaybettiği derecat yine birbirine eşit. Yumruğun davranış biçiminin Allah'ın katında mutlaka bir derecesi var. Bizim düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz inceliklerle Allah Teala kainatta ne kadar düşünce sistemi, ne kadar aktivite varsa hepsinin hesabını sünnetullahına yaptırmış. İnsan aklının ulaşması mümkün olmayan bir hesaplama tekniği. Ama her şeyin karşılığı hazır. Kim hangi fiili işlerse elindeki mizan onu hemen gösteriyor derecat olarak. Eğer kişi başkalarına zulmetmişse o fiilin karşılığından derecat hemen kendisinden alınıyor. Ne oldu? Başka birine bir zarar ika etti ama aynı miktarda derecatı kaybetti. Yaptığı yanlış fiille ödediği ceza birbirine eşit sıfırlandı olay. Öbür taraf sıkıntıya düştü, yumruk yedi, huzursuzluk duydu. Bunun neticesindeki duyduğu acı, duyduğu huzursuzlukla kazandığı derecat yine birbirine eşit. Fizik olayla derecat eşitliği söz konusu birinci olayda. O kişi henüz intikamını almadı. Kadıya gitmeden evvel ki, kadı karar vermeden evvel ki durum. Kadı karar verdikten sonra o kişi isterse kısası gene uygulamayabilir. Uygulamazsa kazandığı derecat kendisinde kalır. Ama uygularsa kısası, ne kadar derecat kazandıysa kısası uyguladığı anda, o da karşı tarafa bir yumruk attığı anda attığı yumruğun bedeli kazandığı derecat kadardır. Kazandığı derecatı tekrar kaybeder. İlk yumruğu atan kişi yumruğu attığı için derecat kaybetmişti. Şimdi aynı derecatı kendi de yumruğu yedikten sonra tekrar kazandı. Öyleyse olaylara bakalım. Biri bir yumruk yedi ama ikincisi de yedi. Olaylar dengede. Birisi derecat kazandı yumruğu yedikten sonra ama öteki de kendi de yumruğu yedikten sonra aynı derecatı o da kazandı. Öyleyse iki tarafta aynı miktarda derecat kazandı. İki tarafta aynı acıyı yaşadı. Olaylar sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki tarafta da denge hasıl oldu. Olayların da bir hızlı derecatlar. İki tarafta da aynı sıfıra sıfır, elde var sıfır. A kadar derecat kazandı, A kadar derecat kaybetti. Yumruğu yiyen, yumruğu atan A kadar derecat önce kaybetti, sonra gene A kadar derecatı kazandı. Gene sıfıra sıfır, elde var sıfır. Öyleyse Allah-u Teala'nın adaletine dikkat edin. Birinci olayda da adalet var, ikinci olayda da adalet var. Meselenin ruhunu anlayabildiniz mi? Sümbül Efendi talebelerine diyor ki, bugün hepiniz gidin diyor, çarşıya, pazara, mahkemelere, kadılara, nerede bir adaletsizlik görürseniz, haksızlık görürseniz, dengesinde olmayan bir iş görürseniz gelin bana haber verin. Ki kim bunun en güzelini yaparsa benim hırkamı alacak, yerime o geçecek. Herkes bütün mahkemeleri, haksızlığın olabileceği yerleri dolaşmışlar serserilerin arasını ve bakmışlar bir sürü haksızlık var. Gelmişler akşamüstü anlatıyorlar şeylerine. Efendi Hazretleri diyorlar, biz falan yerde şunu gördük, peşmeken yerde bunu gördük. Adam şöyle yapmış, öldürmüş, dövmüş falan filan. Bir kişi hiç konuşmuyor. Hep ötekileri dinliyor. Bir türlü bir şey söylemeye cesaret edemiyor. Herkes sözünü bitirdikten sonra sen hiç konuşmayacak mısın demiş, evladım demiş. Sümbül Efendi. O da demiş ki, efendim ben onların söyledikleri her yere gittim demiş. Ama demiş, eğer benim fikrimi soruyorsanız, her şey demiş merkezindeydi. Ve öyle söylemiş, Allah'ı seri'ül hesap. Allah hesabı hemen görür. Ve anlatmış ne demek istiyorsun deyince, benim size anlattıklarım anlatmış.
Evet demiş, o adamı öldürmüş. Ama onun mizanını gördüğüm zaman demiş, gördüm ki öldürmesinin karşılığından derecatı kaybetmiş. Ölen kişi ise onun kaybettiği derecatı kazanmış. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bu dünyada yaşayacağınız hayat 60 senedir, 80 senedir, 100 senedir, bir yüzde benden, 200 senedir. Daha ötesini yaşayamazsınız. Bugünkü teknikle insanların yaşayabileceği süre hiçbir zaman 200'ünü bulmaz. Ben öyle olduğunu kabul ediyorum. Şimdi de cennet hayatını düşünün. 200 trilyon sene mi diyeyim? 200 katrilyon sene mi diyeyim? Yoksa 200 ile 200 katrilyonun kendileriyle çarpıyı mı kadar mı diyeyim? Bir sonsuz yıllar cennette yaşayacaksınız. Bunu sadece kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olduğu takdirde yaşayabilirsiniz. Öyleyse önemli mi derece kazanmak? Son derece önemli. İşte bu açıdan düşünüyor olayı ileride Sümbül Efendi'ye damat olacak olan ve adı Merkez Efendi olarak tarihe geçecek olan o zat. İkisine de gittik İstanbul'dayken. Hem Merkez Efendi'yi ziyaret ettik hem de efendisi olan Sümbül Efendi'yi ziyaret ettik. Zaten çok uzak değil yerleri birbirine. Ve tarihin bu olaylarını anlattım kardeşlerimize. Öyleyse nasıl bir denge? Her şey merkezinde diyor. Adam resmen öldürmüş ötekini. Bu da gelip diyor ki her şey merkezinde. Ne yapmış? İkisinin de mizanlarını göstermiş Allah-u Teala ona. Bak demiş bundan bu kadar kayboldu. O öğlenin de hesabına bu yazıldı. İşte mizanları bu. O adam da öyle bir durumda olabilir ki kazandıkları ve kaybettikleri arasında birazcık fark var. Kaybettikleri fazla. Başka birisi tarafından öldürülünce öyle bir derece kazanıyor ki kaybettiklerinin telafisi mümkün oluyor. Kazandıkları kaybettiklerinden öteye geçiyor. Geçtiği anda cehenneme gidip sonsuz cehennemde kalacak olan adam cennete girip sonsuz cennette oluyor. Öyleyse derece kazanmak Allah-u Teala'nın dininde bu kadar önemli bir olay. Yani Merkez Efendi bu olayın önemini anlatıyor ötekilere. Derece kazanmanın faziletini. Öyleyse Allah-u Teala ne yapmış? Tamam öteki birinciyi öldürmüş. Öldürmüş ama kendisini cehenneme mahkum etmiş. Çünkü Allah-u Teala haksız yere adam öldürenlerin gideceği yer cehennemdir diyor. Ama o kişi zaten evvelce kafirmiş, vesaireymiş, vesaireymiş. Öldürmesi de ayrı bir sebep olarak giriyor devreye. Öyleyse öldürme fiilini işleyen kişi bu fiili işlediği için cehenneme gitmek mecburiyetinde, haksız yere adam öldürmüşse ve ölen kişi de eğer kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler arasında fazla bir farklılık yoksa haksız yere öldürüldüğünden olan oluşan kazancı aradaki farktan fazlaysa bunun manası kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşacak demektir. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin kazandığı dereceler sevapları kaybettiği derecelerden günahlarından fazlaysa onlar cennetimize girerler, ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103, kimin günahları sevaplarından fazlaysa, kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onlar cehenneme alınır, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Böyle bir haksızlık gibi görünen dünya üzerinde bir olay, ötekilerin haksızlık olarak anlattığı olay, Merkez Efendi tarafından böyle bir sonuca ulaştırılmış. Allah'ın hesabı nasıl seri olarak gördüğünü buradan çıkartacaksınız. Dünya üzerindeki her fiilin bir derecesi vardır. Kıyamet günü hayat filmlerinizin başına gittiğiniz zaman orada size hemen mizanınız teslim ediyor. Hangi olayı görürseniz orada gördüğünüz an sizin elinizdeki mizan o rakamı yazar. Orada hayat filminizde o rakam eğer kaybettiğiniz derecesi kırmızı rakamlarla,
kazandığınız bir derecesi yeşil rakamlarla orada yazılacaktır. Yazıldığı anda mizanınıza bakın, ikisinde de aynı dereceyi göreceksiniz. Peki Allah Teala'nın bundan muradı ne? Tamam, orada derecelerimizi görüyoruz zaten. Mizanı niye gösteriyor bize? O mizan kainattaki bütün fiillerin kaybedilen veya kazanılan derecelerin hepsini havi. Hangi olay cereyan etmişse otomatik olarak o olayın derecesi gösteriyor size. Muradı ne Allah Teala'nın? Muradı size zerre kadar haksızlık yapılmadığını Allah Teala'nın size ispat etmesi. Mizanla orada gördüğünüz derece sonsuz bir şekilde birbirine eşittir. Hiçbir zaman ikisinin arasında bir derecelik bir farklılık göremezsiniz. Milyonlarca derece içinde, milyarlarca derece içinde bir derecelik bir farklılık göremezsiniz. Hayat filminizde pozitif ve negatif olarak yazılan bütün rakamların mizandaki karşılığı, aynı anda oradakinde mutlaka sağ tarafınızda olan mizan birbirine eşittir. Allah Teala diyor ki kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz diyor. Öyleyse Merkez Efendi'nin ne dediğini yerli yerine otursun. Allah hesabı çabuk görür diyor. Allah el adildir diyor. Adaletin sahibidir. Bir şey daha söylüyor. El haktır diyor. Allah hakkın da sahibidir, adaletin de sahibidir. Hakkı çiğnetmediği gibi adaleti de çiğnetmez. Şimdi insanlar diyorlar bu dünyada haksızlık mı? Tümenle. Hayır. O haksızlıkların her birinin karşılığı orada ikinci safhada ödetiliyor. Hiçbir şey boşlukta kalmıyor. Karşılığı anında Allah Teala tarafından ödeniyor. Öyleyse Allah Teala kısası Kur'an-ı Kerim'e koymakla neyi sağlamış? Nefslerine yenik düşen insanların o duydukları büyük üzüntü sebebiyle kendilerini daha fazla rahatsız etmesinler diye ikinci bir adalet mekanizmasını getiriyor Allah Teala. Onları da tatmin eden ama aslında tatmin etmese çok daha iyi olacak olan bir adalet meselesi. Birincisinde fiille kazanılan ve kaybedilen dereceler birbirine eşit. İkincisinde fiiller de birbirine eşit. Kazanılan ve kaybedilen dereceler de birbirine eşit. Ama eşitlik

Aferin, karanlıkları geçmiş. Şimdi bu insan düşünüyor, ya bu adam geldi bana bir tokat attı. Ama biliyorum ki tokatı attı ama aynı anda ben onun attığı tokat sebebiyle derecatı kazandım. Şimdi benim ne yapmam lazım diyor adam. Benim diyor Allah-u Teala'ya anlıyorum. Beni bununla imtihan ediyorsun. Ama ben ondan razıyım. Ben sana diyorum ki ya Rabbi, biliyorum ki bu bir imtihan. Ben ondan şikayetçi değilim. Böyle bir davranış biçimi o kişinin rızasını gösterir. Allah'ın o başka biri eliyle kendisine ulaştırılan fiildeki herkesin başkalarının adaletsizlik sandığı nesnedeki olaya o kişinin bakış açısını gösterir. Ne diyor Allah Teala ayet-i kerimeye tekrar bakalım. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı ama affederseniz daha hayırlıdır diyor sizin için. Hayırlıdır. Neden hayırlı? Affettiği anda kazandığı derece kalıyor kendisinde. Hayır nedir? Derece kazanmaktır. Başka birinin yaptığı fiil, attığı tokat o kişiye birincinin kasti de olsa olmasa da mutlaka ikinciye derece kazandırır. Kazanan kişi derece kazandığı için hayra ulaşmıştır. Eğer ya Rabbi ben ondan razıyım, bu tokatı bana attı ama ben de onun attığı tokat yüzünden senin uygun gördüğün derecatı kazandım. Ben ondan şikayetçi değilim. Onun yaptığı davranışa rıza gösteriyorum. Böyle diyen bir kişi hayra ulaşmıştır. Böyle bir insan sabretmiştir. Nefsine kalsaydı hemen kalkıp bana tokat mı attın, ben seni döverim deyip bir temiz sopa çekerdi ona. Ama bunu yapmıyor. Şöyle delikanlıya doğru şöyle bakıyor, gülümsüyor. Sonra yukarı bakıyor. Tamam diyor, anladım. Onun rahatsızlığı diyor, beni imtihan ediyorsun. Ama diyor ben hayır, şikayetçi değilim. Ve bu kişi hayır kazanmıştır. O kişinin attığı tokatla hayır kazanmıştır. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Ama henüz daimi zikre ulaşamamıştır. O delikanlı bir gün ondan yardım istese, yardım yapıp yapmayacak konusunda kesin bir şey söylenemez. Çünkü daimi zikre ulaşmamıştır. O andaki halet-i ruhiyesi neyi gösterecek? Orası bilinmez. Ama üçüncü gruptaki kişiye ulaştığınız zaman o kötülüğe iyilikle mukabele eden kişidir. Ne diyor? Ne zaman başın sıkışırsa, problemin olursa bana gel diyor. Artık ben senin bu dünyadaki en büyük dostlarımdan biriyim. Beraber göğüs gereceğiz diyor senin başına gelen negatif olaylara. İşte böyle bir dizaynda daimi zikrin sahibiyle karşı karşıyayız. O daimi zikrin sahipleri işte onların Kur'an-ı Kerim'deki adı Ulul Elbab. Allah Teala diyor ki li ulil elbab yescurallaha kıyamen kuvveden ve ala cunubim. O ulil elbab için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep zikretmek vardır diyor Allah Teala. Öyleyse ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Şimdi size anlattığım bu noktaya kadar daimi zikrin sahibi olan bu kişi üçüncü gruba gidip giriyor. Kötülüğe iyilikle mukabele eden gruba. Böyle bir insan kısas yapar mı? Yapması mümkün değil. Kısas yapanlar kimlerdi? Nefslerinde hakim olamayanlar, nefslerinde karanlığın aydınlığa hakim olduğu insanlar kısas yapmak yerini duyuyor. Çünkü kendisine yapılan hakarete tahammül edemiyor nefsi. İsyan ediyor, mutlaka diyor intikamımı alacağım. Ama ulul elbab olan kişinin içindeki bütün afetleri yok etmiş.

daimi zikrin sahibi hiç afet kalmamış. Ona nasıl davranırsanız davranın, o sizden intikam almaz hiçbir zaman. Aklına bile gelmez intikam almaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği, ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat var bu sözü ne ifade ediyor? İşte Serdar kardeşimizin sorduğu sual bu. Madem ki diyor, ulul elbab kısas yapmaz, Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre, öyleyse Allah-u Teala, ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat vardır demekle ne demek istiyor? Ulul elbabın kısası şeytanla. Şeytan hayatınız boyunca hep size derecat kaybettirmek ister. Her açıdan bunu yapar. Allah'ın bir emri mi geldi? O emri yerine getirmemeniz için her şeyi yapar. Sabah namazının ezanı okunmuştur. İblis sizi yataktan kaldırmamak için her türlü numarayı yapar. Çok uykun geldi der, sen şimdi uyu der. Gideceksin der çalıştığın yere. O zaman der uykusuzluğu hissedeceksin. Güçsüz kalacaksın. Vazifeni yapamayacaksın. Seni belki işinden atacaklar. Şöyle olacak, böyle olacak diye sizi kaldırmamak ister yataktan. Şu sıcacık yatağa bak der. Gideceksin, buz gibi sularla abdest alacaksın. Belki de hasta olacaksın bu yüzden. Hadi der. Öğleye kadar zaten der sabah namazının vakti devam eder. Gerçekten devam eder. Sabah namazı girmediği için öğleye kadar kaza etmezsiniz. Namazınızı eda edersiniz. Öğle namazının vakti girdikten sonra sabah namazını kılarsanız o zaman kaza etmek mecburiyetindesiniz. Bakın sabah namazına ait bir farklılık, ayrıcalık bu. Sabah namazını vaktinde kılamadınız. Namazın vakti, sabah namazının vakti güneşin doğma saatine kadardır. Sabah namazının başlangıç dakikasından güneşin doğma dakikasına kadar sabah namazının kılınması asıldır. Kılamadınız, öğleye kadar kılabilirseniz sabah namazının kazasına demeyeceksiniz. Vaktinde kılamadığım sabah namazının gene edasına diyeceksiniz. Öğle namazının vakti girdikten sonra sabah namazını kılıyorsanız o zaman sabah namazının kazasına diyeceksiniz. Yalnız sabah namazına mahsus bir farklılık mı namazlarla? Şimdi aklımıza şeytan geldi, oradan buraya girdik. Şeytan sizin namazı kılmamanız için her numarayı yapar. Ve de en çok kızdığı ne biliyor musunuz? Bizim bu kıldığımız teravih namazları. Şeytanı çileden çıkarıyor. O ne kadar az namaz kılıp da hemen kenara çekilirsek o kadar mutlu olur. Çünkü az kılırız. Ama biz 1,5 saat namaz kıldığımız zaman şeytan çileden çıkıyor. Akşam namazı, borçlar, hat ve şükür namazı, yatsı namazı, arkasından 20 rekat teravih, tamam. Şeytanı çileden çıkarmak için her şeyi yapıyoruz. Evet, konumuzu göre kaybetmeyelim. Demek ki ulul elbab nefslerin kalbinde bir damla bile afet kalmamış olan insanlar hiçbir zaman intikam almayı düşünmezler. O zaman ne demek istiyor Allah-u Teala acaba? Ey ulul elbab, sizin için kısas hayat vardır diye. Şeytanın yaptıklarını bedelini şeytan ödetiyor. Şeytan bize her derecat kaybetmesinde aslında bize bir tokat atmış oluyor. Hangi sebeple derecat kaybettirmeyi başarırsa başarsın ister. Allah'ın emirleri var, yaptırmadı bize. Şu veya bu sebebi ön gösterdi bize. Kendi düşüncemiz gibi zannettik onu. Yapmadık. Ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işledik. İkisinde de mutlaka nefsimiz vardır ama nefsimizin arkasında mutlaka şeytan vardır. Şeytanın hedefi devamlı size derecat kaybettirebilmek. O zaman düşünün, bir tarafta Allah var, bir tarafta şeytan var. Eğer Allah'ın emrini yerine getiremezseniz, şeytanın emrini yerine getirmiş oldunuz. Şeytan sizi tuzağa düşürdü. Her olayda bunu düşünün. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmadığınız her an şeytanın dediğini yaptınız. Bir başka ifade kullanayım, asıl ifadeyi kullanayım. Allah'ı Rab mevkiinden, emir ve kumanda mevkiinden aldınız, kenara çektiniz, nefsinizi oturttunuz oraya. Şeytanla beraber nefsiniz size emretti, onun emrini yerine getirdiniz. Her seferinde bir tokat yediniz şeytandan. İşte ömürleri boyunca şeytanın onlara attığı tokatı ödetiyorlar şeytana.
nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ediyorlar. Şimdi şeytan geliyor diyor ki sabah namazına kalkma. Şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Ölülerden sadece gülüyor. Diyor tamam. Acele kalkıyor. Namazını kıldıktan başka bir o kadar da daha kılıyor. Diyelim ki kazara bir sabah namazını kaçırdınız. Ne yapmanız lazım? Sabah namazını bir defa kılmayın. 7 defa kılın. 7 defa kılın ki şeytanın bir daha cesareti olmasın. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ni şeytan namaza kalkmaktan men etmiş bir defa. Ona oyalamış. O da uyanır uyanmaz 30 rekat mı 40 rekat mı şimdi unuttum. Sabah namazını ağır darbe kılmış. Ya 30 defa ya 40 defa. Ertesi gün şeytan başının üzerinde sabah namazına kalkıyor. Ya diyor sen diyor şeytan değil misin? Şeytanım. E diyor sen nasıl oluyor da benim namazı kaldırıyorsun? Kaldırmazsan diyor 40 defa kılacaksın. Kalk bir defa namazını kıl ya da o kadar diyor. Hadi kalk. Şimdi böyle bir dizaynda neyi görüyoruz? Allah'ın güzelliklerini görüyoruz. Ulul elbab kullar kimdir? Her davranışlarıyla şeytana o şeytanın kendilerine ezelde attığı tokatları iade edenler. Her tokatta da kısas yapıyorlar iblise. Ne diyor şeytan? Sabah namazına kalkma. Onlar kalkıyorlar. Umurlarında bile değil. Eski içki arkadaşların çıkartıyor karşısına. Hadi gidelim meyhaneye sisi gibi kafayı çekelim. Ne söylenirse söylensin kendisine şeytanın söylediğine asla bir önem vermiyor. Her seferinde şeytan tokat atmaya gelen şeytan tokatı yiyip göz göz geriye dönüyor. Her seferinde ulul elbab şeytana kısas yapandır. Ve ulul elbabın hayatı daima böyle geçer. Devamlı hayır kazanarak yani şeytanın istemediği sonuca her olayın arkasından ererek. Şeytan ne ister? Devamlı derecat kaybetmenizi. Ulul elbab ise bütün hayatlarında ulul elbab olduktan sonra her an sadece derecat kazanan insanlardır. Gerek başkalarına olan davranışlarda, gerek kendi nefsleriyle, kendileri için yaptığı davranışlarda, her olayda hayır kazanan, devamlı derecat kazanan, bu sevaple şeytana her olayda bir tane tokat atar insanlar. Evvelce yedikleri yüzlerce tokatın, binlerce tokatın acısını orada şeytandan çıkartıyorlar. Bir farkla, bunu intikam hissiyle yapmıyorlar. Şeytanın üzülmesi veya üzülmemesi onlar için önemli değil. Yani şeytanı üzmek için böyle bir gayretin sahibi değiller. Nefslerinde afet olmadığı için bütün davranışları en güzel davranışlar. Ama şeytan aynı şekilde düşünmüyor. Gene benden intikam aldı diyor. Gene intikam aldı diyor. Gene intikam aldı diyor. Şeytan devamlı huzursuz, devamlı Allah-u Teala'nın söylediği kısasın, ulul elbab kısasının sonsuz bir şekilde tokatını yiyen şeytan. İşte ulul elbab'ın yaptığı kısas böyle bir kısas. Yoksa insanlardan birisi ulul elbab'a bir kötülük yapacak da o da mukabil kötülüğü yapacak. Böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Çünkü neflerinde afet yok. Ayrıca hem ulul elbab yani 26. basamak hem muhlisler 27. basamak hem de salihler üçü de üç grupta ulul elbab'tır. Daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse bunların arasında kötülüğe, iyilikle mukabele edenler de var. Yani hiçbir şekilde şeytandan intikam almayı onlar düşünmezler. Ama ne var ki bütün davranışları şeytan açısından baktığınızda şeytana bir kısastır. Onu her seferinde tokatlarlar. Tokatlamak istemedikleri halde şeytan o tokatın izlerini her zaman yaşar onlardan. Hep onları da yoldan çıkarmaya çalışır. Devamlı bir gayretin içindedir. Ama hiçbir zaman şeytan başarı kazanamaz. Her gayretinin sonucunda kaybetmeye mecburdur. Yani şeytan ulul elbabın gazoz ağacıdır. Öyleyse ulul elbab şeytanı gazoz ağacı yaparak bütün olaylarda, bütün davranış biçimlerinde şeytanın hep kaybettiği, ulul elbabın hep kazandığı bir kısas uygulaması söz konusudur. İşte böyle bir dizaynda ulul elbaba Allah-u Teala'nın neden öyle söylediğini açıklamış olduk.
Ey ulüler bak, sizin için kısasta hayat vardır. Gerçekten ulüler bak olarak hayatını devam ettikleri sürece her şeytana karşı ulüler bak kısaslıdırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın izninde hepinizin şeytana karşı kısas yaparak, ulüler bak olarak hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek kısasın bu kademesini inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. As-salavat. Allahümme salli.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrolsun ki bir defa daha bizleri beraber kıldı. Allah'ın bir yeni zikir sohbetini daha yapmak için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünya üzerinde indirilden bu tarafa değişmemiş olan, peygamberlere indirilen son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. 14 asırdır bir cümlesi, bir kelimesi, bir harfi bile değişmemiştir. İşte her şeyiyle 14 asır evvelkinin aynı standartlarda olan Kur'an-ı Kerim metni bugüne de ışık tutmaktadır. 14 asır evveline de ışık tutmaktadır. Adem Aleyhisselam'a da ışık tutmaktadır. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa insanlığın macerasının temeli Kur'an-ı Kerim'de yapılmıştır. Allah'a ilk teslim olan Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya ona göre bakın. Bizim zaman ölçülerimizle Allah'ınki birbirine eşit değil. Ama şu insanları vuran efendim, İnsanları kasıp kavuran yozlaşma müessesesi nasıl daha evvel Allah'ın indirdiği İslam'ı, ki bütün peygamberlere indirilen sadece İslam'dı, adım adım farklı kılmışsa, yozlaştırmışsa, 14 asır evvel indirilen Kur'an-ı Kerim'le bugünkü İslami tatbikat arasında büyük bir farklılığı kesin olarak görmemek mümkün değil. Allah-u Teala insanları cennet saatine açmak üzere neyi öngörmüşse iblis hepsini yok etmiş. Tatbikattan koparıp çıkarmış. İnsanları dünya sahibine ulaştıracak olan ne varsa iblis onları da yok etmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve neticede İslam'ın kollarını ve bacaklarını kesip İslam'ı bir bitkisel hayata ulaştırmış. Bitkisel hayat yaşıyor İslam sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse on dört asır evvel İslam yaşandı. Öyleyse Osmanlı da İslam'ı yaşadı. Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Ama bugün İslam hiçbir İslam ülkesinde çoğunluk tarafından yaşanmıyor. İnsanlar 14 asırda kendilerine İslam diye yeni bir din çıkarmışlar. Bu Allah-u Teala'nın indirdiği İslam dininin sadece bir nispetesi sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok edilmiş olan, insanları dünya saadetine ulaştıracak olan farzları da yok edilmiş olan ve bütün bu farzların oluşturulmasında temel faktör olan zikrin de yok edildiği bir
dizayn görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer size bidat nedir diye sorarlarsa bunun iki ayrı açıdan cevabı var diyeceksiniz. Bir, Allah'ın indirdiği kitaptan, onun farzlarından neler çıkarılmışsa çıkarılan her şey bid'attır. Yani 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve bütün sahabenin yaşadığı İslam'la bugünkü İslam arasındaki farz hükümlerin yok edilmesiyle oluşan uçurum işte o bid'attır. Aynı zamanda Kur'an'da hangi temel kavramlar esas hükmünden çıkarılmış da onlara başka bir kılıf giydirilmişse bu da bid'attır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Kur'an'da mevcut olmayan hangi konu İslam'ın içine sokulduysa, hangi esas değiştirilip de onun yerine yanlışı konulduysa, işte bu da bid'attır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir taraftan var olan farzların yok edilmesi, diğer taraftan İslam'ın içine Kur'an'da olmayan yanlış bilgilerin sokulması ve üçüncü faktör olarak da İslami kavramların, Kur'an kavramlarının değiştirilerek başka bir manaya büründürülmesi. Bunların hepsi bid'attır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam böyle dejenere edilmiş. İslam böyle kolları ve bacakları kesilerek bitkisel hayata itilmiş. Asli unsurlarının hepsini kaybederek. Neyin bidat olduğunu, neyin olmadığını anlamak aslında son derece kolay sevgili izleyenler ve dinleyenler. 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve sahabenin Kur'an'daki bütün hükümleri uyguladıklarını hadislerdeyiz. Sadece hadisler değil, Kur'an da söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Burada kainatın en sağlam deliliyle sizinle beraberiz. O delil Kur'an-ı Kerim'dir. 14 asır evvel indirilen ve bugüne kadar kendisini bütün boyutlarıyla aynen muhafaza eden Kur'an-ı Kerim. Bu kitaba dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın indirdiği, kıyamete kadar bütün dünyaya nur saçacak olan Kur'an-ı Kerim bu. İşte o Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın verdiği emirleri yazıyor. Bugün de şeriat var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'den aldıklarını iddia ettikleri ama aslında içine Kur'an-ı Kerim'in esasları alınarak Kur'an-ı Kerim dışından pek çok şeyler katılan ve Kur'an-ı Kerim'in insanları özellikle cennet saadetine getirecek olan ve özellikle dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzlarının Kur'an'da mevcut olmasına rağmen bir, bütün sahabe
onları yaşamasına rağmen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber iki yok olduğunu görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İblis son derece kurnazca bir metotla, son derece kurnazca bir stratejiyle, şeytani bir kurnazlıkla hedefine adım adım yürümüş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir anda ulaşmamış. Adım adım yürümüş hedefine. Şeytanın acelesi yok. Kıyamete kadar yaşayacak olan bir mahluk. Ve bir tek dileği var. Bütün insanları kendisiyle beraber şeytana ulaştırmak. Ama Allah'ın da bir tek dileği var. Bütün insanların cennete girmesi. Ne var ki kanununu koymuş, müdahale etmeyecek insanlara da iblise de. Herkes kulvara eşit şartlarla girecek ve yarış yapacak. Kimisi kötülüklerde, günahlarda yarışacak. Şeytan ve kabilesi, şeytan ve avanesi böyledir. Kimi de hayırlarda yarışacak. Sahabeyle Osmanlı'nın yükselme devrini yaşayanlar, onlar da böyledir. Biz de her devirde tasavvufu yaşayanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bugün de sizler varsınız. Öyleyse dedik ki Kur'an'da mevcut olduğu halde 14 asır evvel sahabe de yaşadığı halde bugün neler Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen, sahabe tarafından da yaşanmasına rağmen devre dışı kalmış, sökülüp atılmış İslam'da. İşte bu sökülüp atılan her şey bid'atın temelidir. Hamdolsun ki dil kelimesi bile değişmemiş, bir harf bile değişmemiş bir Kur'an-ı Kerim var. Ve Allah Teala o Kur'an-ı Kerim ile farzları sıralıyor. İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan farzlar, insanları dünya saadetine ulaştıracak olan farzlar. Bu bir sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki, Allah Teala bu farzları yerine getirenlere cenneti müjdelediğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de. Üç, yerini getirmeyenlerin de cehenneme gideceğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de. Ve dört, bütün sahabenin Allah'ın koyduğu bütün farzları mutlaka yaşadıklarını anlatıyor. Öyleyse dört temel esastan hareketle 14 asır evvelki İslam'ı ve bugünkü İslam'ı karşılaştırdığımız zaman gözlerimiz hayretle açılıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nasıl bu kadar çok hayati unsur yok edilebilmiş, insanları cennet saatini yaklaşacak olan her şey. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutlulukla alakası olmayan, o mutluluğa ulaştırmak için Allah-u Teala'nın güçlü kılmadığı ibadetler kalmış. Ama iblis insanların birçok şeyin farkına varamaması için bir kısım ibadetleri devre dışı bırakmamış. Onlar devam ediyor. Onlar namaz kılmak, oruç tutmak,
zekat vermek, hacca gitmek konuları. Kelime-i şehadet getirmek aslında uzaklaştırılmış. İnsanların kendi kendine söyledikleri bir söz olmuş. Oysa ki kelime-i şehadet Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde söylenildi. Tabiiyet sırasında ondan sonra gelen Hulefai Raşidin'in önünde söylenmiştir. Ondan sonra sahabe irşat makamının sahibi olduğu zaman sahabenin önünde söylenmiştir. Ne zaman söylenmiştir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ve dört halifeye biat edildiği zaman. Ne zaman söylenmiştir? Sahabeye tabi olunduğu zaman. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın açık açık emirleri var Kur'an-ı Kerim'de. Bu emirler söz konusu. Birinci emir, Allah'a ulaşmayı bilemek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, konu son derece önemli. Neden önemli? Çünkü Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu dizayla beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِنْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَ اَنْنُب۪يهَا اَلَّذ۪ينَ هِمْ اَنْ عَيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِمُونَ Allah-u Teala diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya saadetinden razı olmuşlardır. Dünyaya dönüktürler ve dünya işiyle mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır buyuruyor Allah Teala ve ayet-i kerimeyi şöyle bitiriyor 8. ayet-i kerimeyi. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir. Cehennemdir diyor. Onlar dünya hayatıyla doymalaşırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doymalaşırlar. Dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. Dünya hayatı onlar için içerlidir. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu Allah Teala'nın kesin bir lisanla ifade ettiğini görüyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse İşte olay bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennem. Bu sebeple Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin buyuruyor. Neden? Çünkü bu Allah'ın kanunu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. Dilemeyenlerin ulaşması mümkün değildir. Dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. Dilemeyenlerin gördük ki gideceği yer cehennem.
tezkiye dilerse insanlar, dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. İşte Kur'an-ı Kerim'imizde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara amele olanlar diyor. Öyle bir imanın sahibi olanlar ki sadece Allah'a inanmakla kalmıyorlar. Allah'a ruhlarını mutlaka ulaştırmak istiyorlar. Böyle bir dileğin sahipleri, amil olanların mutlaka kurtuluşa ulaşacakları Vel-Asr suresinde Allah-u Teala tarafından ifade buyurmuş. Diyor ki Vel-Asr, asra, zamana yemin ederim innel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Onlar amil olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Öyleyse amin olanlar kendilerini kurtaracaklar ama insanların, geri kalan insanların hepsi hüsranda. Neden kurtaracaklar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Cehennemden kurtaracaklar. Çünkü Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerimesi hüsranda olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu ve orada ebediyen kalacaklarını söylüyor. Ama amin olanlar hariç diyor. İllellezine aminu. İlla hariç ellezine onlar ki aminu. Aminudurlar. Aminu olanlar hariç diyor. Geri kalanların hepsi küsranda olanlardır. Yani gidecekleri yer cehennem olanlardır diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 14 asır sonra Muhyiddin Kur'an-ı Kerim'de açıkça var olduğu halde devre dışı kaldığını görüyoruz. Artık kimse Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsetmez olmuş. Yani İslam'ın 14 asırın sonra bugünkü tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde şunları söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُوَهِ السَّبْ وَيَخْشَرْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابَ الْاِفْتِقَاءَ وَالْشَرَبِّهُمْ. Allah-u Teala buyuruyor ki onlar Allah'a verdikleri bütün yeminleri ifa ederler, yerine getirirler. Özellikle Allah'a verdikleri misaklerini, ruhlarının Allah'a ulaşma yeminlerini, adı misak, bozmazlar. Ne yaparlarmış? Allah Teala söylüyor, وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler. Mahşeyi, hemen Allah'ı, Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona insana ulaştırılmayı. Ve Allah Teala Allah'a ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. İşte misak, insanların Allah'a verdiği misak, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve böyle bir hedef Kur'an-ı Kerim'in temeli devam ediyor Allah-u Teala sonuca ulaşmak için. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla
Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Ne diyor Allah Teala Rad 21'de? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarına Allah'a ulaştırırlar. Kimler ulaştırılmış? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırıyor. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Cümel Suresi 18. ayet-i kerime Allah-u Teala bütün sahabenin orada ruhlarını Allah'a ulaştırdığını hepsinin hidayete erdiğini söylüyor. Onlar sözü dinlerler ve kavlin, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ruhlarını hepsiyle beraber Allah'a ulaştırdılar. Buyuruyor Allah-u Teala. Oysa sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu hüküm Kur'an'da temel hüküm. Bir ağaç düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir tek gövde var. İşte bu gövde Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ondan sonra ana dallar ayrılır. O ana dallar mürşidi temsil ederler. Sonra tali dallar, sonra daha tali dallar, en sonunda da yapraklar, çiçekler. Bunların hepsi adım adım daha geriye doğru gidiyor. Kalın dallar, onlar mürşide ulaşanlar. Daha ötesi ruhun Allah'a teslimi, daha ötesi fizik vücudun Allah'a teslimi, daha ötesi nefsin Allah'a teslimi. Bütün bunlar içinde zikir adı verilen bir işlemi mutlaka gerçekleştirmek lazım. O olmazsa hiçbir şey olmaz. Bu da ağacın içine dolaşan, ağaca hayat veren kan. Yani ağacın özü. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi insanlar Allah'ın farzlarına arkalarını dönmüşler, yeni bir din icat etmişler. Allah'ın farz kıldığı, olmazsa olmaz dediği, yapmayanın mutlaka cehenneme gideceği temel farzları iblis yok etmeyi başarmış. Niçin? İnsanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesi için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yok edilen ikinci büyük farz mürşide ulaşmak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu arada ruhun Allah'a ulaşmasının tam 11 defa farz kılınmasını da unutmayalım. Bu ise mutlaka bir dilekle başlar. Dilek yoksa kimsenin Allah'a ulaşması mümkün değildir sevgili dinleyenler. İkinci safhada bir başka olgu görüyoruz. İkinci safhada sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşide ulaşmak. 14 asır evvel biliyorsunuz ki sahabe hepsi, sahabe kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Tabi olmak asıldır. Ve bakıyoruz bütün sahabe ona, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Habibim, sana biat etmek bize biat etmektir. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse açıkça orada sana tabi oldukları zaman diyor. Zaten sahabenin tarifi bu. Sadece tabi olanlar sahabedir. Bizim sevgili din adamlarımıza bakarsanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatta gören herkes sahabeymiş. Putperestler de görmüşler. Şeytana tapan yezidiler de görmüşler.
Ama hepsi sahabe oluyor bizim sevgili dostlarımızın sayesinde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ebtegu ileyhin vesilete buyuruyor. Ona, Allah'a ulaşmaya vesileyi kim vesile olacaksa onu isteyin diyor Allah-u Teala, Allah-u Teala'dan. İstemek de hacet namazı kılarak gerçekleşiyor Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince. Ve sevgili izleyenler, kim Allah'a teslim olmak isterse mürşidini arar buyuruyor Allah-u Teala. Zin suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşide ulaşmayanların ne olduğunu mütalik hükümlerine bakalım. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. 7 grup ayet-i kerime de dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse nasıl bir olgu ya mürşide tabi olmak veya cehenneme gitmektir. Sadece sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşide ulaşmayanın dalalette olmasına kaynaklanmıyor konu. Daha öteye geçiyor. Bir insanın mümin olmasıyla alakalı sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insan ancak Allah'a göre o kişinin kalbine Allah imanı yazdığı zaman mümin olur. Yazan da Allah olduğu cihetle bunu en iyi bilen, değerlendiren Allah'tır. İşitir, bilir ve görür. Aynı zamanda yapan da O'dur. Kişinin kalbine, kalbinin içindeki küfrü alarak kalbinin içine, nefsinin kalbinin içine imanı Allah yazıyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalbin içine imanın yazılması ve kişinin mümin olması veya yazılmaması ve mümin olmaması, ruhunun sırat-ı müstakime ulaşması ve kişinin mümin olması, sırat-ı müstakime ulaşmaması ve mümin olamamak. Her halükarda bu olaylar dizisiyle karşı karşıya sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte dizaynı Allah Teala buna göre kurmuş. Ancak mürşidimize ulaştığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde kalbimizin içine iman yazılıyor. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gelerek devrin imanının ruhu başımızın üzerine geliyor ve kalbimize iman yazılıyor. Bu ise kişiyi mutlaka mümin kılar. Ve Allah Teala Mümin Suresi'nin 40 numaralı ayetinde, 40 numaralı surenin Mümin Suresi diyor ki, kadın olsun erkek olsun bütün müminleri Allah cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, İnsanların hesapsız rızıklandırılması, cennete rızıklandırılması bu muhteva içinde geçerlidir. Mümin olmak kaydıyla geçerlidir. Ve gördüğümüz odur ki insanların mümin olabilmesi başka bir şartla bağlanmamış. İnsanlar her ne kadar 6 tane inanç şartını mümin olmak için geçerli görüyorlarsa, yeterli görüyorlarsa da Kur'an-ı Kerim mümin olabilmek için kişinin kalbine iman yazılmasını, bir, ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmasını, iki ve bir de üçüncü faktörü, yani kişinin nefs tezkiyesine başlamasını öngörüyor. Bundan sonraki şartlar, kişinin kalbinde 7 tane kalp şartının oluşması, kişinin 7 tane iman şartına sahip olması,
ve 3 tane de vasıf şartına sahip olması. Bunların hepsini Kur'an-ı Kerim koymuş sevgili izleyenler ve dinleyenler ve hepsi 14 asırda yok olmuş gitmiş. İnsanlar artık hiç bunların hiçbirisine bakmıyorlar. Diyorlar ki kim Allah'a inanırsa o mümindir. Kim de inanmazsa o da kafirdir. İşte meseleyi bu hale getirmişler. Bunun adı binattır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim şartları bütün boyutlarda yerleştirmiş. Ama o şartların hepsi 14 asırda unutulmuş, devre dışı kalmış. Artık o şartlardan hiç kimseler bahsetmez olmuş, yetmez. Zaten bilmiyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bu saydığımız hususların hepsini açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ve bunların hepsinin adım adım devre dışına çıktığını görüyoruz. Madem ki Allah-u Teala mümin olanları cennetine alacak, onları hesapsız rızıklandıracak, öyleyse mümin olmak ne demektir? Bunu Kur'an'daki esaslardan öğrenmek ve Kur'an'a göre kabul etmek mecburiyetindeyiz. Yoksa insanlar kendilerine göre asırlar boyunca bir şeylere uydurmuşlar. Kur'an-ı Kerim'in uydurdukları şeylerle dışına taşmışlar. Yani onlar bidat olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bunlardan bir tanesi mümin kavramının böyle kuşa çevrilmesidir. Ne diyorlar? Kim Allah'a inanırsa o mümindir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki Allah bütün mümin olanları cennetine alacak. Ve inananlar mümin olsaydı insanların çok büyük bir kısmı mutlaka cenneti görürdü. Çünkü insanların çok büyük bir kısmı Allah'a inanıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne yazık ki bu inananlar çok büyük bir kısmı oluşturuyor ama mümin kabul edilmiyor Allah-u Teala'nın dininde. Çünkü açıkça Allah-u Teala insanların çok büyük bir kısmının cehenneme gireceğini söylüyor. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanların çoğu için cehennemi yarattığını söylüyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ise müminleri oluşturan bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olacaklar diyor Allah-u Teala. Yani bütün fırkaların gidecekleri yer cehennemdir. Kurtuluş olacağın sadece bir tek fırka. 73 tane fırka söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. 73 tane fırkanın 72'sinin gideceği yer ne yazık ki cehennem. Öyleyse işte böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların 73'te 72'sinin gideceği yer cehennem. O zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, inananlar sadece 73 fırkada bir tek fırka. Oysa ki Allah-u Teala müminlerin hepsinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse mümin kavramının ne kadar büyük ölçüde değiştirildiğini görmeniz söz konusu. Allah'a inanan herkes mümindir dediğiniz zaman yoldan geçen insanları çevirseniz her 100 kişiden 90'dan fazlasının mutlaka Allah'a inandığını göreceksiniz. Ama kurtulanlar onlar değil, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kurtulanlar, kalplerine 7 tane inen çarpı oluşmuş olanlar, kurtulanlar, 7 tane kalp şartına sahip olanlar, kurtulanlar 3 tane vasıf şartına sahip olanlar. Ve
7 tane kalp şartı unutulmuş, yok edilmiş sevgili dinleyenler. 3 tane vasıf şartı unutulmuş, yok edilmiş. Ve 7 tane inanç şartından 5,5 kalmış ortalıkta. Buçuklu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kısaca bu konuya temas etmek istiyorum. Allah'a inanmak birinci şart. İslam'ın mümin olma konusundaki temel hükümlerinin birincisi Allah'a inanmak. İkincisi Allah'ın Resullerine inanmak. Üçüncüsü kitaplarına inanmak. Dördüncüsü meleklerine inanmak. Beşincisi bazı bazen mevte, yani ölümden sonra tekrar hayata döneceğimize inanmak. Buraya kadar her şey tamam. Ama altıncısına gelince orada bidat başlıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü diyorlar ki hayrında şerrinde Allah'tan olduğuna inanmak. Oysa ki hayır Allah'tandır. Kişiden de olabilir ama Allah'tan da olabilir. Fakat şer hiçbir zaman Allah'tan olmaz. Olamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç kimsenin işlediği şer Allah'ın ona işlettiği bir şey değildir. O kişi kendi iradesiyle bunu oluşturmuştur. Ve kendi iradesinin mahsulü olan kaybettiği dereceler sebebiyle cehenneme girerse eğer. Bu sebeple 6. inanç şartı yarım kalıyor. 5,5 oluyor. 7.sine zaten hiç inanmıyorlar. 7.si insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmak. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. Buna kesin olarak karşı çıkıyorlar. Bir insanın ruhu ancak ölümden sonra Allah'a döner diyorlar. Çünkü diyorlar insana hayatı veren ruhtur. Azrail Aleyhisselam ruhu almadıkça insan ölmez. Ruhu aldığı için insan önce de insanın ruhunu mutlaka ölümden sonra Azrail Aleyhisselam Allah'a ulaştırabilir. İşte böyle söylüyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bidatların daha ikincisindeyiz. Kim mürşidine ulaşırsa mutlak bir kurtuluşa ulaşacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşidine ulaşırsa ruhu zarar vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Kişiyi mümin yapan faktörlerden birisi de budur. Ve ruh yola çıktığında hiçbir kuvvet onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Mutlaka Allah'a ulaşır. Diyelim ki kişi ruhu yoldayken öldü. Fark etmez. Ölüm sebebiyle Azrail Aleyhisselam'a dönecek olan ruh bu sefer onun tarafından tekrar Allah'a ulaşacaktır. Böyle bir şey olmadı. Kişinin ruhu 7 tane gök katını açtı. 7. gök katının 7 tane alemini açtı. İndi ilahide Sittetül Münteha adı verilen kainatın en yüksek noktasına ulaştı. Oradan da Allah'a ulaşacak. Ve böylece konu

Reddediyor insanlar bugün. Mürşit yoktur diyorlar. Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde dalaleti olanlar için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz diyor. Onları dalaletten kurtaracak olan mürşittir diyor. Tam 10 tane ayet-i kerimede mürşide ulaşamayanın dalaleti olduğunu söylüyor. Ulaştığı takdirde insanların dalaletten kurtulabileceğini söylüyor. Ve insanlar diyorlar ki devrimizin din konusundaki saadetleri mürşit diye bir şey yoktur diyorlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di ve onunla her şey bitti. Bize Kur'an-ı Kerim'i bıraktı. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Çok güzel, harika sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim gerçekten mürşitlerin mürşididir. Ama bir küçücük şartla onun emirlerine itaat edilmek kaydıyla. O da verdiği emirde hayatta olan canlı bir mürşide mutlaka ulaşmamız gerektiğini emrediyor. Öyleyse Fatih Sultan Mehmet'i hatırlarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Babası tahtından vazgeçiyor. Fatih Sultan Mehmet'e tahtı vermek için oradaki o derin iştiyaki sezmiş İstanbul'un fethi konusunda. Fatih Sultan Mehmet de istemiyor. Padişah olmadan bu işi yapacak. Babası çağırıyor onu. Bir yerin valisi, hangi şehrin valisi olduğunu şu anda hatırlayamıyorum. Ve Fatih Sultan Mehmet'e diyor ki eğer ben padişahsam sana emrediyorum bu görevi al. Sen padişahsan zaten padişahsın. Ben senden başka İstanbul alıcı olan kimse tanımıyorum diyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her halükarda Fatih Sultan Mehmet padişah olmak mecburiyetinde. Öyleyse dizayna dikkatle bakın. Her halükarda biz insanlar mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz. Ve Kur'an-ı Kerim mürşidin insan olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim olarak. Onlar da diyorlar ki Kur'an-ı Kerim kendisi mürşittir. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet ile babası gibi. Kur'an-ı Kerim mürşitse, Kur'an-ı Kerim mürşit, hayatta olan bir insana tabi olmak, bir insan mürşide tabi olmak gerektiğini kesin şekilde ifade etmiş. Allah Teala diyor ki insanların, bütün insanların omuzlarına zillet damgası vuruldu. Boynuna zillet damgası vuruldu. Ama kim insanlardan bir ipe ve Allah'ın ipine sırat-ı müstakime sarılırsa onlar hariç diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşide ulaştığınız gün ruhunuz vücudunuz ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Bu seyri sülük adlı yolculuk Allah'a ulaşmakla noktalanır. Ve Allah Teala ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerinize tam 11 defa farz kılmış. Mürşide ulaşmayan için ulaşmayanın mutlaka cehenneme gideceğini, hem dalalette olduğu için hem küfürde olduğu için bileceğini ifade ediyor. Mürşide ulaşanların mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağını ifade ediyor. Mürşide ulaşmayı farz kılmış. Sahabenin de hepsi kainatın en büyük mürşidine ulaşmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama bakınız bidata ki mürşide ulaşmayı reddediyor insanlar. Bu dört tane temel hükme rağmen mürşide ulaşmayı reddediyorlar. Sonraki kademede 11

defa farz kılma, ruhun Allah'a ölmeden ulaşması var. Buradaki safhalardaki bidatlar ayrı ayrı önem kazanıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşünebiliyor musunuz? Üzerimize tam 11 defa Allah'ın farz kıldığı ruhumuzu Allah'a ölmeden ulaştırmamız yok edilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim 11 defa farz kılıyor ve bugün bizim ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde böyle bir husus mevcut değil. Bu 10 tane farzı söylemek istiyorum size kısaca. Birinci farz Zümer'e 4 ve enyevü ilâ rabbüküm ve eslimu lehum min kablen yetiyekümün azabı. Üzerimize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. İkincisi Rum 31 minivine ileyhi ve yettekun. Ona dön, yani ruhunu Allah'a döndür, ulaştır. Böylece takva sahibi ol, buyuruyor Allah-u Teala. Sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonra daha sonraki safha geliyor. Üçüncü farz Zariyat 50 Fetvilhu ilallahi öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Dördüncüsü Fecr 28 Fircili ilâ rabbike, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha sesleniyor Allah-u Teala. Beşincisi Lokman'a 15 Vettebi sebilâ men enâveyleyye. Kim bana ulaşmayı dilerse, kim bana ulaşmışsa sen de onun yolunu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Herkese hitap ediyor. 7. ayet-i kerime, affedersiniz, 6. ayet-i kerime, Yunus 25, Allahü yedir aleyhisselamü, yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakîm. Allah selam yoluna, teslim yoluna davet eder ve kimi Allah oraya ulaştıracaksa onları Allah'a ulaştıran, sırat-ı mustakîm ulaştırır. Allah Teala kendi zatına davet ediyor 6. defa. 7. farz ve eskür ismi Rabbike ve tebettel izeyin tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. İşte yedi tane farz sevgili izleyenler ve dinleyenler. 8. farz Şura 47 üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördünüz Yunus 25'te. Allah'ın Allah'a daveti. Ve 9. ayet-i kerime Zümer affedersin Rab 21 ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Murad Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaşmasının Allah'ın emri olduğunu, farz olduğunu kesinleştiriyor. 10. ve 11. ayetlerden 10. ayet Enam 152 Allah ile olan emirlerinizin hepsini yerine getirin. Maide'de de Allah-u Teala buyuruyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Allah'a da misakinizi üzerinize yükledi. Allah-u Teala burada tam 11 defa ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kıldığını söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bugün farzların arasında insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir husus yok. Onlar açıkça söylüyorlar ki insanlar ölmeden hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşmaz. Böyle söylüyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bidatlar ard arda geliyor. Allah-u Teala sevgili izleyenler ruhun Allah'a ulaşıp teslim olabilmesi için gerekli olan
tek silahı, zikri üzerimize farz kılmış. Zikri farz kılmış bir, günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış iki, daimi zikri farz kılmış üç. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç ayet üç şeyi söylüyor. Müzemmil 8 ve Suresi'ni Rabbike buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Araf suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu yeskülallâhe zikren kesira. Ey amen olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Zikredin. Zikrettiğiniz zaman zikretmediğiniz zamandan fazla olsun. Ve Nisa 103 Feskülallâhe kıyamet kuğuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Ve bugün zikir ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almamış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada duruyorum. Neden duruyorum? Çünkü bu 4 temel anahtar bütün insanları Allah-u Teala'nın cennetine sokacak olan esaslardır. Sahabe daimi zikrin sahibiydi. Zümer 18'de Allah-u Teala sahabenin Ulu'l-Elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran 190-191'de de Ulu'l-Elbab'ın daimi zikir sahibi olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu görüyoruz. Zikir farz, zikir yapmayanın gideceği yer otomatik olarak cehennem. Çünkü hiçbir fonksiyonu ifade edemez kişi. Nefs tezkiyesini yapamaz, ruhunu Allah'a ulaştıramaz, fizik gücünü Allah'a kul edemez. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bidatlar burada bitmiyor. Konu öyle bir içerik kazanmış ki, asırlar geçtikçe insanlar şeytanın tuzağına farkına bile varmadan düşmüşler. Ve 14 asır sonra bugün, 14 asır belki İslam tatbikatına başladığımız zaman bidatları açık ve kesin bir standartta son derece net olarak görebiliyoruz. İşte bu safhaya kadar bidatlar şeytanın ortaya koyduğu temel ilkeler gereği insanları cennet saadetinden mahrum etmek için ortaya konmuş. Gerçekten bunlar yoksa bir insanın cennete ulaşması için mümkün değil. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenin cennete gireceğini söylüyor. Allah-u Teala mürşidine ulaşanın cennete gireceğini söylüyor. Allah-u Teala ruhunu Allah'a ulaştıranın cennete gireceğini söylüyor. Allah-u Teala zikredenin gerekli miktarda zikri yaptığı takdirde cennete gireceğini söylüyor. Yani zikir açısından bunu takva sahibi olmaya gerektiriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar insanları cennet saadetinden mahrum eden temel bidatları gördük. Ama burada bitmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu konuyu tekrar bir defa daha inşallah beraberce ele alacağız. Allah-u Teala hepinizi bid'atlardan uzak Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması dileğiyle sözlerimizi tamamlıyoruz. Radyolarımızın, televizyonlarımızın ve sofralarımızı da aynı güzel temennilerle selamlıyoruz. Ve hepiniz için Allah'ın sizi mutlak saadetlere, iki cihan saadetine ulaştırmasını
dileyerek dualarımızla konuyu bitiriyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ın salavatı. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kelamı ve ya kelamı. Ve la salim.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri Allah-u Teala bildiğimiz gibi bu dünyayı ve kainatı insan için yaratmış. Yani insanların hamd edecek, şükür edecek çok şey var. Yalnız bu hamd ve şükür arasındaki fark nedir? Allah-u Teala nasıl hamd edeceğiz, nasıl şükür edeceğiz? İnşallah bize bunu anlatabilirsiniz. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Al-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve es-salavat.

Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamd ederiz ve şükrederiz ki bizleri hamd ve şükür anlatmak için bu akşam bir araya getirir. Fatiha suresiyle sohbetimize başladık. Acaba ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde? Ne diyor? Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve Allah'ın ismiyle başlarım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamd ederim. Demek ki hamd müessesesi sadece bu dünyayı kapsayan bir müessese değil. Alemlerin Rabbine hamd ediliyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize olan insanları bu dünyanın ötesine bir bütünlük taşıyorsa, gayb alemini, emr alemini mutevasına alıyorsa, o zaman Allah-u Teala'ya hamd edeceğiz. Ve eğer bize bu dünyaya ait bir şeyler ihsan ediyorsa, bu dünya fizik alem, fizik vücudumuzun alemi, fizik alem, fizik bir şeyler ihsan ediyorsa, o zaman da Allah-u Teala'ya şükredeceğiz. Öyleyse Fatiha suresinin devamına bakalım. Ne diyor Allah Teala? Er-Rahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan. Rahman esması herkesi kapsar. Rahim esması sadece Allah'ın yanına gelenleri kapsar. Ve Allah Teala'ya hamd edecek olanlar sadece Rahim esmasının sahipleri. Rahman esmasının teşekkür ettiği herkes Allah-u Teala'ya sadece şükreder. Çünkü onlar Allah'ın manevi nimetlerini almaya hak kazanmamışlardı. Fizik ötesinden bir şeyler almaya hak kazanmamışlardı. Onlar sadece Allah'a şükredeceklerdir. Hamd etseler de hamd edecek olan bir şeyleri Allah-u Teala'ya layık olmadıkça onlara vermiyor. Öyleyse Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan Allah. Din günü çeşitli yorumlara tabi tutsun düşmeyi mevcutsa ama müşriye ulaştığımız gün olarak düşünün. Ve öyle olduğunu düşünseniz arkadaki ayetlerin birbirine tam uyarlı gittiğini göreceksiniz. Din gününün sahibi olan İyyâke na'bidu, yalnız sana kul oluruz. Din günü sebebiyle Allah-u Teala'ya kul oluyoruz. Müşriye tabi olduğumuz için Allah'a kul olabiliyoruz. Yoksa olamayız. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan Allah'a kul olmak yetkisinin sahibi olamaz. Ve İyyâke nestaîn, yalnız senden istiâne ederiz. Bizi din günü mürşidimize ulaştıracak olan Allah-u Teala ancak bu müesseseyle ulaştırabilir. Yani Allah-u Teala'dan biz sadece Allah'tan istenen bir ihsanda bulunmasını isteyeceğiz bize. İstihane. Allah'tan, sadece Allah'tan istenen bir yardım. Ve din günüyle alakalı ve Allah'la alakalı olmakla alakalı şimdi bir alakasını daha göreceğiz. İhtinaz, sıratel müstakim ve sırat-ı müstakimle alakalı. Kavramların hepsi birbirini topluyor. Din günüyle alakalı neden? Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mürşidinde yapılan bir tövbe merasiminden bahsediyor. Arş-ı tutan melekler orada, bütün tövbelerde, mürşidinde yapılan tövbelerde hazır bulunan Arş-ı tutan melekler orada. Zamanın halifesi orada, tövbe ettiren ve tövbe eden orada, tövbe işlemi tamam. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Zalike yevmül hakkı diyor. İşte o gün hak günüdür. O kişinin hakka ulaşma günü. Femen şahit taza ila rabbihi meaba. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O gün kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol ikraz eder diyor. Allah'a sana. Ve kimin ruhu o sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşırsa
O zaman diyor o kişinin ruhu Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meyap olur, sığınak olur diyor. Şimdi olayların birbirini takip ettiğini görüyoruz. Ve kim ulaşabilir sırat-ı müstakime? Ona bakıyoruz. Allah-u Teala'dan istediğimiz yardım bizi öyle bir yardım ki yalnız Allah'tan istenebiliyor. Mürşidimize ulaşıyoruz o Allah'tan aldığımız yardımla ve sonuca da ulaşıyoruz. Sırat-ı'l-lezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerine başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Başlarının üzerine mürşidin ruhu bulunanların yoludur. Gayrılmak duyu aleyhim üzerlerine bedat duyulanların yolu değildir. Şimdi Allah Teala diyor ki kim Allah Teala kimin göğsünden kalbine yol açıp da küfrü içine sokmuşsa, o kişinin kalbine yerleştirmişse, Allah o kişiye gazap eder diyor. Onlar için büyük bir azap vardır diyor. Kimin göğsünü şerh ederek kalbine küfrü Allah Teala sokmuşsa diyor. Göğsünü, kimin göğsünü küfürle şerh etmişse diyor. Şimdi bir Allah Teala'nın göğüsleri şerh etmesi var ve neticede Allah'ın nurlarının kalbe girmesi var. Allah, o kişiler Allah Teala'nın kalplerini, göğüslerini şerh ettiği ve kalplerine nur gönderdiği kişilerle kalplerine nur giremeyen kişiler aynı olur mu diyor Allah Teala. Öyleyse aynı olay. Göğüslerin şerh edilmesi. Şimdi bunun hangi standartta vücuda geldiğine bakıyoruz. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi ışık tutuyor bize. Allah-u Teala diyor ki Enam 125'te Femen şerahallahu Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslimi açar. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanların göğsünü teslimi açması söz konusu. Ben Allah-u Teala'nın Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde söylediği göğüslerini Allah'ın teslimi açtığı kişilerin kalbine Allah-u Teala'nın nurunu ulaşması demek ki Allah-u Teala'nın burada göğüsü Allah'ın nurlarının kalbe girmesi için şerh ettiği anlaşılıyor. Ama diğer ayet-i kerimede Allah-u Teala göğsü gene şerh ediyor ama küfür için şerh ediyor. Öyleyse ne zaman ki bir işlem bu? Ne zaman bir kişi hidayete ulaştıktan sonra küfre düşerse ki o zaman fıska düşmüş olur. İşte o zaman Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor ve açtığı yoldan zaten o yolu evvelce açmıştı ama bu sefer imanı almak için küfrü kalbe sokmak için. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın insanların kalbinin içine ya imanı yerleştirdiğini görüyoruz ya da küfrü. Peki Allah Teala insanların kalbinin içine imanı yazar mı? Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onların üzerlerine yani başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Öyleyse burada farklı bir olayla karşı karşıyayız. Kalbin içine imanın yazılması. Kalbin içine küfrün yazılması. Allah-u Teala'nın bu standart içerisinde insanların kalplerine ulaşması hep söz konusu. Ya kalbin içine imanı yazmak için ya da imanı kalbin içine alıp küfrü yazmak için. Her ikisinde iki işlem var. Birincide küfrü alıyor, imanı yazıyor. İkincide imanı alıyor, küfrü yazıyor. İşte böyle bir dizaynda insanların temel faktörünün Allah'ın nurlarıyla bezenmek olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir dizaynı Allah-u Teala oluşturduğu zaman bizim Allah-u Teala'ya hamd etmemiz lazım, şükretmemiz lazım. Sualinin cevabı hemen geliyor. Burada Allah'ın nurları var.
Allah'ın nurları bu aleme ait bir olgu değildir. Onlar emr aleminden geliyor. Allah'ın katından geliyor. Öyleyse Allah'tan gelen nurlar çift çift gelir. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Hangi grup gelirse gelsin, bir tek grup gelse rahmetle fazl gelse demek ki bizim mürşidimize ulaşmadığımız vesilesine ulaşıyoruz orada. Gözümüze rahmetle fazl geliyor. Hatta gözümüzde kalbimize Allah'ın nur yolu açmış. Kalbimizin içine rahmetle fazl ulaşıyor. Kalbimize kadar. Ama kalbimiz mühürlüdür. Bu mühürden içeriye girebilen sadece rahmet ve rahmet kalbimizin içinde bir hususu gerçekleştiriyor. Rahmet kalbimizin içinde Allah-u Teala'nın ihsan ettiği bir huşu meselesini oluşturabiliyor tek başına. İki nur birden gelmedikten sonra nefs tesbihisi yok. İşte Hadis Suresi'nin 16. ayet-i kerimesi o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve Allah'ın haktan indirdiği şeyle, nurla, nurlarla demiyor. Nurla huşu oluşması zamanı gelmedi. Demek ki huşuyu oluşturan müessese tek bir nur. Rahmetle kalp çift geliyor ama kalp mühürlü, kalbin mühüründen içeri giremeyen ikisi birden giremiyor. İkisi birden giremiyor ama bir tanesi giremiyor ama sızıyor. Bu sızma rahmete ait. Ve rahmet kalbin içine yerleşmeye başlayınca bu yerleşme iman kelimesi orada olmadan yapılan bir yerleşmedir. Bunun adı huşu. Ve kalbin içine giren Allah'ın nuru orada ilk adımı atıyor. Ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa yeni bir olay var. Allah kalbin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür yazısını alıyor. Ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Ne zaman diyor onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderirsek o ruhla onları destekleriz. Ve o zaman onların kalbinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala'nın imanı yazması bir han fetilesidir. Çünkü Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesi bu aleme ait olan bir olgu değildir. Bu manevi bir şeydir. Bu gözlerle görmemiz söz konusu değil. Demek ki bu alemin ötesinden geliyor. O zaman buna hamd edeceğiz. Ondan sonra zikir yapıyoruz. Allah'ın katından rahmet geliyor, fazl geliyor. Birinci posta. Rahmet geliyor, salavat geliyor. İkinci posta. Bunlar ne? Bunlar da Allah'ın katından geliyor. Gene bu alemin dışından geliyor. Gene hamd edeceğiz. Mürşidimizin her yaptığı sohbette onun başının üzerinden bizim kalbimize ulaşan Allah'ın başka nurları var. Feyz diyor Allah-u Teala. Feyz almak diyor buna. Mürşidin başının üzerinden hepinizin kalbine ulaşan, kolon halinde ulaşan ama hepinizin kalbine ulaşırken farklı bir kalıntıda ulaşan Allah'ın feyzi var. Bu feyz nedir bu? Onun için Allah-u Teala'ya hamd edeceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesine başladığınız zaman nefs-i emare 150 nur birikimi fazıllar nefsinizin kalbine girip yerleşecek. Bu fazılların sadece gelmesine değil, nefsinizin kalbinde yerleşmesine de hamd edeceksiniz. Ve rahmet içinde bir kargo uçağı vazifesi yaptığı için fazl içinde nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleştiği için iman kelimesi içinde Allah-u Teala'ya hamd edeceksiniz. Çünkü iman kelimesi fazlı çekip etrafını toplayan bir özellik gösterir. Gerçekten Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ey sahabe aranızda biliniz ki Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirsiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Size fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Burada Allah-u Teala'nın kesin bir işareti var. İmanı sevdirdi. Niçin? Kalbinize imanı koyduğu için sevdirdi. Küfrü kerih gösterdi. Niçin? Küfrü kalbinizden aldı, devre dışı bıraktı, attı. Ve siz
sizin kalbinizi müzeyyen kıldırıyor. Onunla müzeyyen kıldırıyor. Neyle? İman kelimesiyle müzeyyen kıldırıyor. İman kelimesi nurları topladı, topladı, topladı. Nurlar bütün kalbi kapladı. Müzeyyen olmak demek, nefsin kalbinin Allah'ın nurlarıyla tamamen kaplanması demek. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki ihsanı son derece açık olarak geliyor. Demek ki nefsimizin kalbine Allah-u Teala bu nurları koyuyor. Ama nurlar, iman kelimesi orada olmasa toparlanamaz. Orada onları toparlayan, derleyen, toparlayan şey tıpkı karanlıkları küfrün toplaması gibi, küfür kelimesinin toplaması gibi Allah'ın nurlarını toplayan şey de iman kelimesi. Ve iman kelimesiyle ancak Allah-u Teala kalbin müzeyyen olduğunu söylüyor Hücurat yılında. Öyleyse kalbe Allah-u Teala'nın imanı yazması olayı boşuna bir olgu değil. Meşhurumuzun ruhu başımızın üzerine geliyor ve Allah kalbimizin içine imanı yazıyor. Nasıl yazıyor? Mühre açıyor, küfür kelimesini alıyor birinci safa. Ondan sonra iman kelimesini kalbimizin içine sokuyor, kalbimizin içine imanı yazıyor ikinci safa. İşte hem küfrün kalbimizden alınması için alındığı sebeple şükredeceğiz, hamd edeceğiz Allah-u Teala'ya şükür değil. Hem de kalbimizin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazdığı için hamd edeceğiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın ihsanlarına baktığımız zaman, darda olduğumuz zaman, sıkıntıda olduğumuz zaman, büyük bir huzursuzluk duyduğumuz zaman bir dünya meselesi için Allah-u Teala'nın üzerimize indirdiği başka bir nur var. Sekinet. Bu sekinet öyle bir nur ki biz tutuklandığımız zaman bu nuru yaşadık. 19 kişi tutuklanmıştık. Ve hepimize sırayla uyku hali geliyor. Böyle küçücük bir masa gibi bir şeyin etrafında sohbetini yapıyorum ben. Bazen ben uyutuyorum. Cebbar alıyor sohbeti, bir de bakıyorum o da uyutuyor. Dinleyenlerden de çoğu uyutuyor. O günlerde tabii kardeşlerimizin huzursuzlukları vardı. Ne de olsa tutuklanmışlar. Bize dokunmuyordu tutuklanmak ama birçok kardeşimiz daha yeniydiler. Onlara çok tesir edebiliyordu. İşte bu tutuklanma sebebiyle onların kalplerindeki o huzursuzluğu Allah-u Teala onların sekinet indirerek devamını hafifletiyordu, alıyordu. Sonra konuyu inceledik, baktık ki Uhud Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda, Bedir Savaşı'nda Allah-u Teala sahabenin kalbine hep sekinet indiriyor. İşte bu Allah-u Teala'nın indirdiği sekinet ismini nura da hep hamd etmemiz lazım. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın nimetleri boldur. Şimdi Allah-u Teala'nın bize dünya malını verdiğini düşünelim. Onları şükredeceğiz. Ama dünya malında Allah'ın bereketi sağlamasına hamd edeceğiz. Bereket fizik bir olay değildir. Bereket fiziğin ötesidir. Aynı parayla çok daha güzel bir hayat geçirebilirsiniz. Aynı parayla çok daha kötü bir hayat geçirebilirsiniz. Birincisi bereketin varlığını, ikincisi yokluğunu gösterir. Bu paranın oluşturduğu bir sistem değildir. Bu paraya Allah'ın verdiği manevi destekle gerçekleşen bir yoldur. Bereketi benzinde görürsünüz. Aynı kilometreye gidersiniz. Onun 4/3 kadar benzinde aynı kilometreye gene gidersiniz. İkisinde de gidersiniz. Aynı araba, aynı şartlar ama birinde ötekinin 4/3 kadar benzin yakmışsınız sadece. 4/1 benzin yok. O yakılmamış. Aklınız ermez. Yani dersiniz bu aynı kilometre. Hani yokuşları fazla olan, bilmem ne olan, aynı uzunlukta bir yere gitseniz aynı. Bu ayrı bir konu. Düşünürsünüz. Ama aynı yere gidiyorsunuz. Aynı yere gidiyorsunuz ve Allah Teala sizi ispat ediyor ki o dilerse farklı yapar. Mesela arabanın benzininin bitmesi tehlikesiyle karşılaştınız. Dua ediyorsunuz Allah-u Teala'ya beni yolda bırakma ya Rabbi, bu misafirlerimiz var filan diye. Bir de bakıyorsunuz arabanın benzini bitmesi lazım, ona bitmiyor. Benzin istasyonuna kadar arabasını taşıyor. Nasıl taşıdığını bilemezsiniz. Orada Allah-u Teala arabaya benzin ilave etmiyor. Arabaya manevi bir destek sağlayarak
Allah-u Teala'ya hamd etmenizi gerektiren bir sonuca ulaştı ve bereket kırgınlığıdır. İşte Allah-u Teala'nın bereket meclisine dikkatle baktığınız zaman o bereketin bütün insanlar için Allah-u Teala bir şükür meselesi, bir hamd meselesi olduğunu görüyoruz. Bereket, fizik nimetlerin kullanılma alanında Allah'ın yaptığı manevi desteğin adıdır. Öyleyse bereket fizik bir olgu değildir. Fizik olgunun değişik şartlarda oluşmasına sebebiyet veren manevi bir yardım. Öyleyse Allah'ın bizlere ihsan ettiği dünya mallarına bir göz atalım. Para vermiş, mal vermiş, ev vermiş, bark vermiş Allah-u Teala ve en güzel standartlarda bunu yaşıyoruz. Öyleyse Allah'ın bize verdiği bu maddi nimetlere sonsuz şükretmemiz lazım. Öyleyse şükrün ve hamdin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Allah'ın verdiği fizik nimetlere şükür, Allah'ın verdiği bu aleme ait olmayan, fizik olmayan nimetlere bizim hamd etmemiz lazım. Öyleyse hamd ve şükür birbirlerinin ayrı iki kavram ifade ediyor. İşte onun için Allah Teala Fatiha suresinde hamd alemlerin Rabbinedir diyor. Hamd dünyanın Rabbinedir, bu fizik alemin Rabbinedir demiyor. Biliyorsunuz fizik vücudumuz zahiri alemin malı. Ruhumuz emr aleminin malı. Nefsimiz berza aleminin malı. Üç aleme ait üç vücudumuz var. Fizik vücudumuza Allah-u Teala'nın fizik alemden ulaştırdığı nimetlere şükredeceğiz. Fizik vücudumuza, nefsimize ve ruhumuza Allah'ın manevi alemlerden fizik olmayan, bu fizik zahiri alem dediğimiz fizik alemin ötesinden ulaştırdığı her şey içinde Allah-u Teala'ya hamd edeceğiz. Öyleyse Allah-u Teala bize mal verdi, para verdi, rızık verdi. Bütün bunlar Allah'ın nimetleri. Bunlara şükrettiğiniz zaman tamam mı oluyor her şey? Hayır, olmuyor. Eğer Allah-u Teala'yı biz, ya Rabbi bize mal verdin, sana şükürler olsun. Ya Rabbi bize ev verdin, mülk verdin, sana şükürler olsun. Bize para verdin, sana şükürler olsun. Dememiz yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Allah'ın bize verdikleri bize helal değil. Allah'ın bize verdiklerinin tamamı bize helal değil. Sadece bir kısmı helal. Öyleyse hangi açıdan ne kadar helal? Allah'ın bize verdiği fizik nimetlerin %2,5'u zekat olarak vermemiz mutlaka gerektiği için bize helal değil. Yeni bir %2,5'u bir olarak vermemiz gerektiği için yeni bize helal değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize verdiği nimetlerin iki tane %2,5'u, yani %5'i, iki tane 1/40'ı, 1/40'ı bize helal değil. Öyleyse onlara vermemiz lazım gelen kişilere ulaştırmadıkça haram yürüyüş oluruz. Ama ulaştırdıysak Allah-u Teala şükrümüzü kabul eder. Ulaştırmadıysak, hem haram yiyorsak, hem de Allah'a şükrediyorsak, ya Rabbi sana çok şükürler olsun, bize bu malları verdin diye, Allah-u Teala şükrü kabul etmiyor. Diyor ki, senin şükrün suya yazılan yazılar gibidir. Yazarsın, kaybolur. Bizim indimizde de böyledir diyor. Siz diyor, kazandığınız malın, paranın Allah'a zekatını ve birini vermedikçe o zaman sizin şükrünüz kabul olunmaz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın şükrümüz karşılığında bize ne yapacağını baktığımız zaman muhteşem bir tablo görüyoruz. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz Allah'ın yolunda olanlara, fi sebilillah olanlara ve kazandıklarından infak edenlere bir başağında 100 tane bulunan
yedi başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ihsanda bulunmasının arkasında bizim kazandıklarımızdan infak etmemiz var. Allah-u Teala'nın bize ilk verdiği rızık, yiyecek olan malzemenin, yenecek malların tarladan istisali bize aitse, onları biz topluyorsak Allah'ın tarlasında, o zaman bizim için rızıktır. Rızık aslında bir nimeti Allah-u Teala bize veriyor. Biz onları topladıktan sonra başka birine veriyorsak, onlar için rızık değildir. Biz onlara infak ediyoruz. Rızkı sadece Allah verir. İnsanın eline Allah-u Teala'nın verdiği rızık bir defa geçtikten sonra onu başkalarına dağıttığınız zaman bunun adı rızık değildir. Bunun adı infaktır. Onlar nafaka alıyorlar sizden. Siz onları nimetlendiriyorsunuz. İşte eğer bunu karşılıklı olarak yaparsanız, onlardan da para alırsanız, o zaman bu bir satış aktidir. Siz Allah-u Teala'ya şükredeceksiniz sattığınız için. Öbür taraf Allah-u Teala'ya şükredecek, onlara yemeleri için, Allah-u Teala onları infak ettiği için, sizin elinizde infak ettiği için. Öyleyse insanların görevi, Allah-u Teala'dan ilk etapta aldıkları rızık adı verilen sistemi başka insanlara infak etmektir. İşte insanların bu dizaynında Allah'ın ihsanlarının onun söylediği gibi 10 kat yerine 700 katı yükselebilmesi insanların ölmeden evvel ölmesine bağlıdır. Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunun işaretini Allah'ın yolunda olmak olarak vermiş. Fî sebilillâhi diyor. Fî içinde demek. Sebil yol demek. Fî sebilillâhi Allah'ın yolunda olmak demek. Ne demek bu? Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, mürşidinizin önünde diz çöktüğünüz, tövbe ettiğiniz, el öptüğünüz ve la ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğiniz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Nereye gider? Sırat-ı müstakime. Vücudunuzdan sırat-ı müstakime doğru ayrıldığı an fî sebilillah oldunuz. Sizin sizdeki vücudunuz olmayacak fî sebilillah. Sizin ruhunuz fî sebilillah olacak. Allah'ın yolunun içinde olan ruhunuz. Şimdi düşünün. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı? Yusuf suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim o ilmenlere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam başta olmak üzere bütün sahabe kendilerinin dışında olanları, Allah'ın yoluna girmemiş olanları Allah'a davet ediyordu. Biz ne yapıyoruz? Biz de Allah'a davet ediyoruz. Öyleyse Allah'a davet ettiniz. Eğer bu daveti karşı taraf kabul ederse fi sebilillah olur. Şimdi ilk cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın nezdinde bakıyoruz. Ne diyor? Ey sahabe! Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 10 kat yerine 700 kat ihsanda bulunsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. İnsanlar kim olursa olsun Allah'tan 10 kat ihsanı alırlar. Ama kim fi sebilillah olmuşsa bu 10 kat 100 kata çıkar. Nefse emmareli kişi. Bir %7 daha nur birikimi nefsi levhame 200 kata çıkar. Bir %7 daha nur birikimi nefs-i mühime 300 kata çıkar. Bir %7 daha nur birikimi nefs-i mutmainne 400 kata çıkar. Nefs-i radiye, nefs-i mardiye, nefs-i tezkiye 500-600-700 kat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden evvel ölünüz demek ne demek istiyor? Ruhunuz ölmeden evvel vücudunuzu terk etsin ve Allah'a ulaşsın. Ölmeden evvel ölmek bu demek. Niçin böyle söylüyor? Aynı şey olduğu için. Öldünüz, ruhunuz vücudunuzdaysa ayrılacak, Azrail Aleyhisselam onu alacak, Allah'a ulaştıracak. Ölmediniz, ruhunuzu
diğer ruhlarla birlikte mürşidinize ulaştıktan sonra Allah'a gönderdiniz. Sırat-ı Müstakim'in üzerinde varacağı yer gene Allah. Allah'a ulaştığınız anda, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda öldüğünüz olayda ruhunuz nasıl Allah-u Teala'ya Allah'a yetiren vasıtasıyla ulaşmışsa bu sefer de ruhunuz Allah'a doğru yol alanlarla birlikte saflar halinde yükselerek Allah'a ulaştı. Ve nefsinizde emmare, levame, mülküme, mutmainne, rabiye, maddiye ve teskiye olarak yedi kademede aklanma vücuda getirdi Allah-u Teala. Böyle bir aklanmayı sağlamanız demek, ölmeden evvel öldünüz demek. Böyle bir aklanmayı sağladınız demek, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 kat ihsanı aldınız demek. Öyleyse bu 700 kat nimeti alabilmeniz, Allah-u Teala'ya maddi nimetler karşılığı şükretmenizi icap ettirir. Öyleyse Allah-u Teala infak etmeye neden değer veriyor? Sizi daha fazla mükafatlandırabilmek için. Çünkü her verdiğinizin karşılığını 700 kat olarak ödemeye hazır Allah-u Teala. Yola Allah'ın yoluna girdiniz, daha birinci kademedesiniz. %7 aklanma var nefsinizin kalbinde. 10 katı 100 katı çıkarmış bile Allah-u Teala. İkinci kademede bu 100 kat 200 katı çıkıyor nefsi devam eden. Öyleyse ruhunuzun öldükten sonra Allah'a ulaşması haliyle, ölmeden evvel Allah'a ulaşması halinde 10 katla 700 kat arasındaki farklılık var. Eğer ruhunuz ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa Allah Teala size 700 katını ihsan ediyor kazandıklarınızın. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu söylüyor. Gerçekten bu olayın ne ölçüde gerçek olduğunu Hazreti Osman'ın misalinde görüyoruz. Hazreti Osman kıtlık devresinde bir kervan mal getiriyor Mekke'ye. Ve oradaki insanlar hemen harekete geçiyorlar. Bize ver diyorlar, 2 katını verelim, 3 katını verelim, 10 katını verelim, 20 katını verelim. Hazreti Osman vermiyor. Vermem diyor. Şikayet ediyorlar Peygamber Efendimiz'e. Yahu diyorlar bu adam muhtekir olmuş, itikar yapıyor. Zamanımızda kara borsa deniyor buna. Kara borsa yapıyor, malı olduğundan çok daha yüksek fiyata satıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Osman'ı çağırın, soralım kendisine diyor. Çağırıyorlar, ya Osman diyor, 10 katını, 20 katını vermiş bu adamlar sana, sen vermem diyor musun, doğru mu? Doğru diyor, vermez. Peki diyor, niçin vermezsin? Daha çok param var diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olur mu diyor, 20 kattan daha fazla kim verir? 700 kat diyor. 700 kat veren var diyor. Zaten Hazreti Osman bütün malını dağıtmış. Daha gelir gelmez bütün malını dağıtmış. 700 katı kazanmış o an. İşte Allah-u Teala'ya hamd etmek ve şükretmek bu standartlar içinde cereyan bir yoldur. Öyleyse ayırt etmemiz lazım gelen şey hamdin ve şükrün beraber yapılmasıdır. Çünkü her gün tasavvuftaysanız zikir yaparsınız. Zikir yaparsanız Allah-u Teala'nın derecat kazanırsınız. Madde bir. Allah-u Teala ruhunuza rahmet fal, rahmet salavat dindirir. İki. Ne oldu zikir yapınca Allah'tan aldığınız rahmetin, fazlın ve salavatın hamdini eda etmek mecburiyetindesiniz. Onları Allah-u Teala'ya hamd edeceksiniz ki Allah-u Teala sizin nefsinizin kalbine rahmeti, fazlı ve salavatı gönderiyor. Öbür taraftan her gün birileriyle karşılaştığınız zaman onlara bir güzel davranışta bulunursanız derecat kazanırsınız. Her kazandığınız derecat için de Allah-u Teala'ya hamd etmelisiniz ki Allah-u Teala size manevi alemden bir başka ihsan verdi. Derecat ihsan etti. Mürşidinizle ne zaman şu andaki ipi karşı karşıyaysanız bizden size Allah-u Teala'nın feyzi ulaşır. Başımızın üzerinden hepinizin kalbine. Mesela şu anda bu sistem çalışıyor. Yani her birinizin kalbine birbirinizden farklı kalınlıklarda nur ulaşıyor başımızda. İşte bu ulaşan nur feyz adını alır.
Hani hep feyiz almak, feyiz almak denir ya. Feyiz almak bu demek. Yani birçok insan için bilgi almak anlamına kullanılır feyiz almak. Oysa ki feyizin gerçek anlamı Allah'tan gelen bir nur, irşat makamının başının üzerindeki salah nuruna geliyor, oradan dağılıyor. İşte bu dağılan nur, feyiz adı verilen bir nurdur ki, dağıldığı için, o nur size ulaştığı için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd etmelisiniz. Bu da manevidir ihsan. Yetmez, ne zaman irşat makamı konuşursa, mutlaka belleğinizde birazcık yer bırakan bir şeyler alırsınız ondan. Hasta olarak katılanlar çoğu zaman iyileşerek toplantıdan çıkarlar. Demek ki feyiz edilen sistemin ötesinde Allah-u Teala'nın yaşat makamına gönderdiği ama başkalarına dağıtmak üzere gönderdiği hastalıklara şifa veren başka bir olgu daha var. Bu da Allah-u Teala'ya hamd etmenizi gerektirir. Çünkü o da fizik aleminden gelmiyor. Fizik alemin ötesinden geliyor. Bir başka hamd vesileniz aklınızdan geçen suallerin cevabını irşat makamının ona sormadan vermesidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde bu ihsan her zaman sizin hamdinizi gerektiren özellikler taşır. Şimdi bütün bunların ötesinde onun söylediklerinden bir şeyler algıladığınızı düşünelim. Kendinize mal ettiniz. Yani başka birisi onun söylediklerinin dışında bir şeyi size empoze etmeye kalktığı zaman diyorsunuz ki arkadaş dur bakalım. Biz bunu böyle bilmiyoruz. Burada bir farklılık var. Falanca ayet bunu böyle söylüyor. Biz sen de bunu göremedik. Eğer başka bir ayet biliyorsan bize söyle. Ne yaptınız? İdrak ettiğiniz şeyin müdafasını yaptınız. İdrak bu demektir. Bir şeyi öğrenirsiniz. Onun başka birisi tarafından farklı söylenmesi halinde onun müdafasını lüzum görmediğiniz sürece siz onu idrak etmediniz. Sadece öğrendiniz. Onu kendinize mal etmediniz. Müdafaa gereğini duymuyorsunuz. Ama ne zaman kendinize mal ederseniz sizin malınız olursa ona bir saldırı vardır. Başka birisinin farklı bir şey söylemesi demek o içinizdeki yerleşmiş olan inanca, imana, Allah'ın doğrularına ters bir olayla karşı karşıyasınız. O zaman onu müdafaa etmek gereğini duyuyorsanız işte bu kendinize mal ettiğiniz bir olgudur. Bunun adına idrak diyor Allah Teala. Yani idrak etmek bir insanın sadece anlaması değil. İdrak etmek bir insanın bir meseleyi, bir olguyu kendine mal etmesi halidir. Ona sahip çıkması, onu müdafaası altında bulundurması halidir. İşte ne zaman bunu yaparsanız, o zaman da Allah-u Teala'ya hamd etmek mecburiyetindesiniz. Yetmez, Allah-u Teala'ya hamd etmeniz için bunları yeterli görmez. Öğrendiklerinizi başkalarına öğretmekle de mükellefsiniz. Hamdinizi o zaman eda edersiniz. Nasıl kazandığınız fizik nimetlerin karşılığında şükrünüzü eda etmek için zekatınızı ve birinizi vermek mecburiyetindeyseniz bu takdirde Allah-u Teala size 700 katını verecekse Allah-u Teala'nın verdiği manevi nimetleri de başkalarına aktarmakla onları manevi açıdan infak etmekle de vazifelisiniz. Öyleyse hepiniz aldığınız ilim ötesini irfan diyor Allah-u Teala buna irfanı başkalarına öğretmekle vazifelisiniz. Her biriniz farklı bir kapasitenin sahibisiniz. Allah-u Teala neye sahip olduğunuzu en iyi bilir. Ve diyor ki hiç kimseye onun sahip olduğunun dışında görev yüklemeyiz. Öyleyse hepiniz başkasına ulaştırmaya çalışacaksınız. Ama hepiniz farklı ulaştıracaksınız. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey
Hamdin ve şükrün eda edilmesi. İşte şükrün eda edilmesinde infakı mutlak görüyoruz. Fî sebilillah olmak ve infak etmek şükrün edasında asıldır. Öyleyse kim Allah-u Teala'nın yoluna giremediyse, fî sebilillah değilse, yani ruhu vücudundan ayrılmış da sırat-ı müstakime ulaşmış değilse, bu kişi Allah-u Teala hamdini ve şükrünü eda edemez. Daima eksik kalır bu. Öyleyse Allah-u Teala'nın hamdin ve şükrün eda edilmesi ve Allah-u Teala'nın bir insanı 1:700'de mükafatlandırması Allah'ın sistemine bağlı. Şimdi diyoruz ki fizik nimetlerden, Allah'ın verdiği fizik nimetlerden infak edeceksiniz. Böylece hem zekat vereceksiniz, hem de dir vereceksiniz. Zekat nedir? Kazandıklarınızın 1/40'ı, fizik nimetlerin 1/40'ı size helal değildir. Bu 1/40'ı mutlaka zekat adı altında başkalarına ulaştırmakla vazif edilmez. İşte zamanımızın ilim adamları Kur'an-ı Kerim'i bu kadarını biliyorlar. Ve zekat vermek farzdır diyorlar. Zekatınızı mutlaka verin. Ama Allah Teala Bakara Suresinin 177. ayet-i kerimesinde diyor ki bir, sadece zekat vermek değildir diyor. Kazandığınız para da diyor hastaların, yolda kalmış olan yolcuların, çalışamaz durumda olan ihtiyarların, yetimlerin, esirlerin ve kölelerin de hakkı vardır diyor Allah-u Teala. Onların haklarını da vermek mecburiyetindesiniz diyor. Nisabı soruyoruz. Zekat nisabı onun içinde geçerlidir diyor. Öyleyse kazandığınız paradan %2,5'u, 1/40'ı zekat olarak size haram, İkinci bir 1/40'ı bir olarak

Allah ona ne mi vermiş? Sağlam gözler, sağlam kulaklar, mide, bağırsaklar, böbrekler, beyin, akciğerler, karaciğerler, çalışan bacaklar, kollar, eller. Aslında onu Allah Teala doğduğu anda Türk parasıyla trilyoner olarak doğuruyor. Dünyaya getiriyor. Yani düşünün, bir kişinin dünya kadar serveti var ama gözleri görmüyor. O serveti hiç düşünmeden gözlerini ona teslim edebilecek olan, görmeyi temin edecek olan birine bütün servetini vermeye hazırdır. Yeter ki görsün. Ama biz hepimiz bedava görüyoruz. Allah Teala hepimize doğuşumuzda bedavadan dağıtmış bu imkanları. Orhan Veli'nin bir şiiri var, böyle bedava yaşıyoruz dostlar bedava diye. Hepimiz bedavadan kainatın zengin insanları olarak doğmuşuz. Eğer bu uzuvların hepsini puruşlandırırsanız, değerlendirirseniz göreceksiniz ki hepiniz trilyonersiniz. Öyleyse Allah'a bize verdiği bu fizik nimetler dolayısıyla şükretmeyecek miyiz? Gözlerimiz görüyor, kulaklarımız çalışıyor. Bu akşam beraber bir yemek yedik. İftar yaptık. İftarı yaptığımız zaman zevkle o yemeği yedik. Yani Allah Teala yediklerimizin zevkini bize yaşatıyor. Bu da Allah Teala'ya şükretmemiz için bir sebep. Öyleyse Allah Teala'nın verdiği nimetleri sık sık hatırlamakta, Allah'a şükretmek için büyük faydalar vardır. Onun bizi ne kadar çok sevdiğini bu insanlardan anlayacaksınız. Size Allah Teala nefs vermiş. Size ruh vermiş. Size fizik vücut vermiş. Ve ötekiler hakkında çok bilginiz olmasa bile fizik vücudun en az 200 trilyon hücreden oluştuğunu bilmeniz lazım. Her hücrenizdeki 23 kromozomun her birisi sizin saçınızın ucundan ayak parmaklarınıza kadar her şeyinizde yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. 200 trilyon 46 tane çarpı 46 tane siz varsınız kendi içinizde. Bu müesseseye Allah-u Teala vahdette kesret diyor. Yani teknikte çokluk. İşte Allah-u Teala'nın böyle bir yaratma sistemi var. O sizi sadece fizik vücut olarak yaratmamış, bir de nefs vermiş. Eğer nefsinizi tasfiye edebilirseniz Allah'ın en büyük sevgilileri arasına giriyorsunuz. Nefsinizi tasfiye etmiş birisi olduğunuzu kabul ediyorum. Ne yapmanız lazım Allah-u Teala'ya? Tasfiyeyi gerçekleştirdiği için sonsuz hamd etmelisiniz. Manevi bir nimetinin sahibisiniz. Allah Teala kalp gözünüzü açmış. Ona çok hamd etmelisiniz. Kalp kulağınızı açmış. Kalp gözünüzde Allah'ın gösterdiği bütün gök katlarını görüyorsunuz. Selaha ulaştığınız zaman onu da göreceksiniz. Kalp kulağınızla Allah'ın söylediklerini işitiyorsunuz. Ona da hamd edeceksiniz. Bunların hepsi Allah'ın gözle görünmez manevi nimetleri. Öyleyse Allah-u Teala'ya hamd edecek ve şükredecek ne kadar çok şeyiniz var. Bütün bunların insanlar farkına bile varmadan yaşar. Bir gün bir sokaktan geçeceksiniz. Söylediklerim bizden aklınıza girecek. Etrafınıza bakmayı hak edeceksiniz. Bir de bakacaksınız ki o sokakta çiçekler var, o sokakta ağaçlar var, o sokakta güzellikler var. Ama siz oradan 100 defa geçmişsiniz. Her zaman kafanız bir şeylerle, düşüncelerle meşgul. Farkında bile değilsiniz o güzelliklerin. İşte o zaman Allah-u Teala'ya şükredeceksiniz. Onları fark ettiğiniz gün. O zaman Allah-u Teala size demiş oluyor ki, bak, ben bunları senin ve senin gibi olan insanlar için yarattım. Hepsini sizin için yarattım. Denizdeki balıklar sizin için yaratıldı. Gökteki kuşlar sizin için yaratıldı. Aklınıza ne geliyorsa her şey sizin için. Ve bu Allah'ın vücuda getirdiği gökler, yıldızlar, her yer sizin için.

0: Diyeceksiniz ki tamam da biz o yıldızlara gidemedikten sonra nasıl bizim için oluyor? Gidiyorsunuz. Hepiniz gidiyorsunuz. Ama iki defa ışık duvarını açtığınız için hatırlayamıyorsunuz. Yoksa bütün o yıldızlara gittiniz. Birçok yıldızda bulundunuz. Oradaki insanlarla beraber olduğunuz rüyanızda birçok insan rüyayı hayal zanneder. Halbuki fizik olarak orada yaşıyorsunuz. Yalnız eğer nefsinizle gittiğinizde o alem, bu alemdeki fizik alemse onlar sizi göremezler. Nefsinizin fiziğinde yaşarsınız. Fizik olmayan bir ortamda nefsinizin fiziğinde yaşarsınız. Ama eğer berzah alemine giderseniz orada bütün şartlar fiziktir nefsiniz için. İşte o zaman gene Allah-u Teala'ya hamd etmeniz lazım. Çünkü zahiri alemin dışında bir alemde mesela rahmetli olan büyük annenizle, rahmetli olan büyük babanızla, benim yaşımdaysanız rahmetli olan annenizle babanızla, rahmetli olan birçok arkadaşlarınızla beraber olabilirsiniz. Bu Allah'ın bir nimetidir. Neden bir nimetidir? İnsanlar görürsünüz, ölmüştür birisi, arkasından devamlı göz yaşı döker, ah öldü, vah öldü, şöyle oldu, böyle oldu diye üzüntüden bütün gün ağlar. Ona diyeceksiniz ki, yahu kardeşim ağlama, öldü dediğin kişi yaşıyor. O zaman size şöyle bakar, acaba üşütük mü bu filan diye. Yok diyeceksiniz, ciddi söylüyorum. Bu gece hacet namazını kıl, Allah Teala'nın ise onunla beraber olmayı. Bir de bakacak ki vakit o gece onunla beraber. Ve sor diyeceksiniz. Dünyaya dair olan şeyleri sor. Cevabını da al. Kucakla onu. Kucakladığı zaman etten kemikten bir varlığı kucakladığını göreceksin. Çünkü biz de nefs olarak orada bulunuyoruz. Bu fizik vücudumuzun aynı olan vücudumuzla orada bulunuyoruz. Ve nefsimiz o alemde fizik. Yani ben şimdi şu varlığa tutabiliyorum. Fizik vücudum zahiri alemin malı. Bu bardak da zahiri alemin bir parçası. Onun için ben bu bardağı elimde tutabiliyorum. Şimdi bir bardağı buraya koydum. Nefsim benim. Elime götürüyorum bardağı. Bardağın burasından giriyor. İçinden geçiyor. Bu tarafından çıkıyor. Bardağı tutamıyorum. Bardağı nefsimle tutmam mümkün değil bu bardağı. Bu bardak fizik alemin varlığı. Nefsim berzah aleminin varlığı. Hiçbir zaman bu bardağa dokunamaz. Bu bardak benim için o zaman şu anda nefsimle burada olsaydım sadece bir görüntü olacaktı. Sizler de görüntü olacaktınız. Siz beni görmeyecektiniz ama ben sizi görecektim. Siz beni duymayacaktınız ama ben sizi duyacaktım. Ama buradaki hiçbir şeye de dokunamayacaktım. Ama bu bir avantajdı. Çünkü duvarların içinden geçebilirim o zaman. Böyle bir yetkiye sahip olduğunuz zaman Allah-u Teala'ya gene çok şükretmeniz lazım, çok hamd etmeniz lazım ki Allah-u Teala sizin sayesinde kendini nasip kılmış diye. Öyleyse neden şükretmeniz lazım? Berzah alemine gittiğiniz zaman nefsiniz fizik alemi, nefsinize göre fizik alemdesiniz, şükretmeniz lazım. Berzah aleminin dışında bir alemdeyseniz, nefsiniz fizik değil, o alemde o zaman da hamd etmeniz lazım. Yani her halükarda her şey size şükrettirmeli, hamd ettirmeli ve Allah'ın güzelliklerini yaşamaya çalışmalısınız. Söylediğim gibi geçerken birdenbire aklınıza gelsin sözüm, etrafınıza dikkatle bakın. Orada o güne kadar farkına bile varmadığınız birçok güzellik göreceksiniz. Ağaçlar, ağaçların yaprakları mesela bundan bir ay evvel ağaçların yaprakları harikaydı. Kırmızı, turuncu, sarı, o yeşil yaprakların hepsi renk değiştirdi. O güzel renkleri Allah-u Teala sizin için yaratıyor. Göz zevkinizi tatmin edin diye. Aynı zamanda o yapraklar çürüyor. Rüzgarları vücuda getiren Allah, o mevsimde rüzgarları arttıran Allah, ama yaprakları kurutarak onların ağacı olan bağlılıklarını da azaltan gene Allah. Artık o ağaçların yapraklara ihtiyacı yok kış boyunca. Nasıl ayılar kış uykusuna yatıyorlarsa ağaçların da büyük çoğunluğu kış uykusuna yatıyorlar. Yapraksız yaşıyorlar. Yani klorofil özümlenmesine, oksijen çıkarmalarına gerek kalmadan yaşıyorlar. Öyle bir devrede Allah Teala o yaprakları niçin düşürüyor? O ağaçları daha sağlıklı yapmak için. Çünkü onlar toprağa düştükleri zaman toprakla birleşecekler ve gübreyi oluşturacaklar. O gübre tabii gübre olarak ağaçların neşvi neva bulmasını, onlara fayda sağlamasını ifade ediyor. Öyleyse böyle bir düzenin için bile Allah Teala hep hamd ve şükretmelisiniz. Düşünün şimdi, sünnetullah'tan bahsediyorum size. Bu gök katlarında, yani dünyanın atmosferinde bir ozon tabakası var. Bu ozon tabakası bazen inceliyor, bazen kalınlaşıyor. Ama hiçbir zaman dengenin bozulması mümkün değil. Hani bir ara insanlar telaşlanmışlardı. Dünyanın ozon dengesi bozuluyor filan diye. Ama aslında bunun bozulması mümkün değil. Neden değil? Çünkü milyarlarca iğne yapraklı ağaç var. Allah Teala'nın sünnetullahı bu iğne yapraklı ağaçları denge unsuru olarak kullanıyor. Ne yapıyor? Eğer ozon tabakası azalmışsa iğne yapraklı ağaçların bulundukları karları, üzerindeki karları eritiyor. Erittiği zaman ağaçlar klorofil özümlenmesi yapıp yeşil yapraklar daha çok oksijen çıkartıyorlar. Oksijen ozon tabakasını tamamlıyor, öteye de geçiyor. Öteye geçtiği zaman hep kutupların etrafına Allah Teala bu milyarlarca ağacı koymuş. Bu sefer yeniden kar yağdırıyor sünnetullah. Yağan karlar iğne yapraklı ağaçların yapraklarını kapatıyor. Kapatınca klorofil özümlenmesi, fotosentez azalıyor. Azalınca oksijen açığa çıkması azalıyor. Normale geliyor. Azalarak normale geliyor. Normalin de altına düşüyor. Normalin altına düştüğü zaman tekrar birinci işlem. Tekrar kar yağması, iğne yapraklı ağaçların karla örtülmesi. Tabii yeşil kısımlar ortada yavaş yavaş kalktığı için, bir kısmı ortadan kalktığı için ortadan kalkan kesimlerde klorofil özümlenmesi yok. Oksijen açığa çıkması da yok. İşte ağaçlara dikkatle bakın. Onlar yerlerinden kımıldayamazlar. Onun için Allah Teala onların yiyeceklerini karbonhidratlar olarak onların ayaklarına gönderir. Köklerinden su alırlar. H2O. Havadan karbondioksit alırlar. CO2. Ve güneşin enerjisinden de faydalanarak bu su ve karbondioksit onlarda karbon hidroksit oluşturur. Karbonhidratlar deniyor bunlara ve otomatik olarak oksijen açığa çıkar. Bir oksijen mutlaka açığa çıkar. Bu oksijenin açığa çıkması demek bizim hayati maddemiz olan oksijeni oluşturması demek. Biz insanlar bitkilerin hayati maddesi olan karbondioksiti çıkartırız vücudumuzdan. Artık madde olarak atarız. Bize hiç ihtiyacımız yok. Ama bütün bitki sistemi için bizim artık maddemiz olan karbondioksit onların hayati maddesidir. Karbondioksit olmasa bitkiler yaşayamaz. Ama onlar da oksijen çıkarmasa biz yaşayamayız, hayvanlar yaşayamaz ve insanlar yaşayamaz. Öyleyse kainatta her şey birbirine bağımlı yaşıyor. Bu bitkilerin oksijen çıkarması için bile Allah-u Teala'ya bizim şükretmemiz lazım. Çünkü hayatta kalmamız o bitkilerin çıkardığı oksijene dayalı. İşte ne oluyor? Hani nasıl otomobillerde su fazla ısındığı zaman sistem açılıyor. Daha geniş bir alana su yayılıyor, sıcak su ve soğuma getir oluşturuyor. Normal derecenin altına düştüğü zaman bu sefer tıkanıyor, kısalıyor. Küçücük bir kesim ısıttığı için sıcaklık süratle artıyor. Gene aynı sistem tekrar tersine dönüyor. Yani X derecenin altında derece varsa onu ısıtıp yukarıya çıkartıyor. Yukarıya çıktığı zaman aynı sistem sebebiyle şey açılıyor. O ne deniyor adına, o açılması lazım gelen sistem. Termostat. Kocaman bir alanı yayıldığı için hani gene onu ısıtmak için çalışıyor. Yani o normalin altı ve üstü arasında devamlı değişiklik gösteren bir motor sistemi var. Ama ne yukarıda ya fazla gidiyor ne de aşağı fazla gidiyor. İşte dünyanın ozon dengesi de aynı standartlarda oluşuyor. Öyleyse bakın Allah-u Teala'ya şükredecek, Allah-u Teala'ya hamd edecek ne kadar çok şeyimiz var. Öyleyse her fırsatta Allah'ın size verdiği manevi nimetlere hamd edin. Öyleyse her fırsatta Allah'ın size verdiği maddi nimetlere şükredin. Hamd ve şükrünüz sonsuz olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını
1: Allah'ım.
0: Yüce Rabbimizden dileyerek hamd ve şükür konusundaki bu bahsimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah daha nice sohbetlere bizleri nail kılar. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam.

0: No. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz. O, onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet, fazla, salavat partikülleri, nurlar ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyde nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyde nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame, sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez, onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek, mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Yine mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile bir vasıtayla yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Hamdü aleyhim gâil vakti ve aleyhim estağfirullah. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Selam, kelamdan öncedir. Öyleyse inşallah selamla sözlerimize başlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu akşamki konumuz Allah'ın koruması. Allah bizleri korur mu? Korur. Korumanın standartlarını bu akşam sizlerle inşallah tezekkür edeceğiz. Biliyorsunuz ki Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Kurtuluşunuzu da buna bağlamış. Kim bana ulaşmayı dilerse onlar diyor benim cennetime girerler. Kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse Allah Teala ne diyor bakalım? Allahu yeştevi ileyhi men yeşahı yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklar. Nasıl ulaşacaklar? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah'a ulaşabilir mi? Bu kişinin zikir yapması lazım. Bu kişinin namaz kılması lazım. Bu kişinin oruç tutması lazım. Zekat vermesi lazım. Mürşidini sevmesi, mürşidine ulaşması lazım. Namaz kılmak istemiyorsa kişi, oruç tutmak istemiyorsa, Allah'ın bu emirlerini yerine getirmek istemiyorsa kişi, Allah onu nasıl kendisine ulaştıracak? Sevgili kardeşlerim, işte bu husus mümkün değil. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah'ın zikrini sevmesin, Allah'ın namazını sevmesin, Allah'ın orucunda açlık hissetsin. Bunlar mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunun Allah'a ulaşabilmesi sadece Allah'ın cephesinden bir bütün teşkil etmez. İnsan cephesinden de ayrı bir bütün teşkil eder veya ikisi bir bütünün iki yarısıdır. Allah kendine ulaşanları yapacak. Kul da kendine ulaşanları yapacak. Kul namaz kılacak. Kul oruç tutacak. Kul zikir yapacak. Namazdan da oruçtan da daha önemli zikir yapmak. Yapmazsa ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Başka birisinin yapması da bir şey ifade etmez. O yapacak. Onun yapması lazım. Yapmazsa o zaman kişi Allah'a ulaşamaz. Allah da sözünü yerine getiremez. Şimdi burada da durun sevgili kardeşlerim. O Allah. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf Olmaz. Allah'ın sözüne verdiği sözü yerine getirmemesi hiçbir şekilde mümkün değildir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala diyorsa ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Allah mutlaka ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse Allah Teala'nın kendi cephesini aşan bir olay var. Kulun da kendine düşen görevleri yapması lazım. Yapmazsa olmaz. Öyleyse Allah Teala'nın ilahi iradesi kula da Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devre içerisinde olağanüstü bir farklılık veriyor. O kişinin üzerinde Allah-u Teala'nın tecellisi var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye namaz kılmayı sevdiriyor. Oruç tutmayı sevdiriyor. Zekat vermeyi sevdiriyor. Hacca gitmeyi sevdiriyor. Ve özellikle zikir yapmayı sevdiriyor. Hepsi olsa, zikir olmasa o kişi ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bütün ibadetlerin içinde zikrin çok özel bir yer işgal etmesi, bütün ibadetlerden daha kıymetli olması Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde verilmiş. Neden? Çünkü zikir olmazsa Allah'ın verdiği sözü yerine getirmesi mümkün değildir. Kişi nefs tezkiyesi yapamazsa, nefs tezkiyesine paralel olarak ruhu her %7 nur birikiminde bir gök katı daha yükselemez. Allah'a ulaşamaz. Allah'ta verdiği sözü yerine getiremez. Allah Teala yaratan, hepimizin sahibi, dilediği gibi tasarruf etmek imkanının da sahibi. Çünkü yaratıcımız o. Nasıl dilerse bizi öyle yapar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala anında işitip bilip gördüğü zaman o kişinin üzerinde tecellilerine başlıyor. Bu tecelliler kişiyi Allah'a ulaştıracak olan bütün özelliklerin sahibi yapıyor. Onun için o kişi namazı sevmeyecektir. Allah ona sevdirecektir. O kişi zikri sevmeyecektir. Allah ona sevdirecektir. Ama neticede Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka namazı da, orucu da, zekatı da, haccı da, kelime-i şehadeti de, ama özellikle bütün ibadetlerin arasında en kıymetli olan zikri de sevecektir. Zikir en büyük mü? Namazdan da daha büyük mü? Evet, zikir en büyük, zikir namazdan da daha büyük. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat." İnne's salata tenha ani'l fahşai ve'l münkeri. Ve le zikrullahi ekber. Diyor ki Allah Teala: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu oku." O Kur'an-ı Kerim'de vahyettiklerimizi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Zikrullah, bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, gene bir zikir olan namaz kılmaktan da daha büyüktür. Yani bu üç arasında en büyüğü zikirdir diyor Allah Teala. Oysa ki ondan evvel ne zannediyorduk? Namazdır zannediyorduk. Namaz dinin direğidir deniyor. Namazdan daha büyük ibadet olmaz diyorduk. Hayır. Namaz bir insanı Allah'a ulaştıramaz. Ama zikir bir insanı Allah'a ulaştırır. O kişinin tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemesi şartıyla. O zaman aralarında farklılık da kalmıyor. Önem derecesi farklılığı da kalmıyor. Neden? Çünkü Allah Teala sevdirecek. Namazı da sevecek kişi, zikri de sevecek. Sevmezse o hedefe gidemez. Allah da sözünü yerine getiremez. Bu ise mümkün değildir. Allah'ın sözünü yerine getirmemesi mümkün değildir. Onun için Allah Teala sadece kendi cephesinde tamamlaması gerekenleri tamamlamakla kalmaz. Kişinin de kendi cephesinde tamamlaması lazım gelenleri tamamlayabilmesi için onu Allah'ın ibadetlerine sevgili kılacaktır. Allah'ın ibadetlerini kişinin sevmesini sağlayacaktır. Severek, isteyerek kişi ibadet edecektir. İbadetten zevk alacaktır. Bu mutlaka böyle olmak mecburiyetindedir. Olmazsa olmaz. Eğer kişi kendine düşenleri yapmazsa, mesela zikir yapmazsa, ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değil. Allah Teala da söz vermiş kendine ulaştıracak. O zaman kişinin kendisine düşen bu zikir görevini kendi iradesiyle gerçekleştirmesi lazım. Ne kullanacak Allah Teala? Sevgiyi kullanacak. Kişiye zikri sevdirecek. Bütün ibadetleri sevdirecek. Her ibadet kendine düşen fonksiyonu eda ederek kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması mutlaka gerçekleşecek. Hangi şartlar altında? Sadece bir tek şart altında kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilemiyor. Bu yardımların hiçbirisi Allah-u Teala'dan gelmez. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın durumu nedir? Gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Yunus 7 ve 8. İnnellezine keferu. Hayır. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun. Mülâike mevâhimün nâri ve mâkânü yeksibûn. Diyor ki onlar bize mülâki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değil. Şimdi sevgili kardeşlerim, düşünün ki bir kocaman İslam alemi böyle bir hakikatin farkında değil. Üniversitelerde bu öğretilmiyor. Kur'an tamamen unutulmuş. İşte bugünkü Resul öyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın söylediği gibi. Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Kur'an'ı vesayet altına aldı. Devre dışı bıraktı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz bir kitap çıkardık. Kur'an'da gizlenerek ve saptırılarak hidayetin yok edilmesi ve insanların cehenneme mahkum edilmesi. Kitabın konusu bu. Türkiye'deki 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Hepsini aldık. Hepsinde aynı ayetlere verilen mealleri tek tek koyduk ortaya. Allah'ın bize öğrettiği meali de verdik. Gördük ki hidayet kavramı tamamen unutulmuş. Yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'laşması her tarafta inkar ediliyor. Çünkü hiç kimse hiçbir üniversitede Kur'an'dan ilim alınmamış. Hep insanların yazdığı kitaplardan öğrenilmiş ve o kitaplardan öğrenilen ilimde ayetler özellikle gizlenmiş. Şimdi Türkiye'deki 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirinin dışında burada Amerika'da 8 tane Kur'an tercümesi, Kur'an'ın İngilizce çevrilmesi söz konusu. Aynı ayetleri onlardan da aldık. Anladık ki sadece bizim ülkemize has bir olay değil bu. Bütün dünyadaki Kur'an-ı Kerimlerin insanların kendi dillerine çevrilmesi noktasında hepsi ne yazık ki tahrif edilmiş. Hayır, Kur'an-ı Kerimlerin kendileri tahrif edilmemiş. Manası saptırılmış. İblisin gayesine dikkat edin sevgili kardeşlerim. İblis diyor ki, ben bütün insanları pek azı hariç kendime bağlayacağım. Onların sıratı müstakimlerin üzerinde oturacağım ve benimle beraber hepsini cehenneme götüreceğim diyor. Pek azı hariç bütün insanları kendime bağlayacağım diyor. Ve kıyamet günü şeytanın bunu gerçekleştirdiği kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ve şeytanın kıyamette insanlara ne söylediğine dikkat edin. Diyor ki Allah size söz verdi ve sözünü yerine getirdi. Ben de söz verdim ama sözümü yerine getirmedim. Ben sizi buraya gelmek konusunda o günahları işlemeye icbar etmedim, zor kullanmadım, üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Sadece size onu süslü göstererek sizi davet ettim. Siz de davetime icabet ettiniz. Bu yüzden burada cehennemdesiniz. Benimle beraber bana kızmayın. O hataları benim telkinimle, benim davetimle işleyen nefsinize kızın. Nefsinizin afetleri sebebiyle buradasınız. Çünkü nefsinizin afetleriyle benim size teklif ettiğim şeyler, benim sizleri davet ettiğim şeyler aynıydı diyor. Sevgili kardeşlerim, sadece bizim ülkemize has bir yanlışlık içine girmek değil söz konusu. Bütün dünyadaki Kur'an tefsirlerinin meallerinin elimize geçen İngilizce olanlarını incelediğimiz zaman aynı ayetlerde aynı sözlerin kullanıldığını görüyoruz. Asırlardan beri elden ele gelen bir Kur'an-ı Kerim sahtekarlığı. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini değiştirmesi mümkün olmayan iblis, o ayetlerin manasını tahrif ediyor. Ve burada onu tahrif ederken insanları kullanıyor. İnsanların nefslerindeki kibir afetini kullanıyor. Gurur afetini kullanıyor. Adamlar üniversite bitiriyorlar. Master yapıyorlar, doktora yapıyorlar. Asistan oluyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar. Ama yanlış hep devam ediyor. İnsanları cehenneme götürecek olan yanlış. İşte konumuz Allah'ın koruması. Allah insanları nasıl koruyacak? Öğrettiklerine açıklama yaptırarak. İşte sevgili kardeşlerim, hidayet çağında yaşıyoruz. Ve hidayet çağının görevi Allah Teala tarafından bize verildi. Hidayeti anlatıyoruz. Anlattığımız hidayet, o ayetler tetkik edildiği zaman net olarak görecektir ki, Kur'an-ı Kerim'deki ayetler özellikle saptırılmıştır. Başka dillere çevrilirken, sadece Türkçe'ye çevrilirken değil, İngilizce'ye çevrilirken de öyle. Kuvvetli bir ihtimalle Fransızca'ya çevrilirken de, Almanca'ya çevrilirken de öyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir büyük insanlık suçu işleniyor. Bir trajedi. Burada sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulacağına göre, bunu da zamanımızda Allah'ın üniversitesinin dışında hiçbir üniversite bilmediğine göre, insanların yüzde pek az bir kısmı kurtuluşa ulaşabilecektir. Bu rakamın Kur'an-ı Kerim ayetlerinin altında %10'un altında olduğu bir kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim ölçüsünde. Ayetler öyle söylüyor. Şura suresinin 13. ayet kelimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah'ın kendini ulaştırdığını düşünün. Burası 21. basamaktır. Mutlaka ruhu Allah'ın zatında kaybolacaktır. Fani olacaktır. 22. basamakta otomatik olarak devreye giriyor. Kişi sadece bir tek şey yapacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah onu 22. basamağa kadar ulaştıracak. Ulaştırabilmesi için kişinin de kendisine düşen görevi yapması lazım. Sonuç ne oluyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonuç, kişinin de üzerine düşen görevi yaptığını görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kendisine dikkatle baksın. Dilemiş mi, dilememiş mi? İbadetlere karşı sevgi duyuyor mu? Namaz kılmak ona zevk veriyor mu? Oruç tutmak açlık hissinin dışında mı? Zikir yapmaktan zevk alıyor mu? Bunları vazife olarak değil de mutlaka zevk alarak yaptığı şeyler olarak telakki edebiliyor mu? O zaman o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir ki Allah onun üzerinde bu sevgileri oluşturmuştur. Namaz sevgisini, oruç sevgisini, zikir sevgisini. Mutlaka mürşit sevgisini de oluşturacaktır. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim devrin imamıysa bütün mürşitler onun için çalışırlar. Ne demek bu? Yani hangi kişiye gidip tabi olunuyorsa, o gerçek bir mürşitse veya mürşitsen ediliyorsa netice değişmez. Tabiyet tamamlandığı zaman devrin imamının ruhu Allah'a ulaşmayı dileyen o kişinin başının üzerinde mutlaka oluşur. Mürşidin ruhu oluşmaz. Devrin imamının ruhu oluşur. O zaman A mürşidine, B mürşidine tabi olmak neticeyi değiştirmez, önem taşımaz. Önemli olan devrin imamının ruhunun kişinin başınıza gelip yerleşmesi. Eğer yerleşirse o kişinin ruhuna hitap edecektir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Bu görevi yalnız devrin imamının ruhu yapabilir. Çünkü o bununla görevlendirilmiştir Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine göre. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar çok şükrediyorum, hamd ediyorum biliyor musunuz? Bu ağır görev için biz seçildiğimiz cihetle, bize verildiği cihetle, Allah'ın kainattaki bu en büyük lütfuna Allah bizi layık gördüğü için, insanların kurtuluşuna bizi vesile kıldığı için, sevgili kardeşlerim, bizim söylediklerimiz başka din öğreticilerinin sözlerine uymadığı gibi onlar bizim söylediğimizin şu anda zıttını söylemekteler. Ama olayın aslını incelediğimizde görüyoruz ki bizim söylediklerimiz Kur'an'ın hükümleriyle, onların söyledikleri de Kur'an'a ters düşüyor. Evet, öğrendikleri kitaplara söyledikleri uygun. Kitaplardaki, gerçekten o kitaplardaki bilgiyi veriyorlar, doğru. Kitaplardaki bilgi. Ama kitaplardaki bilgi doğru değil. Öyleyse insanlığın kurtuluşu için üniversitelerdeki din öğretiminin temelini teşkil eden bütün kitaplar mutlaka Kur'an'la karşılaştırılmalıdır. Ve her şey yanlış. Akaide bakıyoruz. Akaidin dört temel esasının üçü yanlış. Birinci temel, bütün nebiler resuldür. Sadece o doğru. Gerçekten bütün nebiler aynı zamanda resuldürler. İkinci akaidin ikinci temeli, bütün resuller aynı zamanda nebidir. Yanlış. Bütün resuller nebi değildir. Üçüncüsü, nebiler kendilerine kitap verilmeyen resullerdir. Yanlış, tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Yanlış, dördüncüsü de yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Üçüncüsü, nebiler kendilerine kitap verilmeyen resullere verilen kitaplarla onların şeriatına göre

Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur, mührüdür. Hatemül Enbiya'dır, Nebilerin mührü. Yani hitamını temin eden, sonuca ulaştıran Nebileri sona erdiren kişidir. Son Nebidir. Şimdi sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığınız zaman Allah-u Teala'nın yardımını net olarak görüyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırmaya söz vermiş, o kişiyi koruma altına alıyor. Şeytan ne yapmaya çalışır? O kişinin Allah'a ulaşmasını bir tarafa bırakın, Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmaktan başlamış. Asırlardan beri yazdırdığı kitaplarla İslam'ın 7 safhasını tamamen devre dışı bırakmış. Bugün kimse İslam'ın 7 tane safhası olduğundan haberdar değil. İslam'ın 28 basamaklık bir skala oluşturduğundan haberdar değil. Eğer Allah-u Teala bunları bize Kur'an ayetlerinde öğretmemiş olsaydı, biz de haberdar olmayacaktık. Eğer bir din öğreticisi olsaydık, onlar gibi bir ilahiyat fakültesini bitirip size onların anlattıklarını anlatsaydık, biz de sizinle beraber cehennem yolcusu olacaktık. Siz de bunları bilmeyecektiniz, anlattıklarımızı bilmeyecektiniz. Sizin de gideceğiniz yer cehennemdi. Bırakınız başka sebepleri, sadece bir sebepten bahsettik şu anda. Allah'a ulaşmayı dilememek. Bitti sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, ne yaparsanız yapın, kurtuluşunuz mümkün değil. Ama diliyorsanız, bütün yardımlar ard arda geliyor. Ne yapıyor Allah Teala? Sizde bu talebi görür görmez Allah'a ulaşma talebini Rahim Esma'sı tecelliye başlıyor. Arkasından gözünüzün körlüğünü alıyor hicab-ı mesureyi alarak gözleriniz. İrşat makamını hidayetçi olarak görmeye başlıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Onun söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyorsunuz. Kalbinizdeki ekinleti alıyor. Onun sözlerini idrak etmeye, kendinize mal etmeye başlıyorsunuz. İkinleti alıp kalbinize ihbat koyduğu için. Yeter mi? Yetmez. Sonra kalbinize ulaşacak Allah-u Teala. Kalbinizdeki nur kapısı şeytana dönükken, aşağı dönükken Allah'a döndürecek, yukarıya döndürecek. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Sonra ne yapacak? Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Ne olacak göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolunu açtığı zaman? Zikir yapacaksınız. Zikir yapınca Allah'ın nurları Allah'ın katından gelecek. Nefsinizin kalbine girecek. Kalbine ulaşacak. Kalbiniz mühürlü. Ama rahmet nurları sızabilecek nefsinizin kalbine. Bu nefs tezkiyesine başlamanız demek. Ne olmuştur? Allah Teala üzerinizde yaptığı değişikliklerle nefsinizin kalbinden içeriye yol açmış. Nefsinizin kalbine rahmetin sızmasını temin etmiştir. Sonra zikir yapınca bu nurlar %1 olacak, nihayet %2 olacak. O zaman huşuya ulaşacaksınız. Huşu müessesesi gerçekleşecek. Huşuya ulaştığınız zaman bir hakkınız doğacak. Mürşidinizi Allah-u Teala'dan sorduğunuz zaman mutlaka mürşidinizi gösterecek. Ona ulaştıracak sizi. Namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek, mürşidinizi sevdirecek ve tabi olmanızı sağlayacak. Öyleyse Allah yapacak bütün bunları, üzerinizde yaptığı bu değişikliklerle irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman o irşat makamını size sevdiren Allah-u Teala tabi olduğunuz zaman 10 tane de nimet verecek size. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecek.
kalbinizin mührü açıyor.

açılacak. Mühürlenen kalbinizin mühürü açılacak. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınacak. Yerine iman kelimesi yazılacak. Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirecek. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacak. Fizik gücünüz nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacak. İradeniz güçlenecek. Ve Allah size o güne kadar 1'e 10 verirken, o gün 1'e 10'u da ona katlayacak, 1'e 100 vermeye başlayacak. Ve zikir yapacaksınız. Fazıllar, rahmet fazla salavat nurları nefsinizin kalbine gelecek. Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi fazılları etrafında toplayacak. Kendisine yapıştıracak. Ve bu fazıllar nefsinizin kalbinde birikime başlayacak. %7 birikimde ruhunuz birinci gökkatına. İkinci bir %7 birikimde ruhunuz ikinci gökkatına. Üçüncü %7 bir nur birikiminde ruhunuz üçüncü gökkatına. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 nur birikimlerinde ruhunuz dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatlarına ulaşacak. Bütün alemleri, 7 aleme geçecek 7. gökkatında Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında ruhunuz yok olacak. Buraya kadar Allah sağlıyor bunları size. Ruhunuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, Allah'ın size bir nimeti. 22. basamaktasınız. Bunu size Allah sağladı, Allah gerçekleştirdi. Siz sadece bir tek şey yaptınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz, 10 ihsan aldınız, irşat makamına ulaştınız, bu sefer de 10 tane nimet aldınız. Sonra Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırdı. Nefsinizi %49 fazıl, %2 de rahmetle teçhiz etti. Allah'ın evliyası yaptı. Üçüncü kat cennetin sahibi kıldı. Dünya saadetinin de en az %50'sini elde ettiniz. Aslında %75'ini elde ettiniz ama şeytan devamlı olarak nefsinizin afetlerini kontrolü altında bulundurduğu için ve size çaktırmadan sizin düşüncenizmiş gibi etkileyebildiği için bu rakam %75'e ulaşamaz. Aslında niçin %75'tir? Ruhunuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Nefsinizin kalbinde de %51'i Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini işlemeyen ümmetinde. Öyleyse 100 ünite ruhunuzda, 51 ünite de nefsinizde var. Allah'ın emirlerini yerine getiren güç, yasak ettiği fiili işlemeyen güç. Karşı gelense sadece nefsinizin kalbindeki %49. Öyleyse 150'ye 1'e karşı 49, yani %75. Ama %75 mutluluğu yaşayamazsınız. Şeytan devamlı olarak sizinle meşgul olur. Kendi düşünceniz gibiymiş gibi yutturur düşüncelerini ve mutluluğunuzun oranını mutlaka düşürür. Ama %50'nin altına bu rakamın düşmesi kolay değildir. Çünkü %75 güzelliklere dönüksünüz artık. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar Allah'ın koruması altındasınız. Kimler buraya kadar Allah'ın koruması altındadır? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Koruyucu kalkan büyük kısım için burada kalkar. Kimdir bu büyük kısım? Resul ve Nebi olarak seçilmeyenler. Onların koruyucu kalkanı burada kalkar mı? Resullerin ve Nebilerin kalkmaz. Selam makamının 5. mertebesine kadar devam eder. 6. mertebede o kişi
kendi kavminin Resulüdür. Yedinci mertebede ise huzur namazının imamıdır. Yedinci kademede. Öyleyse kim imameti seçilmişse o oraya kadar korunur. Kim risalete seçilmişse o da oraya kadar. Risalete seçilenler ki devrin imamı da netice itibariyle bir resuldür. 28. basamağın 6. mertebesine kadar korunurlar. O resullerden bir tanesi devrin imamlığına seçilmiştir. Risalete seçildiği zaman bellidir durumu. Risalete seçildiği zaman Allah-u Teala tebliğini yapmıştır. O huzur namazının imamıdır. O da 7. kademeye kadar Allah-u Teala tarafından koruma altındadır. Hep koruma altındadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Koruma altındasınız. Öyleyse koruma sizi 22. basamağa ulaştırdı. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Koruma Risalete seçilmeyenler için burada bitmiştir. Bu korumadan murat ne? Şeytanın sizi bu hedefe, velayet hedefine ulaştırmama konusundaki gayretleri bu noktaya kadar geçersizdi ve siz ulaştınız. Ama bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın size fazladan verdiği şeylerin devamı sizin yeteneğinize bağlı. Eğer kendinizi o hedefe ayarlamışsanız, yani Allah'a tevekkül ediyorsanız, o zaman yolunuza devam edersiniz. 33 bin zikirde Allah'a ulaşırsınız. Ulaşmakla kalmazsınız. 35 bin zikre çıkarsınız. 37 bin zikre çıkarsınız. 39 bin, 41 bin, 43 bin, 45 bin, 47 bin zikriniz giderek artacaktır. Artıyorsa eğer siz tevekkül sahibisiniz. O zaman korunmanız devam eder. Ama Allah'a ulaşıp evliya olduktan sonra artmıyorsa zikriniz, azalıyorsa, koruyucu kalkan kalktıktan sonra artık muhafaza altında değilseniz, Allah-u Teala sözünü tuttuğu için, sözünü gerçekleştirdiği için o kalkanı kaldırdığı zaman siz dik yokuşu çıkmayacak olan biriyseniz Allah'a tevekkül etmiyorsanız, zikrinizi artırmak konusunda içinizden bir şey gelmiyorsa yavaş yavaş ibadetlerinizde azalma olacaktır. Namazınızı azaltacaksınız, adım adım aksatacaksınız, zikirleriniz azalacak, aksayacak, oruçlarınız öyle olacak. Neden? İçinizde Allah'a ulaşmayı baştan dinlemenize rağmen, hidayete de ermenize rağmen daha öteye geçmek konusunda bir şevk, iştiyak yok. Allah'a tevekkül edememişsiniz. Edebilseydiniz ne olurdu? Zikrinizi siz arttıracaktınız. Bu noktadan itibaren Allah zikrinizi arttırmaz. Siz arttırırsanız, arttırma gayesini güderseniz size yardımcı olur. Ama bunu hep bakar, böyle bir şey sizde yoksa Allah'ın yardımı da gelmez. Adım adım tereddi başlar. Geriye dönüş, yüz çevirme, adım adım
aşağıya doğru inersiniz. Zikirleriniz azalır, azalır, azalır. Oruçtan zevk almamaya başlarsınız. Namaz size zevk vermez. Zikir artık sizin için zevkli bir şey değildir. Ve şevkiniz yavaş yavaş azalır. Azaldıkça Allah'ın yardımı da buna paralel olarak azalır. Bu noktaya kadar bir tehlike yok. Ne zaman irşat makamından şüpheye düşerseniz, o zaman tehlike oluşmuştur. Ne zaman Allah'ı unutursanız, o zaman da tehlike oluşmuştur. Ne zaman Allah'ın ayetlerini yalanlarsanız veya inkar ederseniz veya ketmederseniz, gizlerseniz o zaman fıska düşersiniz. Allah'ı unutmak, Allah'ın ayetlerini yalanlamak, örtmek ve gizlemek başka insanların da hidayetine mani olmak ve Allah'ı unutmak. Allah'ın verdiği emirler sanki sizin için Allah emri vermemiş gibi bir hüviyete, bir noktaya ulaştırdığınız sizi, o zaman Allah'ı unuttunuz. Namaz kıldığınız zamanla kılmadığınız zaman arasında size bir fark yoksa, bir hüzün duymuyorsanız, kaybettiğiniz şeyler size tesir etmiyorsa, o zaman Allah'ı unuttunuz. Kaybettiğiniz güzellikler, Allah'ı unuttuğunuz zaman fıska düşersiniz. Allah'ın ayetlerini söylediğimiz standartlarda negatif olarak değerlendirirseniz fıska düşersiniz. İrşad makamını ondan şüphe düşerek negatif olarak değerlendirirseniz fıska düşersiniz. Öyleyse koruma üçüncü basamaktan başlar, 22. basamağa kadar devam eder, 22. basamakta kalkar. Kim Allah'a tevekkül etmişse onlar için hiçbir zaman tehlike oluşmaz. Onlar zikirlerini giderek arttıracaklardır ve 47 bin zikre kadar ulaşacaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah'ın koruması buraya kadar sizi getirdi. Peki Allah-u Teala'nın risaleti seçtiği, Resul olarak seçtiği insanlar, onlar buradan hiç etkilenmezler. Onların zikirlerini Allah-u Teala adım adım arttıracaktır. Fizik vücutlarının teslimini sağlayacaktır. Daimi zikre ulaştıracaktır onları. Nefslerinin teslimini sağlayacaktır. Onları irşada ulaştıracaktır. İradelerini Allah'a teslim ettirecektir. Ve Resullerin ulaştığı noktaya kadar onları Allah ulaştıracaktır. Arada farklılık var. Onlar risalete seçilenler. Eğer o devirde Allah Teala nebiliğe seçmişse onlardan birisini, o da kendi kavminin resulüdür, aynı zamanda gene resuldür. Kendi kavminin resulüdür ama aynı zamanda nebidir. Ötekiler resuldürler ama velidirler, nebi değildirler. Öyleyse böyle bir dizaynda Nebi Resul ta devrin imamlığına kadar
Allah-u Teala tarafından korunur. Demek ki koruma standartları iki ayrı veçe gösterir. Bütün insanlar için, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar için üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar koruma mutlaka devam eder. 22. basamakta kalkar. Kişi eğer tevekkül sahibi ise zaten yoluna devam edip mutlaka evliya olduktan sonra fizik vücudunu da nefsini de Allah'a teslim edecektir. Devam ederse yoluna iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ondaki devam azmine göre Allah-u Teala ona yardımda bulunmaya devam edecektir. Ve bu insanın Resulliğe seçilmediğine göre ulaşabileceği son nokta irşada ulaştıktan sonra Allah-u Teala'nın onu irşat makamına tayin etmesidir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi mürşid standartlarına ulaşır. O da adın cennetlerindedir. Birincisindedir adın cennetlerinin. Resuller de adın cennetlerindedir. İkincisindedir. Birinciyle ikinci aynı grubu oluşturur. Ve devrin imamı da yine adın cennetlerinin üçüncüsündedir. Ayrı bir cennette olacaklardır bunlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren korumanın altına girersiniz. Allah-u Teala sizi 22. basamağa kadar koruması altında hiçbir tehlikeye sizi uğratmadan ulaştırır, hedefine ulaştırır sizi Allah'ın evliyası yapar. Koruma burada kalkar, tehlike bundan sonra başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın koruması, yardımları, insanların seçildiği hedefe göre dizayn ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as salavat.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Eşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Erhamdülillahi. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bir bayram gününün güzelliğinde, Ramazan bayramı. Ve konumuz mürşidin özellikleri. Mürşid nasıl bir insandır? Evvela Allah-u Teala'nın irşat makamına kendisinin tayin ettiği bir insanı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Mürşit dediğimiz zaman onun vasıfları asıldır. Yani ruhunu, veçhini, nefsini ve iradesini teslim etmiş olan Allah'a ve Allah-u Teala'nın kendisine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle görevini teslim ettiği kişiden bahsediyoruz. Öyleyse bu mürşid irşada Allah-u Teala tarafından mezun kılınmış. Mezun kılınmak, izinli olmak, Allah-u Teala'nın iznini, müsaadesini almak demek. Kişinin iznini alması söz konusu. İzin almış kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın mezun kıldığı, izin verdiği kişi. Bir okulu bitirirsiniz. Türkçedeki bunun karşılığı okuldan mezun olmaktır. Eğer bitirdiğiniz tıp fakültesi ise doktor olmaya mezun kılındınız. İzin verildiniz. Bu konuda vazifeli kılındınız demek. Mühendislik fakültesini bitirdiniz. Mühendisliğe okuldan, mühendislik okulundan mezun olarak mühendisliğe mezun kılındınız. İzin aldınız. O görevi yapmaya yetkili kılındınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Allah-u Teala'nın mezun kılındın demesi bu konuda vazife yapmaya yetkili kılındın demek. Peki ama Allah-u Teala neden memur kelimesinde kullanılıyor? Memur kimdir? Amir kimdir? Amir, emir ve kumanda mevkiinde olandır, emredendir. Memur, amirin verdiği emri yerine getirmekle vazifeli olan kişidir. Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişi de o da memurdur. Neye memurdur? Allah'ın kendisine emrettikleri şeyleri aynen yerine getirmeye.
nasıl memur kılmıştır Allah Teala onu? İradesini Allah'ın iradesine bağlayarak ne olur? Kim iradesini de Allah'a teslim ederse iradesini Allah'ın iradesine bağlamıştır. Daha asıl ifadesiyle Allah onun iradesini kendi iradesine bağlamıştır. Yani o kişi artık yapacağı her şeyi Allah-u Teala'dan öğrenmek mecburiyetindedir. Sormak mecburiyetindedir. Aslında buna genellikle gerek kalmaz. Kişinin herhangi bir şey sormasına gerek kalmadan Allah-u Teala emirlerini ard arda gerçekleştirir. Allah'ın emirlerini ard arda gerçekleştirdiği bir kişi var artık. Allah-u Teala ard arda emirlerini gönderiyor. O kişi de hiç duraksamadan Allah'ın emrini o emir verdiği zaman yerine getiriyor derhal. Önemli mi? İrşat makamı için çok önemli. Allah Teala karar yetkisini irşat makamına vermiyor. Karar yetkisi Allah'ta. İrşat makamına kararını tebliğ ediyor. İrşat makamı bildiriyor. Karşı tarafa, kendisine sorana bildiriyor. Öyleyse Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşit o kişidir ki kendiliğinden karar veremez. Kararı mutlaka Allah ona teslim edecektir. Açık bir şekilde Allah ona ulaştıracaktır, söyleyecektir. O da konuyla alakalı olan kişiye bunu bir vasıta olarak bildirecektir. Mürşit, Allah'la kul arasında naçiz bir vasıtadır. Mürşit bir insandır. Allah ise o mürşidi yaratandır. O mürşidin mutlak hakimidir. Allah mürşidin kayıtsız şartsız hakimidir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün mürşitlerin iradeleri Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Onlar kendiliklerinden karar verme yetkisinin sahipleri değildirler. Kararları veren ve onları bildiren Allah'tır. Ve sadece Allah'ın bildirdiği kararı tebliğ etmek görevleri vardır. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman en üst noktadaki değerlendirmeyi yapıyoruz. İradesi Allah'ın iradesine bağlanmış kişi, iradesini kendisi için kullanamayan kişi, iradesini kendisine tabi olanlar için de kullanamayan kişi, Allah'ın iradesini kullanan kişi, işte Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar, bu özelliğin sahibi, iradeleri Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendilerinden karar veremezler, kendiliklerinden emir veremezler. Emrin sahibi Allah'tır. Öyleyse
Bu noktaya gelen bu kişi oraya nasıl gelmiştir? Evvela Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Üçüncü basamaktadır. Birkaç dakika içinde yedinci basamağa gelmiştir. Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah'a açılmıştır. Sonra 14. basamakta mürşidine ulaşmıştır. Tabiyetini gerçekleştirmiştir. Allah'tan 10 tane nimet de almıştır. O noktaya kadar aldığı 10 ihsanı ilaveten. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın evliyası olmuştur. Sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. Muhsinlerden olmuştur. Mürşit olmuş mudur? Hayır. Mürşit olduğu yer demin söylediğimiz 28. basamağın 5. kademesi. İradesinde Allah'a teslim ettiği yer. 22. basamakta ruhunu bu kişi Allah'a teslim etmiştir. Ama teslim etmeden evvel bu kişi kendi mürşidine teslim olmuştur. Her mürşid önce mutlaka kendi mürşidine teslim olan bir insandır. Allah adına mürşid kişiyi teslim alır. İşte bu sebeple mürşitlerin çeşitli kademeleri söz konusudur. Bütün mürşitler önce kendi mürşitlerine teslim olmuşlardır. Allah Teala bütün devirlerde mürşitler vücuda getiriyor. Her mürşit mutlaka kendi mürşidine tabi olmuştur. Öyleyse kesintisiz bir tabiyet müessesesi Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar sürmüştür. Bütün devirlerde kesintisiz bir tabiiyet söz konusudur. Hazreti Nuh'a tabi olanlar bu tabiiyetlerini Nuh tufanı kopmadan evvel de koptuktan sonra da gerçekleştirenlerdir.

Nuh tufandan sonra da Hazreti Nuh'un ölmesi üzerine onlar irşat görevlerine, o mürşitler devam etmişlerdir. Öyleyse Hazreti Nuh ile beraber bugünün bütün yaşayan insanları geliyor. Çünkü dünyanın hiçbir noktası görünmüyordu. En yüksek dağların bile ötesine sular yükselmişti. Öyleyse bugün bu dünyada ne kadar insan yaşıyorsa hepsi Nuh'un gemisindekilerin torunlarıdır. Elbette ki Hazreti Nuh da, Nuh'un gemisindekiler de Hazreti Adem'in torunlarıdır. Öyleyse demek ki mürşit evvela kendi mürşidine tabi olan bir insandır. Önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir, sonra da tabiyetini mutlaka gerçekleştirmiştir. Nebilerin mürşidinin hep Cebrail aleyhisselam olduğunu görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mürşit Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Diyor ki Maide 35'te ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey ameli olanlar, takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaştıran vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin diyor Allah Teala. Vesileyi iptiga edin, isteyin. Kimden? Allah'tan. Nereden biliyoruz Allah'tan isteneceğini? Fatiha suresi söylüyor. Mürşidi Allah-u Teala'dan istemenin adına istihane deniyor. Fatiha suresine baktığımız zaman ne diyorduk Fatiha suresinde? İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nesta'in. Ve yalnız senden istihane isteriz. Ne diyormuşuz Allah-u Teala'ya? Yalnız senden istihane isteriz. Mürşide ulaşmanın standardı Allah'a aittir. Çünkü Allah Teala diyor ki alallahu kastus sebili. Sebilin tayini, tespiti sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah Teala. Sebilin tayini ve tespiti sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse sebiller, sebillerin tayini, tespiti ve Allah. Allah'ın üzerine ait olan bu sebillerden Allah-u Teala'nın muradı ne? Bütün tabiyet gerçekleştiren mürşitlerin bulundukları dergâhtan, devrin imamının bulunduğu ana dergâha kadar bir sebil söz konusudur. Sebil, birinci sebildir bu. Yeryüzünün sathına paralel bir yoldur.
hangi mürşide tabi olunduysa o mürşidin dergahından başlar. Tabi olan ruh tabi olduğu zaman vücuttan derhal tabiyet gerçekleştiği zaman devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelmiştir. Ve ona Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince senin Allah'a ulaşma günün yevmi talakın geldi, vücudu terk et ve Allah'a dön. Allah'ın vazifeli kıldığı devrin imamı olarak sana bu emri iletmekle vazifeliyim. Bu vücudu terk et ve ait olduğun yere, Allah'ın zatına geri dön. Yevm-i Talak'ın geldi. Yevm-i Talak Allah'a mülaki olma günü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece ne görüyoruz? Gördüğümüz şey tabiyetini gerçekleştiren kişi ruhu derhal vücudundan ayrılarak sebile ulaşıyor. Bu sebil onu devrin imamına ulaştıracak. İşte her mürşidin bulunduğu yerdeki sebiller sırat-ı müstakimin başlangıcıdır. Sırat-ı müstakim dört sebilden oluşur. Birincisi, birinci yatay sebildir. Bütün dergahların bulunduğu yerlerdeki başlangıç noktasından devrin imamının dergahına ulaşır. Bu gözlerle, fizik gözlerle görülmesi mümkün olmayan bir yol. Ruhlar o yolu takip ederek birinci sebili kat ederler, devrin imamının dergahına gelirler. Oradan birinci kata çıkmak yetkisiyle yükselen bütün ruhlarla birlikte bir saf teşkil ederek, saflar teşkil ederek veya yükselirler. Birinci gök katına kadar bütün katlara çıkanlar, birinci kattan altıncı kata kadar çıkanların hepsi bir tek saf oluştururlar. Birinci kattaki secdede hepsi secde eder. Orada kalacak olanlar kalırlar. Diğerleri daha üst katlara çıkabilirler. İkinci katta kalacak olanlar kalırlar. Böylece bütün katlarda daha yukarı çıkamayıp daha yukarıya çıkma yetkisi henüz kendisine verilmemiş olan ruhlar kalarak altıncı kata kadar bütün katlar yol açılır. Bunlar aşağı tekrar inmek durumunda olanlardır. Yedinci kata çıkanlarsa ayrı bir kafileyi oluşturur. Onlar sadece her yerde kısacık secdeler ederek yedinci kata çabucak ulaşırlar ve yedinci katın çeşitli alemlerine, yedi alemine ayrı ayrı dağılacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sebillerin kastedilmesi, sebilin kastedilmesi Allah'ın üzerinedir diyor. Allah'ın üzerine vazifedir. Yani mürşidi sadece Allah tayin eder. Başka hiç kimse bu konuda yetkili değildir. Öyleyse mürşidin tayininde Allah Teala'nın emri ne? Bu emri, yani istanenin nasıl isteneceğini Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde görüyoruz. Diyor ki Allah Teala وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Allah Teala buyuruyor ki sabırla
ve namazla, bu namaz hariç hacet namazdır. Allah'tan istihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir buyuruyor. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Huşu sahiplerinin tarifini veriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar yakin derecesinde kesin olarak inanırlar ki ruhlarını Allah'a mutlaka mülaki kılacaklardır, ulaştıracaklardır. Ve ruhları ölümden sonra tekrar Allah'a mutlaka geri döndürülecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhun Allah'a dönüşü Allah'ın zatında yok olmak üzeredir. Ruh ölümden evvel Allah'a ulaştırılması üzerimize 12 defa farz kılınan bir manuktur. Allah'ın zatına ulaşır ve bunu gerçekleştirebilirsek Allah'ın evliyası olduğumuz zaman Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Vuslat tahakkuk etmiştir. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Peki bu kişi öldü, ruhu Allah'ta ne olacak? Ruh tekrar gelir başının üzerine ölümle beraber. Nefs sol tarafta, ruh sağ tarafta, yerden yaklaşık bir metre yukarıda, ikisi yere paralel olarak beklerler. Ruhu ölüm işlemini tamamladıktan sonra ölüm melekleri beraberlerini alırlar. 7 kat birlikte çıkarlar. 7. katta ölüm melekleri kalırlar. Ruh Allah'a seteli müntahdan sonra tek başına ulaşır. Bu ruhun Allah'a dönüşüdür. İster ölümden evvel olsun, kişi evliya olur. İster ölümden sonra olsun ruhun ulaşması, ister bir evliyanın ruhunun ikinci defa ulaşması olsun, ama ruh mutlaka Allah'a geri dönecektir. Başka bir alternatifi yoktur. Allah'ın üfürmesiyle Allah'tan bize verilmiştir, emanettir. Emanetin sahibine iadesi söz konusudur. İşte bu emanetin sahibine iadesi için mutlak olarak bir mürşide ulaşmak zorundayız. Onun için istihaneyi Allah'tan isteyeceğiz. Hacet namazını kılıp kimlere istihaneyi söyleyecekmiş Allah Teala mürşidinin kim olduğunu, kesin şekilde ruhunu Allah'a ulaştırmaya, ulaştıracağına inananlara yakin hasıl ederek ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inananlar. Onlar bu konuda hazırlar. Öyleyse tabiiyet müessesesine dikkatle bakıyoruz. Tabiiyet, mürşide tabiiyet. Öyleyse mürşidin kesin bir özelliği var. Mürşid evvela mutlaka kendi mürşidine tabi olmuştur. Sonra ne yapmıştır? Kimdir mürşid? Fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. Ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra, evliya olduktan sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. Sonra ne yapmıştır?
nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine göre nefsi de halis olmuş, Allah'a verdiği yemini kişi yerine getirmiştir. Sonra ne yapmıştır? Kişi irşada ulaşmıştır. Sonra ne yapmıştır? İradesini de Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse mürşit ruhunu ve kişini, nefsini, iradesini Allah'a teslim eden kişidir. Bu mürşit verdiğimiz kişiler Allah'a teslim olanlar mıdır? Evet. Dört teslimini gerçekleştirmişlerdir. Son teslimleri nefslerinin Allah'a teslimi, iradelerinin Allah'a teslimidir. İşte o teslimi de yaptıklarını görüyoruz. Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinde Allah Teala çizgiyi çiziyor. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha ahsen, onlardan daha güzel sözlü, ahsen sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Ve devam ediyor. Seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiate hasenatla karşılık vermek yetkisi az insana verilir. Onlar Hazir Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Öyleyse mürşidin ard arda vasıfları geliyor. Bir, mürşid iradesini de Allah'a teslim etmiş kişidir. Fussilet 33 onu söylüyor. İrade teslimini de gerçekleştirmiş ve Allah'a çağırmak yetkisini almıştır Allah-u Teala'dan. İradesini de Allah'a Teala'ya teslim ederek Allah-u Teala'nın kendisine verdiği yetkiyle kendisine çağırır insanları. Allah'a çağırır. Burada kendisi dediğimiz Allah. İşte mürşidin vasıflarından bir tanesi budur. İnsanları Allah'a çağırmak. Zamanımızdaki din öğretisine dikkatle bakın. Hemen insanların iki gruba ayrıldığını göreceksiniz. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsiri satılmaktadır. Meali demek daha doğru. Ve 23 mealin hepsi de Allah'a insan ruhunun ulaşmasının, ölmeden ulaşmasının mümkün olmadığını iddia etmektedirler. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasının mümkün olmadığını iddia etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın üzerimize farzı farz kılmış. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz. Bu vazifeye dikkatle bakın. Neyle karşı karşıyayız? Ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız.
Ve bununla 12 defa farz hüviyetiyle kesinlik kazanmış bir durum ile Allah'a ulaşmak mecburiyetindeyiz. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. İşte kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması, mürşitlerin devreye mutlaka girmesini gerektirir. Tabi oldukları zaman ancak nefs tezkiyesine başlayabilirler. Çünkü nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için kişinin kalbine iman yazılması lazım. İman yazılması için kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi lazım. Mücadele Suresi 52. ayet-i kerime. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi için mürşide tabiyet asıl. Allah'laşmayı dileyen bir kişinin 10 ihsanla mürşide tabiyeti asıl. Öyleyse burada gördüğümüz nedir? Mürşide tabi olduğumuz takdirde ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhu ona söylüyor. Vücudu terk et. Bu muhtevada mürşide baktığımız zaman o mürşidin Allah'a davet ettiğini görüyoruz. Günümüz din öğretisine baktığımız zaman Allah'a davet etmenin devre dışı kaldığı bir öğretim faaliyetini görüyoruz. Allah'a davet intihardır anlamına geliyor tabi sözleri. Hiç kimsenin diyorlar ölmeden evvel ruhunu Allah'laştırması mümkün değildir. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması 12 defa üzerimize farz kılınmasına rağmen bir kısım insanlar yalan diyorlar bu. Böyle bir şey söz konusu değil. 12 tane farzı hesaba katmadıkları gibi 100'den fazla hidayet

insanlar olarak değerlendiriyorlar. Öyleyse Kur'an doğrularıyla bugünkü İslam'ı karşılaştırırsanız Allah'a çağıranların mürşit olduğunu göreceksiniz. Fusilet 33, 34, 35'e göre. Ama çağırmayanlar, hele hele Allah'a çağırmaya da ruhun ölmeden evvel Allah'laşmasına da karşı çıkanlar, onlar Allah'ın Kur'an ayetlerini anlayamayan ama hasbelkader din öğretisinde görev almış insanlardır. Kendilerine yazık ediyorlar sevgili kardeşlerim. Hakikatleri bilmedikleri için. Bu insanlar bütün televizyonları parsellemiş durumda. Bir de halkımız Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmadığı için onların doğruyu söylediklerini zannediyor. Öyleyse Allah'a çağıranlar doğruyu söyleyenler, Allah'a teslim olanlar, Allah'a teslim olduklarını söyleyenler, doğruyu söyleyenler. Kötülüğe, iyilikle mukabele edebilenler, doğruyu söyleyenler. Onlar irşat makamının sahipleri. Kimdir irşat makamının sahibi? Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği en yüksek kişi devrin imamıdır. Özelliklerine bakalım. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Diyor ki Allah Teala, onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsin diye. Erdirsinler diye. Emrimizle, Allah'ın emriyle hidayete erdirsinler diye. Öyleyse müşrik kimdir? Allah Teala'dan aldığı emirle hidayete erdiren kişidir. Devrin imamı da onların en üst seviyesinde olandır. Mürşit kimdir? İrşada Allah'ın ehil kıldığı kişi. Şimdi bu huzur namazının imamı için seçim söz konusu. Bütün Resuller seçilirler. Huzur namazının imamı da mutlaka bir Resuldür. Ama Nebiler devrinde Nebiler varken mutlaka aynı zamanda Nebi'ydi. Devrin imamları, bütün Nebiler zamanında devrin imamları mutlak olarak Nebi'dir. Öyleyse irşat müessesesinin en üst noktasında kim vardır? Devrin imamı vardır. Zamanımızda devrin imamı kimdir? Mutlaka bir Resul'dür. Peki ondan başka Resuller var mı? Bütün kavimlerde. Şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa, kaç yüz tane lisan konuşuluyorsa, o kadar sayıda Allah'ın Resulü bütün o toplulukların içinde şu anda görev yapmaktadır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah Teala görevli kılıyor. Biz diyor onlardan imamlar kıldık hidayete erdirsinler diye. İşte bütün nesiller Risalete seçilenlerdir. Onlara olan yardım, Resul görevini kesin olarak aldıkları noktaya kadar devam eder. Hepsi ruhlarında, beslerinde, neslerinde, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir Resuller. Ve bunu kesbi olarak gerçekleştirmemişlerdir, vehbi olarak gerçekleştirmişlerdir. Öyleyse hidayete erdiren bir mürşitten bahsediyoruz. Bu devrin imamıdır. Ama mürşitlerin özellikleri ayetin secde 24'ün sonraki bölümlerinde geliyor. Sabrın sahibi oldukları için diyor Allah Teala ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse iki vasıf daha geldi mürşide. Bu iki vasıf genel vasıflar. Hidayete erdirme vasfı özel vasıf sadece devrin imamına ait. Ötekilerde bütün mürşitler hidayete erdirmeye vesile olanlar. Sabrın sahibi oldukları için diyor Allah Teala. Sabrın sahibi olan mutlaka mürşit hüviyetindedir. Sabrın sahibi olmak iradenin tesliminin kesin bir delilidir. Sabrın sahibi olanlar iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Nasıl bir sabır sahipliği bu? Kalpleri 12 mertebe müzeyyen olan bu insanlar, sabrın sahipleri, insanlara karşı sadece onları düşmanlık payesinden almakla kalmamışlardır. Onlar artık onun düşmanı değillerdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi buna ulaşır. Ama sabrın sahibi olduğu zaman kalbi 12 mertebe müzeyyen olmuştur. Bu noktada kişi sadece düşmanlıktan silmemiştir o kişiyi. Onu kendisine dost ittihaz etmiştir. Onu sevmeye başlamıştır. Kendisini öldüreceğini bilse de o kişiyi gene sever. Nefret ettiği insan yoktur. Öyleyse irşat makamının sahibi sabrın sahibidir. Bir başka ifadeyle sabra ihtiyacı kalmayan kişidir. Sabırsızlık afeti çoktan bitmiştir. Ama bu iradesini Allah'a teslim ettiği için sabra ihtiyacı kalmayan kişidir. İradenin kullanıldığı alanlardan biri de sabırdır. Ama bu kişinin sabra ihtiyacı yoktur. İradesini Allah'a teslim etmiş, nefsinin afetleri bitmekle kalmamış, kişinin kalbi aynı zamanda müzeyyen olmuş. Peki mürşidin başka vasfı Allah'ın ayetlerine yakin olmak. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ilmel yakin olayını tamamlarsınız.
daimi zikre ulaştıktan sonra ulu'l-elbab ve irşat makam, ulu'l-elbab ve ihlas makamını ard arda tamamladığınızda irşat ihlas makamını tamamladığınız noktada tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Salah makamına geçersiniz. Salah makamının birinci mertebesi olan tövbe-i nasuhu geçersiniz. Tövbe-i nasuh kademesini geçersiniz. İkinci kademesinde Allah sizin müşrinize ulaştıktan sonraki günahlarınızı örter. Üçüncü kademesinde salah nuru verir başınızın üzerine. Dördüncü kademesinde ise günahlarınızı sevaba çevirir. Günahlarınızı sevaba çevirir.

Öyleyse günahların sevaba çevrildiği noktada kişi irşada ulaşır. Bu günahların sevaba çevrilmesi olayıyla irşada ulaşma tamamlanır. Ancak ondan sonra irade Allah'a teslim edilir. İrşada ulaştığınız noktaya kadar aynel-yakîn devam eder. Yani böylece bütün mürşitlerin yeni özellikleri ortaya çıkar. Bütün mürşitler daimi zikrin sahipleridir. Bir, hepsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur daimi zikrin sahibi oldukları için. İki, kalp gözleri mutlaka açıktır. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği her mürşidin mutlaka kalp gözü açıktır. Mutlaka kalp kulağı da açıktır. Dört, temel vasıf. Ve hepsi ehli tezekkürdür. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği herkes, bütün Allah-u Teala'nın mürşitleri Allah ile her an tezekkür etmek, konuşmak imkanının sahipleridir. Ehli tezekkürdürler. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda ehli hayırdırlar. Yani daimi zikrin sahipleri oldukları için her an derecat kazanırlar Allah-u Teala'dan. Her an o istikamette bir gayretin sahibidirler. Her an derecat kazanmak, hayır kazanmak olduğu için onlar hayır sahibi olarak vasıflandırılmışlardır. Sonra mürşitler hikmet sahipleridir. Demek ki bütün mürşitler bu yedi tane vasfın mutlaka sahipleridir. Ama irşat makamına tayin edildikleri zaman hikmet sahibi olmanın ötesine geçerler. Hikmetin ötesinin de sahibi kılınırlar. O zaman Hakkü'l-Yakîn'in sahibi olurlar. Devrin imamları da bütün mürşitler de Hakkü'l-Yakîn'in sahipleridir. İradelerini de Allah'a teslim ettikleri noktada kişi Hakkü'l-Yakîn'in sahibi olur, sabrın sahibi olur.

O noktada müşrikler ve bütün kavimlerdeki Resuller Allah'a ulaştırmaya vesile olurlar. Devrin imamı ise Allah'a ulaştırır. Herkesin başının üzerine Allah'a ulaşmayı dileyip de onu insan alıp müşriğine tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu gelir. O ruh, fizik vücudun içindeki ruhun Allah'a doğru yola çıkmasını temin eder. O ruh sebebiyle, devrin imamının ruhu sebebiyle kişi nefsinin kalbine iman yazılacağı için nefs eskisine başlar. Fizik vücudu nefsin afetleri azaldığı süreçte aynı oranda şeytanı kovulmaktan kurtulmayı devam ettirir. Öyleyse bu muhtevada kişinin ulaşabildiği nokta bütün bu söylediğimiz hususları ihtiva eder. Her mürşit vasıfların anlattığımız boyutlarda sahibidir. Ama bütün mürşitler ve Resuller Allah'a ulaştırmaya vesile olanlardır. Ulaştıran sadece devrin imamı olan en üst noktadaki mürşittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzel günde yine bir aradayız. Bu güzelliği yaşamak üzere sizlere doyum olmaz ama vakit burada doluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve lezzalim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve tasavvuf ve Kur'an kavramları konusundaki seri konuşmalar bir kitabı oluşturmak üzere devam ediyor. Bu konuşmamızda mürşit nasıl bulunur hüviyetinde? Mürşit kimdir mürşit? Tariflerden gidelim. Mürşit kimdir? Fusilet 33, 34, 35 ilk işaretleri veriyor. Onlar ki diyor Allah-u Teala, Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiati hasenatla önlemek yetkisi herkese verilmez. Kendilerine bu yetki verilenler Hazzün Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. İrşad makamının sahipleri Hazzün Azim'in sahipleridir. Bir, Fevzün Azim'in sahipleridir. İki, ve Ecrün Azim'in sahipleridir. Öyleyse Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi ne diyor? Diyor ki Allah-u Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde

Diyor ki Allah Teala, muhakkak ki onlar sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Kim derecesini naksa düşürürse muhakkak ki o nefsi sebebiyle derecesini nakısa düşürmüştür. Kim de Allah'a olan ahdlerini yerine getirirse ona büyük mükafat verilecektir.

O ecrün azimin sahibi olacaktır diyor Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'ın üzerine olan ahtten bahsediyor. Ve men evfa, kim ifa ederse bima ahede aleyhullâhe fe seyutihi ecren azîma. Allah'ın üzerine verdiği ahdini Allah'ın üzerine verdiği ahdini, Allah'ın ahdini yani gerçekleştirirse, yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim ederse, onlar ecrün azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Ve bunların da mürşit olduğunu görüyoruz. Bu insanlar Allah'ın ahdini, Allah'ın üzerlerine yüklediği ahdini yerine getiriyorlar. Ve men evfa, kim ifa ederse bima ahede aleyhullâhe, Allah'ın üzerine ahdettiği, Allah'ın üzerine yüklediği ahdini gerçekleştirirse. Allah Teala buna ahdullahi diyor veya ahdallahi diyor. Bu ise iradenin de Allah'a teslimini mutlaka içerir. Kimdir mürşit? İradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilen kişi. Öyleyse onlar Ecrün Azim'in de sahipleri. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor. Diyor ki o sâbikûne l-evvelîn var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor. Yani ister ensar olsun ister muhacirin, sahabeye tabi olunduğu, sahabenin irşat makamını Allah Teala tarafından getirildiği kesin. Çünkü bu konu Kur'an'da yer alıyor. Onların tabiyeti gerçekleştirdiklerini, irşat makamının sahibi oldukları kesinleşiyor. Allah onlardan razıydı diyor. Onlar da Allah'tan razıydı. Altından ırmaklar akan cennetler onlarındır. Onların mükafatı fevzül azimdir diyor Allah Teala. Fevzin, mükafatın en büyüğü onlarındır. Fevzül azim, ecrün azim, fevzün azim, ecrün azim, hazzün azim, üçü de irşat makamının işaretleri. Öyleyse kimdir mürşit? Fevzün azimin, ecrün azimin ve hazzün azimin sahipleridir. Burada Allah Teala'nın irşat makamı tarifleri var. Peki Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi ne diyor bu konuda? Diyor ki Allah Teala biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani hakkul yakinin sahibi oldukları için. Gene aynı noktayı işaret ediyor Allah Teala. Hakkul yakin, iradesini Allah'a teslim edenlerin kazandıkları yakin derecesi. Bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde irşat makamının sahipleri olarak tanımlanıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat makamı dediğiniz zaman
kendisine tabi olunan kişi söz konusu. Bu kişinin bir özelliği var. Mutlaka iradesini Allah'ın iradesine bağlamış olması lazım. Allah onun iradesini alarak kendi iradesine bağlamışsa, o kişiye devamlı Allah Teala emirlerini gönderiyorsa ne yapması lazım geldiği konusunda, işte o kişi Allah'ın mürşididir. İradesi Allah'a bağlı olandır. Fes'elû ehle zikri in kuntum lâ ta'lemûn diyor, eğer bilmiyorsanız zikirle sorun, zikir ehline sorun diyor Allah Teala Enbiya 7'de. Bu zikir ehli dediği kişi aslında irşat makamının sahibidir. Kendisine sorulan sualin cevabını vermez. Allah'a sorar, Allah'tan aldığı cevabı verir. Yani kendisinin bilmediği şeyin muhtevasını kimseye söylemez. Allah'tan öğrenir, Allah'a sorar ve Allah'ın emrini tebliğ eder sadece. Demek ki irşat makamı 7. kat cennetin sahibidir. Bu hüviyetteki insanlar adın cennetlerinin sahipleridir. Başka insanları irşat etmeye Allah Teala tarafından memur ve mezun kılınmışlardır. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar her şeyden evvel kendi mürşitlerine tabi olanlardır. Evvela kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onları mürşitlerine ulaştırmıştır. Mutlaka tabi olmuşlardır. Mutlaka önce ruhlarını, sonra fizik bedenlerini, sonra nefslerini, en sonra da iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Ve Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın emrini Allah'tan alanlardır. Öyleyse bu insanlar gerçek anlamda mürşitlerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar. Ne zaman bir insan ilmel yakinin sahibidir? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar. Ruhu Allah'a ulaştığı an ilmel yakinin sahibidir. Ne zaman aynel yakinin sahibidir? Fizik vücudundan sonra nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman, daimi zikre ulaştığı zaman aynel yakinin sahibidir. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit hakkul yakinin de sahibidir. Nefsini Allah'a teslim ettikten sonra iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Peki özelliği ne? 7 özellik taşır. Hikmet sahibi olarak 7 özellik taşır. 1 daimi zikrin sahibidir. 2 bu sebeple nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. 3 Allah'ın mutlaka kalp gözünü açmıştır. 4 mutlaka kalp kulağını da açmıştır. Hikmet sahiplerinin muktesef hakkı kalp gözlerinin ve kalp kulaklarının açık olmaları. 5. faktör, bu insanların ehli hayır olmaları. 6. ehli tezekkür olmaları. 7. ehli hüküm olmaları, ehli hikmet olmaları. Bunlara hikmet sahipleri diyor Allah-u Teala. Bütün mürşitler mutlaka hikmet sahibidir. Ama onun mutlaka daha ötesine de geçmişlerdir. Ehli hikmet olduktan sonra bir insan irşada ulaşır. Ancak ondan sonra iradesini de Allah'a teslim ederek
Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir, salah makamının 5. kademesinde. Bütün insanlar Allah'ın temel emirlerini yerine getirmek mecburiyetindedirler. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmekle vazifelidirler. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetine ehildir. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin ikinci basamağını aşabilen, Allah'a ulaşmayı dileyerek üçüncü basamağa ulaşabilen herkes kurtulmuştur. Felah ehlidir. Mutlaka Allah'ın cennetine o kişi girecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın cennetine girecek olan kişi bu noktadan başlıyor. Ama bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmasını temin ediyor. Mutlaka ulaştırıyor Allah-u Teala. O kişiye mutlaka irşat makamının sevgisini veriyor. O kişiyi mutlaka mümin kılıyor irşat makamına tabi olduğu zaman. Ve o noktada kişinin kalbine imanı yazıyor Allah Teala ve ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhunun Allah'a ulaştığı 21. basamağa kadar bu kişinin manevi tekamülü Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Allah'ın sözü var. Öyleyse bu akşamki konumuz, bu dersimizin konusu, mürşit nasıl bulunur? Ruhunuzun Allah'a ulaşmasını temin eden, buna metaldar olan mürşit kimdir? Hangi vasıfların sahibidir? Ve ona nasıl ulaşacaksınız? Mürşit Allah'a ulaşmanıza vesile olan kişidir. Mürşit farz mıdır? Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amen olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaşmaya vesile olan kişiyi isteyin. Kimden isteyeceksiniz sevgili kardeşlerim? Allah'tan isteyeceksiniz. Her mürşidin Allah-u Teala tarafından bahsettiğimiz vasıfların sahibi olup da irşat makamına tayin edilen her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu ana dergaha kadar uzanan sebiller vardır. Dünyanın her tarafında bu sebiller vardır ve hepsi devrin imamının altın kapının bulunduğu, devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşır. Bir insan hangi mürşide tabi olursa olsun, tabi olduğu
mürşidin bulunduğu dergâhtan ruhu o anda vücudundan ayrılır. Ve ana dergâha, devrin imamının bulunduğu dergâha ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, bu birinci sebildir. Ve bu sebilin, yani o sebilin sahibi olan mürşidin tayininin Allah'a ait olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Alallahu kastüs sebili diyor. Sebilin, sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah-u Teala. Herkesin devrin imamına ulaşıp da tabi olması söz konusu olmaz. Dünya üzerinde milyarlarca insan yaşıyor. Zaten buna zaman da yetmez. Onun için hangi insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa teslim olabileceği bir mürşit onun ulaşabileceği saha içerisinde mutlaka vardır. O bilmiyordur ama mutlaka vardır. İşte Allah Teala o kişiye o mürşidini gösterecektir. Kişi de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Şimdi yolumuzun buraya kadar olan kesimine, irşat makamının Allah'tan istendiği noktaya beraberce gelelim. Birinci basamak, insanlar olayları yaşıyor ve genellikle yanlış değerlendiriyorlar. Diyor ki Allah Teala, olaylar vardır, sizin hoşunuza gider, siz onlara hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır, sizin hoşunuza gitmez, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Allah'a göre hayır ölçüsü size derecat kazandıran olaylar, şer ölçüsü size derecat kaybettiren olaylar. İşte böyle bir bilmezlik içerisinde, cehalet içerisinde insanlar birinci basamakta yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirdiler. Olaylara davranışları her sene bir iki defa mutlaka imtihana tabi tutularak Allah Teala tarafından tespit edilir. Bu insanlar her sene bir en az bir iki defa, birkaç defa, yani birden fazla mutlaka iki defa veya üç defa imtihanlara tabi tutulurlar. Ve bu imtihanlarda kazananlar, bu imtihanlarda sadece kazananlar Allah Teala tarafından seçilirler. İmtihanı kaybetmek kimlerin işi? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, yalanlayanlar, ketmedenler, gizleyenler, başka insanların Allah'ın yolundan ayrılmasına çalışanlar, bunlar imtihanı kazanamazlar. Onlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir. İkinci basamak seçim basamağıdır Allah-u Teala'nın. Bu seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Ve kurtuluşa ulaşacaklar sadece bunlardır. Kurtuluşa ulaşacaklar Allah'ın seçtikleri değildir. O seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu söylüyor. Allah kullarından dilediklerini seçer, kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah'a ulaşmak üzerinize Allah Teala tarafından tam 12 defa farz kılınmış. Mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştırmakla mükellefsiniz. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız.
Derhal Allah rahim esmasıyla üzerinize tecelli eder ve sizi dördüncü basamağa çıkarır. Bu tecelli ard arda Allah'ın yardımlarını oluşturur. Allah rahim esmasıyla tecelliye başladığı zaman size derecat kazandırır. Rahim esmasıyla tecellisi ise sizi irşat makamına ulaştırana kadar devamlı besleyecek olan bir ihsanlar demetidir. Yalnız rahim esmasının tecellisidir ki kişinin gözlerindeki hicabı mestureye alır. Kişi beşinci basamağa ulaşır. Kulaklarındaki vakraya alır. Kişi altıncı basamağa ulaşır. Kalbindeki ekinneti alır ve yerine ihbat koyar Allah Teala. Kişi yedinci basamağa ulaşır. Bu noktada irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğu konusunda kesin bir kanaata ulaşmıştır kişi. İrşat makamı kimdir? Haktan inen sözleri söyleyendir. İrşat makamı kimdir? İrşada davet edendir. İrşat makamı kimdir? Allah'a davet edendir. İrşat makamı kimdir? Allah'ın sırat-ı müstakimine davet edendir. İşte Allah'a davet eden Peygamber Efendimiz Hazretleri sırat-ı müstakime de davet ediyordu. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiretle kalp gözümüzde görerek Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Bu bizim yolumuzdur. Sırat-ı müstakim. Ve Allah'a davet söz konusu. Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ederek bizde bu olayları gerçekleştirdikten sonra onunla kalmıyor, kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra ne yapıyor? Göğsümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Sonra ne yapıyor? Zikir yapmamızı temin ediyor bize, zikri sevdiriyor. Zikir yapıyoruz ve Allah-u Teala'dan gelen rahmetle fazl göğsümüze geliyor, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor ama kalbimiz mühürlü. Kalbimizden içeri sızmaya başlıyor. Ve kalbimize gelen bu nurlar nefsimizin kalbinde %2'ye ulaşınca huşu sahibi oluyoruz. İşte Allah Teala bu huşuyu anlatıyor. Diyor ki Allah Teala o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Diyor Allah Teala. Haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Diyor. Demek ki kişi zikir yapacak. Bir. İkincisi Allah-u Teala'dan nur inecek. İki. Ve huşu oluşturacak nefsin kalbinde. Birikim yapacak bu nur. Dikkat edin. Nurlarla, şeylerle demiyor. Nurla diyor. Bir nurla. Öyleyse nurlar ikişer ikişer iner. Allah-u Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirdiğini söylüyor.
Rahmetle farz, rahmetle salavat. Nur 21'de Allah Teala rahmetle fazladan bahsediyor. Bakara 157'de de rahmetle salavattan bahsediyor. Önce sadece rahmetle fazl inecektir zikir yaptığımız zaman. Ve bu rahmetle fazl kalbimize, göğsümüzden açılan, göğsümüzü Allah'ın yararak açtığı yoldan kalbimize ulaşacaktır. Ama kalbimizin mühürlü olduğunu görecektir ikisinden. Ve fazl içeriye ne girebilecektir ne sızabilecektir. Ama rahmet nurları sızabilecektir. İşte bu sızıntı başlar ve kişi bu sızıntıyla %2 nura sahip olduğu zaman huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişinin özelliği nedir? Mürşidinin sormak yetkisini kazanmasıdır. Allah Teala ona mürşit sevgisini verir ve bu kişi mürşidini Allah'tan sorar. Neyle sorar? Nasıl sorar? Niçin sorar? Mürşidin bulunmasının temelleri bunlardır. Şimdi beraberce Fatiha suresine bakıyoruz. Konumuza ışık getirecek olan Fatiha suresine. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün, mürşide tabi olma gününün sahibi olan. Din gününden neden bu manayı çıkardık? Hemen arkasından geliyor. Maliki yevmiddin dedikten sonra durumumuzu söylüyoruz Allah-u Teala'ya. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Neyle? Din günüyle Allah'a kul olmaya başlıyoruz. Ondan evvel kendimizi Allah'ın kulu zannediyoruz. Oysa ki değiliz. Kul olmaya başlamamız ancak din günüyle. O din günü mürşidimize tabi olduğumuz gün, Allah'a kul olmaya başladığımız gün. Allah'a kul olmak, ruhu Allah'a teslimle, Allah'a kul olmak, fizik vücudu Allah'a teslimle, Allah'a kul olmak, nefsi Allah'a teslimle, Allah'a kul olmak, iradeyi Allah'a teslimle gerçekleşir. Dört tane teslim, dört tane kulluk. Aslında yedi safhada oluşur olay ama teslim dört tanedir. Üç tanesi vücutlarımızdır, bir tanesi irade adı verilen gücümüzdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevayı ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindeyiz.

Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Allah'ınsa sözü var. Mutlaka kişiyi kendisine ulaştıracak. Üstelik bunu 12 defa üzerimize farz kılmış. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım. Bunun için ruhumuzun vücudumuzu terk etmesi lazım. Bu ise ancak 10. ihsanla Allah-u Teala bize mürşidimizi gösterdikten sonra mürşide ulaşmamızla mümkün. İşte Fatiha suresi bunun başlangıç suresidir. Onun için Fatiha'ya açış diyor Allah-u Teala. Manevi hayatımızın başladığı ayeti kerime Fatiha. Allah'a kul olmanın başlangıç noktası. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Din günüyle başlar kulluğumuz. Ve İyyâke nesta'in, ve yalnız senden istiâne isteriz. Nedir istiâne? Hemen cevap geliyor. İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için kim bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksa, buna metaldar olacaksa, o kişiye nasıl ulaşacağımızı, onu göstermeni, o konuda bilgi vermeni, istihaneyi yalnız senden isteriz. Yalnız sana kul oluruz ve kul olacağımız senden, yalnız senden isteriz. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a kul ederiz. Ve İyyâke nesta'in, ve istihaneyi de yalnız senden isteriz. İşte burada neden öyle olduğunun hüviyetine, cevabına ulaşıyoruz ki sebilleri kast eden, tayin eden, tespit eden Allah'tır. Bu yetki sadece Allah'a aittir. Bu Allah'ın üzerine vazifedir. Alallahu kastü sebil. Sebillerin kast edilmesi, tayin edilmesi, tespit edilmesi her kişinin hangi sebile ulaşacağı Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'ın görevidir. Onun için o sebillerin tayinini ve tespitini Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Ve Fatiha suresi bu ışığı yakıyor. Onun için açış. Allah'a nasıl kul olacağımızın, kul olmak için ne yapmamız lazım geldiğinin başlangıç işareti Fatiha suresindedir. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Bizim mürşidimiz kim ise, sana ulaştırmaya vesile olacak kişi kim ise, onu yalnız senden isteriz. Maide 35'te Allah'ın söylediği, amenü olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Ne diyor Allah Teala? Sadece Allah yetkilidir diyor. Allah'tan isteyeceğiz. Ve açıkça Fatiha suresi bunun sadece Allah'tan istenebileceğini söylüyor. İrşad makamının tayini ve tespiti Allah'a aittir ve istihane mürşidin kim olduğu sadece Allah'tan istenebilir. Mürşide ulaştıktan sonra ne olurmuş? İhtinas sıratel müstakim. Bizi mürşidimize ulaştırman için senden istihane isteriz. O istihaneyi bize ver, mürşidimize ulaşalım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve sırat-ı müstakimine ulaşalım. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır, yani bize mürşidini göster. Biz ona ulaşalım, tabi olalım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve böylece sadece senin gösterdiğin mürşit buna yetkili olduğu için, sadece ona ulaşırsak geçerli olduğu için ruhumuzu sırat-ı müstakime ulaştıralım. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır.
Ne olur mürşidimize ulaşırsak? Mürşidimize ulaşırsak başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Allah Teala Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde insanlara bir nimet olsun diye Resullerin ruhlarını gönderiyor onların başlarının üzerine. Bakara 151'de de diyor ki Allah Teala işte böyle bir nimet olarak size de içinizden birini peygamber resul olarak, nebi resul olarak gönderdik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, tilavet etsin diye, sizin nefsinizi Allah'a ulaştırıp sizi hidayete erdirsin diye, nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, size hikmet öğretsin diye ve hikmetin de ötesini öğretsin diye. Mürşitlerin görevleri hikmete kadardır. Hikmetin öğretilmesi Resullerin görevidir. Hikmetin ötesi ise devrin imamının görevidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala diyor ki sıratellezine en'amte aleyhim. Allah Teala'ya böyle söylüyoruz. Sıratellezine o yol ki, o sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verilmiş olanların, devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelmiş olanların yoludur. Gadab duyduklarının yolu değildir. Gayrıl maddi ve aleyhim üzerlerine gadab duyduklarının, kafirlerin yolu değildir. Böyle dalin, dalalette kalmış olanların da, tabi olmayanların da yolu değildir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak son ayetle ve leddalin kelimesiyle kesinleştirilmiş. Tabiyet yoksa sırat-ı müstakimin üzerinde olmak yoktur. 10 ayeti kerime mürşidine tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Tabi olmayanlar dalalettedir diyor. İşte Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin, birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur, şakide olmazlar. Kasas suresi

veli mürşit bulunmazsa onlar hidayete eremezler. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 13, Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bıraktı. Kasas 50'ye göre kimdi bu hevalarına tabi olanlar, hevalarını kendilerine ilah edinenler? Tabi olmayanlar. Tabi olmadığı için kişi dalalette. 6. ayet-i kerime Cuma 2. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlerde ümmetlerin arasında Resul bahsederiz. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap veresin diye, onlara hikmet veresin diye. Ve bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Âl-i İmrân 164'te de Allah Teala müminlerin üzerine nimet olsun diye bir Resul bahsederiz diyor. Ve o kavimlerdeki Resullerden de bahsediyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah Teala. Ve bu muhtevanın ötesi Ahkaf 32, o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onları Allah'a aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Tabi olmadıkları için onlar apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. 8. ayet-i kerime Nahl 36, biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bu kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple, tabiyetleri sebebiyle hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için hidayet söz konusu değildir. Allah onları isyanları içinde şaşkın bırakır. Yani isyan ettikleri için Allah Teala onları dalalette bırakmıştır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, mürşide ulaşmadıkları için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki 10 ayeti kerime tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Ve konumuz mürşide tabi olmak. İşte bu noktadayız. Allah Teala kalbimize, göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmış ve zikir yapmışız. Nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi oluşmuş, huşuya ulaşmışız. Allah Teala ya ne diyorduk Fatiha suresinde? Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yalnız sana kul olabilmemiz için bunu gerçekleştir. Ve bunun için bize istihaneyi sana sorarız ki bize mürşidimizi gösteresin. Böylece başımızın üzerine nimet gelsin. Öyleyse istihaneyi Allah'tan istememiz açık bir şekilde emrediliyor. Yalnız Allah'tan isteyebileceğimizi söylüyoruz. Allah Teala Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyiniz diyor benden diyor. Emir, farz.

İsmail'e 35. Bakara suresi isteğinin sadece Allah'tan istenebileceğini söylüyor. İyyâke nestaîn. Yalnız senden isteğini isteyebiliriz. Peki bu isteğini nasıl isteyeceğiz? Mürşidimizi nasıl bulacağız? O Bakara suresinin 44 ve 45. ayetlerinde. Allah Teala diyor ki vestaînû bis sabrı ve salatı. İnneha lekebîretün illa alel hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bu iki ayet-i kerimenin her cephesi ayrı bir ibrettir. Nasıl istihane isteyeceğiz Allah-u Teala'dan? Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve namazla istiâneyi isteyin. Ne demişti? İstiâne sadece Allah'tan istenir. Sonra evvela istiâneyi mutlaka isteyin diye farz kılıyor Allah-u Teala üzerimize. Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin Allah'tan. Vesileyi isteyin diyor. Mürşidi isteyin diyor. Sonra diyoruz ki Allah-u Teala'ya yalnız senden istihane isteriz. Allah-u Teala bize sadece Allah'tan istihane istenilebileceğini söylüyor. Ve bu istihanenin nasıl istenmesi lazım geldiğini burada anlatıyor. Sabırla ve namazla isteyin diyor. Bu zor bir iştir diyor. Neden zor dediğinin işaretine hemen sonra geliyoruz. Bir defa bu namaz hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah-u Teala'dan istihaneyi yani mürşidimizi istemek etkisini Allah-u Teala bize vermiş. Hacet namazı perşembeyi cumaya bağlayan geceler boy abdestiyle kılınan bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi, ikinci, üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Ve Allah'tan istihane istenir. Ya Rabbi bana mürşidimi göster denir Allah-u Teala'ya. Öyleyse Allah Teala niçin acaba ama bu zor bir iştir diyor? Çünkü bir sonraki ayete ulaştığınız zaman gördüğünüz vasıflara sahip olmayanlar Allah'tan istihane isteseler de mürşitlerini göremezler. Öyleyse kim bu görecek olanlar? Vestaînû bis sabrı ve salatı dedikten sonra Allah Teala illa inne haleki biretun bu zor bir iştir diyor. Ondan sonra diyor ki ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbehum. Onlar Allah'ın zatına mutlaka ruhlarını mulaki kılacaklarına kesin şekilde muhakkak nazarıyla bakarak inanırlar. Kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar diyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklarına ve ölümden sonra da ruhlarının Allah'a geri döneceğine, rücu edeceğine gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Kimmiş hacet namazını kılınca istihane istediği zaman Allah-u Teala'dan bu istihanesine cevap verilecek olan kişi kimmiş? Yakin hasıl ederek ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanan kişi. Öyleyse
mürşit isteyen kişi mir, Allah'a inanıyor. Öyleyse mürşit isteyen kişi iki, Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyor. Allah'a inanan kişi aynı zamanda ölmeden evvel ruhunun Allah'a ulaşmasına da inanıyor. Bugün din adamlarının büyük kısmı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına bunca ayet-i kerimeye rağmen hala inanmıyorlar. Öyleyse bu kişinin özelliği, istihane isteyen kişinin ikinci özelliği, ruhunu Allah'a ulaştırmaya, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasına bu kişi inanıyor. Allah'a inancının, birinci inancın yanı başında ikinci inancı. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasının 12 defa üzerine farz olduğuna inanıyor. Kesin şekilde Allah'a ulaştırmaya kararlı ruhunu. Ve 4, bütün bunların ötesinde en önemli faktör, kendisi Allah'a ruhunun ulaştırılmasını Allah-u Teala'dan dilediği zaman Allah'ın bu talebini mutlaka gerçekleştireceğine kesin şekilde inanıyor. Niçin inanıyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Allah'a kim diyor Allah-u Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Men kânû yercû nikâ Allâhe fe inne ecelallâhi liyâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Hud suresinin, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala garanti ediyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını, onların ruhları mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Ve Allah Teala ne diyor? Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Onları kendisine ulaştırır diyor. Garanti etmiş Allah Teala. Öyleyse bu kişi Allah'a ruhunu Allah'ın ulaştıracağından emin. Ne diyordu söylediğimiz ayet-i kerimede? Ve onlar Allah'ın ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki kılacaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar diyor. İnançları kesindir, muhakkak bir inanç, kesin bir inanç. İşte ancak böyle olan bir kişi hacet namazını kılarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi 13. basamaktadır. Bu aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır. Mutlaka ulaşabileceği bir yerdedir. Ona tabi olur ve bunun arkasından o Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olunca başının üzerine derhal devrin imamının ruhu gelir. Kalbinin mührü açılır. İçine iman yazılır. Kişi nefs tezkiyesine başlar. Ruhu da aynı anda mürşidine ulaştığı anda vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Vuslat mutlaka bu kişi için geçerlidir. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse bu kişi mürşidini
Allah'tan sormuştur. Ona ehil olmuştur. Sorabileceği tek makama sormuştur. Ve Allah'a ulaşmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının bulunması bu standartlarda geçerlidir ve sadece bu yolla bulunabilir. Hepimiz mürşidimizi bu yolla bulduk, hacet namazıyla. Öyleyse eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, 100 defa hacet namazı kılsalar mürşitlerini göremezler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a, Allah'ın kendilerine ulaştıracağından, hayattayken ulaştıracağından emin olanlar. Onlar mürşitlerini bulabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve az salavat. Allah'a salavat. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler
işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derece kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için.
Ne zaman iradenizin görevi kalmar? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: عليه وعلى الضالين. آمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni gün, bir yeni konu. Konumuz ilim, irfan. Sevgili kardeşlerim, Allah ilmin sahibidir. Allah'ın ilmi biz insanların hudutlu mahluklar olan, sadece mahluk olan biz insanların ilim sahasını da, irfan sahasını da Allah'ın ilmi kaplar ve Allah'ın ilmi onun daha ötesini de kaplar. İlmin de, irfanın da daha ötesini de kaplar. Ve adına Allah Teala sadece ilim der. Allah'ın ilmi bir sonsuzluktur. Diyor ki, bütün kalemler, bütün ağaçlar kalem olsa, denizlerdeki bütün sular da mürekkep olsa, yine bir müminimin çok küçük bir kısmının sahibi olurdunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın okyanusundan bir damla hepimizin ilmi, irfan sahibiysek irfanımız da öyle. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni buluşla insanlar yeni yeni zaferlere imzalarını atıyorlar. Özellikle şu genom haritasının oluşmasından bu yana hızlı bir ilerleme söz konusu. Hücreler aleminde, mikro alemde. Sevgili kardeşlerim, ama bir şey hep unutuluyor. Allah-u Teala'nın bize yeni bir ilim vermesinde ulaşabildiğimiz nokta ne kadar biliyor musunuz? En üst seviyede her yeni ulaştığımız ilmin %5'ini çözebiliyoruz. Kendi ilim sahamıza, idrak sahamıza aktarabiliyoruz. Her yeni buluşla birlikte %95 bilinmeyenle karşı karşıyayız. Yani bir taraftan ilmimiz yükseliyor, şöyle yükseliyor. Ama bir taraftan onun 20 katı, 19 katı bilmediğimiz kesim yükseliyor. Her yeni bilim, her yeni öğrendiğimiz yeni bir cephesi Allah'ın ilminin gene bize bir %5 kazandırıyor, %95 de yeni bilmediğimiz bir kesim oluşuyor. Yani cehaletimiz giderek artıyor, ilmimizle kabili kıyas olmayacak kadar büyük bir cehalet artışı. Ve mağrur insan hala Allah'ı inkar etmenin peşinde. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ilmin sahibi Allah'tır, irfanın sahibi gene Allah'tır, ilmin ve irfanın ötesinin de sahibi gene Allah'tır. Biz insanlar onun sonsuzluğun içerisinde bir damlanın ilim olarak, irfan olarak ve onun ötesi olarak sahip olabiliriz ancak. O her şeye kadirdir. Kadiri mutlak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hadi gelin sizinle bir Kur'an'da gezinti yapalım. Acaba ilim nedir? İrfan nedir? Bu ilmin kademeleri nelerdir? bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, arıyoruz. Bakara suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şeyler söylüyor. 151. ayet-i kerimesinde. 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlara nimet verdiğini söylüyor. Allah'ın nebilerinin biz insanların başlarının üzerine nimet olduğu müessesesi gündeme geliyor. Bakara 150. Ve Bakara 151'de de Allah Teala buyuruyor. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetina ve yüzekkîküm ve yuallimüküm il kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâlem tekûnu tâlemûn. Diyor ki Allah Teala, tıpkı o nimetim gibi, yani 150. ayet-i kerimesindeki nimetim gibi, size de sizden birini, sizin aranızdan birini Resul olarak gönderdim, beaz ettim, aranızda hayata getirdim. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye bir, size sizin nefsinizi tezkiye etsin diye iki, size kitap öğretsin diye üç, size hikmet öğretsin diye dört ve daha bilmediğiniz şeyleri hikmetin ötesinde olanları da öğretsin diye beş. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, yelpazesinde, spektrumunda acaba ilmin yeri neresidir? İrfanın yeri neresidir? Hangi kademelerden geçer? Böyle bir standardı beraberce tezekkür edeceğiz. Allah Teala ilim sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala irfan sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala münkerden nehyeden, emri bil maruf yapan, marufu emreden, münkerden nehyeden mürşitlerden bahsediyor. Diyor ki aranızda her zaman bir topluluk bulunsun. Münkerden, nehyeden ve marufla emreden. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Şimdi muhtevaya beraberce bakıyoruz. İnsanlar birinci basamakta olayları yaşarlar. İkinci basamakta da değerlendirirler. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlar olayları yaşayan ve olayları değerlendiren insanların hepsidir. Hepsi yaşarlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirme neticesinde eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine, Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan insanlarsa onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Ama onların dışındakiler Allah-u Teala tarafından seçilir. Neden seçilir? Allah-u Teala özellikle Allah'a isyan etmeyen insanların hepsine bu hakkı tanımak istiyor. Bunun için hepsi seçilirler. İnsanları Allah'ın yolundan men edenler, Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, onlar hariç. Dikkat edin ki bu insanlar başka insanların hidayetine mani olanlardır. Ayetleri gizleyerek, ayetleri yalanlayarak, ayetleri inkar ederek başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemek suretiyle yeryüzünde fesat çıkarırlar insanlar. Onlar seçilmezler. Allah'ın seçtikleri, onların da seçtik, Allah'ın seçtiklerinden de %10'dan daha azı Allah'ın cennetine girebilecek olanlardır. Bu sebeple seçilenlerin de küçük bir kısmı, az bir kısmı kurtuluşa ehil olurlar, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dileyenler mutlaka seçilenlerdendir. Ama seçilenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu seçilenler içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler tebliğe muhatap olanlardır. Tebliğ herkese ulaşır. Bir kısmı elinin tersiyle tebliği iter, bir kısmı tebliğe göğsünü açar ve tebliğ onun kalbine tesir eder. İşte sadece o insanlar ölüyken Allah-u Teala tarafından hayata geçirilecek olanlardır. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ikinnet vardır. Görme hastalarının üzeri perdelidir. İşitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Bu insanlar ilmin dışındadırlar. Ömürleri boyunca dünya ilimlerinden neyin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah onları ilim sahibi kabul etmez. Onlar ilmin, Allah'ın ilminin cahilidirler. Onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Benim ilmimi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse ilim müessesesinin dışında kalan insanlar var. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'ın ilmini bilmeyenler. Kim bu insanlar? Yunus 7 ve 8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar ki diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilemezler. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar dünya ya dönüktürler, dünyaya ait olan şeylerle, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse, alimle cahilin arasında kesin bir farklılık var. Birinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Kendilerinin ilim sahibi olduğunu zannedip de İlimsiz kalan insanlar bunlar. Alim olmanın standardı ya da cehaletten kurtulmanın standardı gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinetin alınması. Bu cehalet kapısını kapatıp ilim kapısını açan bir anahtardır. Cehennemin kapısını kapatan cennetin kapısını açan bir anahtardır aynı zamanda. Ne oldu? Cehaletten ilme o açılan kapının içinden geçerek kişi girer. Alim olmuştur, hayır olmamıştır. Ama ilmi başlamıştır. Artık o kişi cahil değildir. Cahillerin arasından kendini kurtarmıştır. Ona ilim verilmeye başlamıştır. İşte ona ilim verildiğinin, verilmeye başladığının ispatı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göredir. Diyor ki Allah Teala orada, onlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler de idrak etsinler diye onların kalplerinin içine ihbat konmuştur diyor. Yani kalplerindeki mühür açılmış, kalplerindeki ekinnet alınmış, yerine ihbat konulmuş. Ve kişi küfür sahibiyken şükür sahibi olmuş. Kalbindeki küfür kelimesi ekinnetle birlikte alındığı için artık küfrün sahibi değildir kişi. Kafir hüviyetinde değildir. Artık o mümin hüviyetindedir. Kalbine iman kelimesi yazılmış mıdır? Hayır. Ama kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi ilmin başlangıç noktasındadır. İlim burada başlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ilmin başlangıç noktası tilavete muhatap olmaktır. Yani tebliği aşmış olan, tebliğ onun iç dünyasında bir şeyleri vücuda getirmiş olan, bu vücuda getirdiği şeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor, Allah'a inanıyor, ruhunun Allah'a ulaşmasının, ölmeden önce ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor ve ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor, Allah'a ulaşmayı dilediği için. Dilerse ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Dilediği an Rahim Esma'sıyla tecelli başlıyor ve bu tecelli o kişiyi kendisine ilim verilmeye başlanan bir noktaya ulaştırıyor. Tilavete muhatap kılıyor. Tilavet bu noktadan sonra kişinin adım adım ilme girişini sağlayan ilmi müessesenin adıdır. Öğretim müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta, ilminizin başlangıç noktasıdır. İlmel yakinin başlangıcıdır. Şimdi bu noktadan itibaren adım adım ilme yakin hasıl edeceksiniz. Ve bundan sonra Allah-u Teala kalbinizin mührünü açıp içindeki küfür kelimesini aldıktan sonra, kalbinizdeki ekinneti aldıktan sonra şükür sahibi oluyorsunuz. Kalbinize iman yazılmıyor ama küfür kelimesi alındığı için şükrün sahibi oluyorsunuz. Kalbinize konulan ihbatla birlikte. Öyleyse ekinnet küfürle birliktedir. Ekinnet de küfür de kalbinizden alınır ve kalbiniz o noktaya kadar mutlaka mühürlüdür. Kalbinizin mührünü açan Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıyor. Kafir olmaktan kurtuluyorsunuz. Bu ilminizin başlangıç noktası. Sonra ne oluyor? Allah-u Teala ihbatı kalbinize koyduktan sonra, size şükür sahibi kıldıktan sonra, tilavet sizin üzerinizde pozitif tesirlerini icra etmeye devam ediyor. Allah kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü şerh ediyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Enam 125. Femen yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Kimi diler? Kendisine ulaşmayı dileyenleri diler. Onun göğsünü şerh eder, yarar diyor ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Yani o kişinin ruhunun da veçinin de nefsinin de iradesinin de Allah'a teslimini temin edecek olan başlangıç budur. Kişiyi teslime götürmek için Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine açtığı yol. Buna bir nevi ilim yolu da diyebilirsiniz. Bu yol olmazsa kişi ilmin sahibi olamaz. Biliniz ki bunların hepsi birkaç dakika içinde gerçekleşir. Neler? Rahim esmasıyla siz Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizin mührünü açması, kalbinizden küfrü alması, ekinleti alması, yerine ihbatı yerleştirmesi, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açması, hepsi 5-6 dakika içerisinde gerçekleşir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oluyor o zaman?

O zaman muhtevaya dikkatle bakın. O zaman Allah-u Teala'nın size bir büyük ihsanıyla karşı karşıyasınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsünüze gelecek. Göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşacak. Göğsünüzden kalbinize ulaşacak.

göğsünüzden kalbinize ulaşan bir güzellik. Sonra mı ne olacak? Sonra da Allah-u Teala'nın dizaynıyla nefsinizin kalbine rahmet nurları sızmaya başlayacak. Burada. Öyleyse Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği standartlara dikkatle bakın. Allah'ın 12 tane ihsanıyla muhatap olacaksınız. Ve Allah-u Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Ne yapıyor Allah-u Teala? Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. 2. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. 3. Kalbinizin mührünü açıyor. 4. Küfür kelimesini alıyor. 5. Ekinleti alıyor. 6. İhbat koyuyor kalbinize. 7. Kalbinize ulaşıyor. 8. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. 10. Sizi huşuya ulaştırıyor. 11. Mürşidinizi gösteriyor. 12. 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar irşat makamının söylediklerini artık yerli yerine oturtmaya başladınız. Kalbinizde ihbat var. Artık küfür sahibi değil, şükür sahibisiniz. Ama kalbinize henüz iman yazılmamış. Ama küfür alındığı için mümin hüviyetine girmişsiniz ve tilavete muhatapsınız. Öyleyse mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabiiyet. Tabiiyetten sonra Allah-u Teala'nın devrin imamının ruhunu başınızın üzerine gönderiyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. 3 tane nimet aldınız. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkıyor. 4. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. 5. Nefsiniz nefs tezkesine başlıyor. 6. Ve İradeniz güçlenmeye başlıyor. 7. 4 tane de vasıf şartı kazanıyorsunuz. Demek ki bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi ile beraber tam 7 tane Allah-u Teala'dan nimet alıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala sizi teçhiz ediyor, irşat makamına ulaştırıyor, irşat makamıyla beraber oluyorsunuz. Öyleyse bu noktadan itibaren tilavetin farklı bir noktasına, farklı bir
tatbikatına muhatap olacaksınız. Artık siz nefs tezkiyesine ehilsiniz. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bahsedilen tilavetin bittiği yer, nefs tezkiyesinin başladığı yer burasıdır. Aslında tilavet ilim öğretisine dönüşmüştür. Sadece söylenen değil, algılanan bir ilim vardır. Kişinin kendisine ilim verilmeye başlandığı nokta, o kişinin kalbine ihbatın konması, kişinin şükür sahibi olması noktasıdır. Bu noktadan itibaren kişinin ilmi algılamaya başlaması söz konusudur. Birçok dergahları ziyaret eder, onlardan ilim almaya çalışır, kendisi bir şeyler inceler ve sualler sorar, cevaplar alır. Yavaş yavaş o ilmi kişi algılamaya başlamıştır. Cahil olduğu devir Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında kapanmıştır. Hem küfürden kurtulmuştur, hem cehaletten. Ama alim olamamıştır. Daha ilim almaya yeni başlıyor kişi. Birinci seviyesinde kişinin henüz mürşidi yoktur. Başka başka kaynaklardan, başka başka yerlerden çeşitli ilimleri tahsil eder. Ama ilmin gerçek tahsil edildiği yer, kişinin mürşidine ulaştığı noktadan sonrasıdır. Nefs tezkiyesi boyunca ilim tahsil edilir. İlmel yakin adım adım daha üst boyutta o kişide tahakkuk edecektir. Her kademede nefsin %7 fazilet birikiminde o kişi biraz daha ilim sahibi olacaktır. Nefsinin afetleri azaldıkça, faziletler arttıkça nefsinin kalbinde, ilmi de ona paralel olarak bir gelişme gösterecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece ilmin tamamen dışındadır. Cahiller zümresi içindedir. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biridir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel tebliğe muhatap olmuştur ve kendisine ilim verilmeye başlanmıştır. Ve bu ilim verilmeye başlandığı için Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İlme muhatap olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar kendisine tebliğ yapılan kişidir. Kendisine ilim verilen kişidir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşana kadar ilim alacaktır.

Ama ihbat konduktan sonra artık o ilim sahibi olmanın başlangıcındadır. İlim sahibi olmak ihbattan sonra başlar. Ondan evvel kişinin idrak edebilecek kapasitesi yoktur. İdrak yedinci basamakta başlar. Yedinci basamağa kadar kişi kendisine önce tebliğ yapılan, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kendisine ilim verilen kişidir. Ve ihbat konulduktan sonra ilmin sahibi olmaya başlıyor kişi. İdrak etmeye başlıyor ilmi. Bu, o kişiyi ilim sahibi yapar. Mürşidine ulaştıktan sonra kişinin ilim sahibi olma müessesesi daha hızlı bir gelişme gösterecektir. Çünkü ilmin öğrenmesine mani olan doğru ilmin öğrenmesi söz konusu değilse öğrenen ilim değildir. Onun için o kişi ilim sahibi olamaz. Doğru ilmin öğrenilmesi ise nefsindeki afetler azaldıkça yükselir. Doğru ilmi öğrenme seviyesi nefsin afetleri azaldıkça yükselir. Öyleyse kişi 14. basamaktan itibaren daha hızlı bir şekilde ilim sahibi olacaktır. İlmin algılanmasıyla ilim sahibi olmak arasında gene 3-4 basamaklık bir farklılık söz konusu olacaktır. Ve ilmin sahibi olmak 14. basamaktan başlar. Bu nefs tezkiyesi boyunca kişiyi devamlı artan bir standart içinde ilmel yakinin sahibi kılar. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi nefsini %51 oranında tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbi afetlerden %50'den daha fazla kurtulmuştur. Şeytanın hegemonyasından da aynı seviyede kurtulmuştur. Nefsi ve kişi nefsindeki afetler azaldıkça daha çok ilim sahibi olmak kapasitesine kavuşmuştur. Ve ruhunun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'a teslimiyle artık Allah'ın evliyası olmuş ve gerçek anlamda bir ilmin sahibi olmuştur. Allah'ın evliyası ilim sahibidir. Allah'ın evliyası ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişidir. Allah'ın evliyası ilmel yakini tamamlamış olan kişidir. Öyleyse ilim müessesesi buraya kadar geliyor. Bu noktadan sonra olanlara gelin beraberce bakalım. Kişi Allah'ın zatında ruhunu yok etmiş. Allah'a sığınmış. Peki sonra bu sığınma müessesesi onun sığınağa sığındığını ifade ediyor. Kişinin evliya oluşunun Allah'ın evliyasından biri oluşunun müjdesini veriyor. Artık o kişi için korku ve mahzun olmak söz konusu değildir bu noktadan itibaren. Biliyor ki o Allah'ın evliyası

olmuştur. Eğer daha ötesine iman sahibi olabilirse, fizik vücudunda nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse ilm vel yakinin başlangıç kademesi üçüncü basamaktır. İlm vel yakin üçüncü basamakta başlar. 14. basamakta hızını arttırır, vasfını da arttırır. Daha üstün vasıflı bir ilmin sahibi olur nefsinin afetlerinden kurtulacak kişi. Ve 21. basamakta kişi yakin kademesinde ilim sahibi olur. İlm el yakinin tamamlandığı yer, ruhun Allah'a ulaştığı ve Allah'ın zatında yok olduğu, sala yok olduğu, velayete adım attığı, yedi velayet makamını yaşayacağı bir statüyü içerir. Yedi velayet makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamıdır. Bu yedi tane makam kişiyi giderek daha derin bir ilmin sahibi yapar. Dikkat edilmesi lazım gelen bir husus, kişinin ilimden irfana geçmesidir. Bir başka husus da aynel yakini kişinin üstlenmesidir. Öyleyse ilmel yakinin bittiği yerde aynel yakin başlamıyor. İlmel yakin 21. basamakta son buluyor. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı ilmel yakinin bitişinden sonra aynel yakinin henüz başlamadığı 4 tane kademe içeriyor. Velayetin ilk 4 kademesi ilm vel yakinle ayn vel yakin arasında bir köprüdür. İlm vel yakin tamamlanmıştır. Kişi ilme yakin derecesinde sahip olmuştur. Ama daimi zikre ulaşamamıştır. Ayn vel yakinin yani hikmet sahibi olmanın vasıflarına henüz sahip değildir. Dikkat edin. Aynel yakinin temel vasfı hikmetin de sahibi olmaktır. Ve ruhunu Allah'a teslim eden kişi hikmetin sahibi değildir. Öyleyse fena makamı ruhun Allah'a teslim edildiği makam. Yani sığınağa sığınılan makam. Burada kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. Allah'a ruhun ulaştığı noktada Allah'ın zatında yok olması söz konusu ve kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Ruh sığınağa sığınıyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz etmiştir. O yolun sonunda ruh sığınağa, sığınak olan Allah'a, meab olan Allah'a sığınır. Nefsin kalbindeki nurlar çoğalıyor. %51'den %61'e çıkıyor burada. 61'e çıkınca Allah-u Teala yeni bir makamın müjdesini veriyor kişiye. Ona bir altın taht ihsan ederek, nimet, onu altın tahtla nimetlendirerek la mekana mekansızlığa kavim yapıyor. Beka makamının sahibi kılıyor. Sonra bu kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecek. Zühd makamının sahibi olacaktır.
Nuhlar %71'i de aşacaktır. Ve ne zaman ki o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücut sahibi olacaktır. Yani fizik vücudunda Allah'a teslim edecektir. O zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'i aşmıştır. Bu dört makam, fena, beka, züht ve musinler makamları, fizik vücudun teslimini de içeren makamlar, bir geçişi ifade eder. İlmel yakinden aynel yakine geçişi. Bu geçiş sırasında o kişinin kalp gözünün açılması mümkündür. Kalp kulağının açılması da mümkündür. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa o kişi artık kalp gözüyle bakmaya başlar. Yani kalbindeki basar hassası çalışmaya başlamıştır. Fiziğin ötesini görme konusunda kişi gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı zaman basar hassasının üzerindeki gıca ve tatlı perde açıldığı zaman küfürden İmana dönüşünü tamamlamıştır, mümin olmuştur. İlmin başlangıcındadır. Ölüyken hayata gelmiştir ama fizik vücut açısından. Baş gözüyle görmekte, baş gözüyle hissetmektedir. Ama kalp gözünün rüyeti bu noktadan sonra başlayacaktır. Hangi noktadan sonra? Fizik vücudunu da Allah'a teslim ettikten sonra mutlak olarak başlayacaktır. Çünkü ondan sonra daimi zikre sıra gelecektir. Kişi ne zaman daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibidir. İşte o zaman o kişi aynen yakinin sahibi olur, hikmet sahibi olur. İrfan sahibi olduğu da kesinleşmiştir. Ama bundan evvel kişi irfan sahibi olabilir mi? Olabilir. Velayet makamlarının her birinde kişi hikmet sahibi ilk dört makamda olamaz ama irfan sahibi olabilir. Sena makamında da, beka makamında da, züht makamında da, müsinler makamında da Allah-u Teala o kişinin kalp gözünü açabilir. Kalp kulağını da açabilir. O kişiye göstermek istediklerini gösterebilir. O kişiye söylemek istediklerini söyleyebilir. O zaman bu kişi ilmin sahibi olan alim sıfatından irfanın sahibi olan arif sıfatına bürünür. Ama henüz hikmet sahibi olmamıştır. Öyleyse arif olmak irfan sahibi olmanın bir bölümüdür. Arif olmak hikmet sahibi olmadan evvelki kişinin gaybe açılan pencerelerinin açıldığını gösterir. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. İşte böylece kişi irfan sahibi olur. Diyelim ki bu kişi fena makamında, beka makamında, züht makamında, musinler makamında kalp gözünü açmadı Allah'a. Mümkün müdür? Mümkündür. Açmayabilir. Ama eğer o kişi daimi zikre ulaşırsa mutlaka kalp gözü açılacaktır. O kişi hikmet sahibi olacaktır. İrfanın da 7 tane özelliğin sahibi olarak
vukuf sahasına girecektir. Ne olacaktır daimi zikre ulaşan kişide muhteva? O kişi ulul elbab olacaktır. Lüplerin sahibi olacaktır. İrfanın temel müessesesi lüplerin sahibi olmaktır. Hikmet makamında kendisini gerçek olarak gösterir. Kalp gözünün, kalp kulağının sahibidir kişi ama hikmetin de sahibidir. Hikmetin sahibi olabilmek için kişinin ulul elbab olması şarttır. Ulul elbab olmak ise daimi zikrin sahibi olmayı gerektirir. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan hayrın sahibi olamaz, hikmetin de sahibi olamaz. Öyleyse kimdir irfanın üst boyutunun sahibi olanlar? Hikmet sahipleri. Birinci özellikleri daimi zikrin sahipleridir. İki, bu sebeple nefslerinin bütün afetleri yok olmuştur. Ama ne fena makamında, ne beka makamında, ne zühd makamında, ne muhsinler makamında kişinin nefsinin afetlerinin hepsi yok olmaz. Onun için onların irfan sahası hudutludur. İrfan sahibi olabilirler bu safhada ama sadece kalp gözü ve kalp kulağı açısından hikmetin oluşmadığı bir noktadadırlar. Ne zaman ki daimi zikrin sahibidir, o zaman dört vasıf sahibi olur. Kişi, vasıf şartı, daimi zikir, afetlerin hepsinin yok olması, kalp gözünün mutlak açılması, kalp kulağının mutlak açılması. Bir adım daha, üç tane de sonuç şartının sahibi olacaktır. Vasfının sahibi olacaktır. Bir, ehli tezekkürdür kişi. Allah-u Teala ile her an konuşabilir. İki, ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Derecat kazanmaktadır. Üçüncüsü de o kişi hikmet sahibidir. Burası aynel yakin müessesesidir. Aynel yakin kişiye irfanın üst boyutunu kazandırır. Beş duyumuzda hissedemediğimiz farklı özelliklerin mutlaka sahibi kılar kişiyi. Burada bu muktesep bir hak olarak alınır Allah-u Teala tarafından. Kişi bunu iktisap etmiştir daimi zikrin sahibi olarak. İrfanın ulaşılması lazım gelen gerçek mertebesi kişinin hikmet sahibi olduğu alanda kendisini gösterir. Ve kişi ulul elbab olur. Velayetin beşinci makamı, muhsinler makamından sonraki beşinci makamı kişi ulul elbab olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Sonra ona gök katları gösterilir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra bu kişiye gök katları gösterildiğinde ihlas sahibi olur. Nefsinin kalbi halis olan bir insandır bu. Ve aynel yekinin sahibidir. Öyleyse irfanın daha üst kademesinin sahibidir. Yedi gök katı tamamen gösterildikten sonra o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. O zaman bu kişi ihlas makamını da bitirmiştir. Velayetin son makamı olan salah makamına geçmiştir. İlmel yakinde değil, aynel yakinde kişi. Ve salah makamında tövbe-i nasuha davet, günahların örtülmesi, salah nurunun o kişiye verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle devam eden bir hikmet müessesesi kişiyi irşada ulaştırır. İrşada ulaşan kişi salah makamının dördüncü kademesindedir. Aynel yakinin sonudur burası. Bu noktadan itibaren kişi iradesini Allah'a teslim edecektir ve hakkul yakinin sahibi olacaktır. İşte
Allah-u Teala'nın söz konusu olan irfan sahibi kullarının en üstünleri hakkul yakinin sahipleridir. Hakka da rüyet hasıl etmişlerdir. Yakin derecesinde hakkı müşahede edebilmektedirler. Onlar Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mevzin kılındın cümlesiyle irşada tayin edilenlerdir. İrşadla görevlendirilenlerdir. Bütün sahabe bu şerefe 14 asır evvel ulaşmışlardı. Şimdi bu 7 tane velayet kademesinde Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisine bakalım. Diyor ki size Kur'an-ı Kerim'i tilavet eder. Nereye kadar geliyor tilavet müessesesi? 14. basamağa kadar geliyor. 14. basamaktan 21. basamağa kadar o kişi tilavetin ötesine geçiyor, ilim sahibi oluyor. 21. basamağa kadar kişinin ilim sahibi olması söz konusu. İlm ve yakinin bittiği yerde o kişiye Allah Teala kitap öğretiyor. Fena makamı, beka makamı ve zühd makamı ve de muhsinler makamı, bu dört makam kitabın, Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğretildiği makamlardır. Ve kişi ruha girmiştir. Bir kısmının kalp gözü açılır, bir kısmının açılmayabilir. Açılanlar mutlaka ruha girenlerdir. Öyleyse buradaki ilim, ilmel yakinin ötesine gelmiştir. İlmel yakini aşmıştır. Burada kitabın artık ruhu öğretiliyor. Öyleyse 21. basamağa kadar kitabın lafzı öğretilir. 22, 23, 24, 25. basamaklarda kitabın ruhu öğretilir. İlim devamlı olarak yükseliyor, kitabın ruhunun öğretilmesi o kişinin ilmel yakini aştığını kesin olarak gösteriyor. Ama aynı yakine ulaşması daha söz konusu olmamıştır. Ne zaman ki o kişi daimi zikre ulaşacaktır, o zaman aynı yakinin sahibi olacaktır, hikmetin sahibi olacaktır. Buna Allah Teala hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmetin öğretilmesinde artık o kişi üst seviye bir ilmin sahibidir, söylediğimiz vasıfların sahibidir. Ve ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı ve selam makamının ilk dört mertebesi hikmeti ifade eder. Beşinci mertebesi ise hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde daha bilmediği şeylerin öğretilmesi, kalbinin 19. müzeyyen olma kademesinde kişi hikmetin ötesini Allah-u Teala'dan öğrenerek irşat makamının sahibi olur. Bu nokta hakkul yakini ifade eder, yakinlerin en üstünü. Kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka irfanı elde ettiği nokta ilmel yakini açtığı, aynel yakini ulaştığı noktadır. Bu noktadan evvel de irfan sahibi olabilir. Ama bu kişinin o asıl hedefine ulaşması
hikmetin sahibi olması mutlaka daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ve kişinin, irfan sahibinin ulaşabileceği son nokta, iradesini de Allah'a teslim edip de son bilmecenin çözüldüğü, Allah'ın zatını gördüğü hakkül yakin noktasıdır. Bütün insanlar için ulaşılacak son nokta budur. Hakkül yakin. Bu kademede evvela Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar vardır. Hepsi hakkül yakinin sahibidir. Bütün kavimlerdeki resuller vardır. Hepsi hakkül yakinin sahibidir. Ve devrin imamları vardır. Her devirde o devrin imamı vardır. O da hakkül yakinin sahibidir. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ilim ve irfan konusundaki anlatımımız inşallah burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâta. Tevbi aleyhim ve lallim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Allah'ın bütün güzelliklerinden kam almak üzere, bir mutluluğu daha yaşamak üzere, Allah için sohbet yapmak üzere bir aradayız. Kalpler birlikte, gönüller beraber, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşayamayanlar, gerçekten onlara sormamız lazım. Hiç kendilerine acımıyorlar mı? Şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak varken böylesine mutsuz insanlarla dolu bir dünyada yaşamak, İnsanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı sevgili kardeşlerim? Her şey o kadar güzel ki, Allah'ın yoluna girip de o manaları tespit edebilmek, hayatı yaşayabilmek, biz onların yaşadığına yaşamak demiyoruz. Hani anlatmışımdır size birçok defa, bir defa daha söyleyeyim. Keskin bir avcı anlatıyor arkadaşlarına. Aslan diyor ağzını açtı diyor. Ben de diyor kafamı soktum ağzından içeri diyor. Sonra diyor aslan beni ısırdı diyor. Ölmüştüm diyor. Arkadaşları diyorlar ki iyi de diyorlar yaşıyorsun. Kardeşim diyor sen bunu yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? İşte onların da yaşantısına yaşamak diyemiyorum sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadan, nefsinizdeki afetler yok olmadan, başka insanlar için yaşamaya kendinizi adamadan, yöneltmeden nasıl mutlu olursunuz ki? Mutluluğun başlangıç noktasına bakıyorum. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizi merdiven, 28 tane basamak. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Olmazsa olmaz şartı. Allah'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, insanlar Allah'ı, insanların çok büyük bir kısmı rahatlıkla %90'dan daha fazlası diyebiliriz, Allah'ı unutmuşlar, hayatlarından çıkarmışlar. Bu dünyada yaşanacak, ölünecek ve her şey bitecek zannediyorlar. Hayır, bitmeyecek. Kıyamet günü tekrar dirilecekler. Hayat filmleri gösterilecek kendilerine. Ve önce cehenneme girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın Allah-u Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı.
Bir tek gayesi var, tek bir şey istiyor hepinizden, sizin mutlu olmanız. İşte bunu idrak etmek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk adı verilen bir müessesenin asla oluşmayacağını bilmek mecburiyetindesiniz, idrak etmek mecburiyetindesiniz. İdrak etmek, anlamak, algılamak ama derin anlamda bir anlayış, bütün boyutlarıyla bir kavrama ve kendi hayatına tatbik etme ve başka birisi o standardın dışında bir şeyler söylediği zaman ona doğrunun ne olduğunu mutlaka söyleme ihtiyacını hissetme, bu idraktır. Arapçada fıkıh etme diyor Allah Teala buna. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesi şöyle: biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, daha çok dalalettedirler. Öyleyse kalp adı verilen bir müessesenin sahibiyiz. Fizik anlamda da kalp söz konusudur. Fiziğin ötesi anlamda da kalp söz konusudur. Öyleyse idrakin merkezi olan kalbe baktığımız zaman başlangıçta bütün insanların idraklerinin kapalı olduğunu görüyoruz. Herkesin kalbi mühürlü. Ve bütün kalplerde küfür yazılı olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve bütün kalplerde ekinetin var olduğunu görüyoruz. Ekinet için Allah Teala onları fıkıh etmekten men eden bir sistem diye ifade ediyor. İsra suresinin 44 ve 45. 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek okuduğun zaman, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek kıraat ettiğin zaman, o Allah'a ulaşmaya, yevmil ahire inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Onların kalplerinde onların fıkıh etmesini önlemek üzere ekinnet vardır diyor Allah Teala. Ekinnet insanları fıkıhtan, idrak etmekten alıkoyan bir mekanizma. İdrak müessesesi
bir insanın herhangi bir fikri, bir ideyi kendisine mal etmesi bu kendisine mal ediş halinin içerisinde onun manasına derin bir vukufla girmesi anlamına gelir. Anlama idrak değildir. Anladıktan sonra ona vakıf olmak, vukufla iç dünyasına onu kabul ettirmek ve sahiplenmek, kendine mal etmek, derinliğine anlamak manasına sahip olduktan sonra da onun müdafasını yapacak olan bir kendine mal ediş. Bu idrak müessesesidir. Bütün insanlar kalplerinde ekinnetle hastadırlar. Bütün insanların kalplerinde bu söylediğimiz ekinnet vardır. Ekinnet olan bütün kalpler mühürlüdür. Bütün kalplerinde, mühürlü olan kalplerinde içinde mutlaka küfür kelimesi yazar. Bütün insanlar doğuştan itibaren küfrün içindedirler. Bir kişinin küfürden kurtulabilmesiyle idraksizlikten kurtulabilmesi aynı ana rastlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa ulaşmışlardır. Derhal Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli edecektir. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkaramam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burada idrakin bir başka alanını da yakalıyoruz. Pozitif idrak ve negatif idrak olarak iki ayrı cephe söz konusu. İnsanın idraki ruhunun hasletleri istikametinde bir idrak ise bu pozitif idraktır. İnsanın idraki nefsinin afetleri istikametindeki bir idrak ise bu da negatif idraktır. Bir insana başkalarını nasıl öldüreceği, bankaları nasıl soyacağı, insanlara her türlü kötülüğün nasıl yapılacağı öğretilebilir. Kişi bunu öğrenir ve kendisine mal eder. Bir kötülük makinesi olarak çalışır. Bu kişi idrak etmiş midir? Evet. Onu kendisine mal etmiştir ve sistem çalışmaktadır. Böyle bir idrake sahip olan insanlar nefsani idrakin sahipleridir. Ve sistem çalışır negatif istikamette. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'ın yolunda bir idrakin sahibi olmak istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli önce gözlerinizdeki hicabı mestureyi alacak.
aynı zamanda görme hastanızın üzerindeki işaret adlı perde de Allah-u Teala tarafından alınır. Rahim esmasının tecellisi bununla kalmaz. Kulaklarınızdaki işitme engelini vakraya alır Allah-u Teala ve işitme hastanızın üzerindeki mührü alır. Bütün insanların işitme hastaları da mühürlüdür. Kalpleri de mühürlüdür. Bununla yetinmez Allah Teala kalbinde küfür yazan bu kişinin kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini alır. Kalpteki ekinleti alır. İdraki önleyen müesseseyi alır ve yerine ihbat koyar. Allah Teala kişi böylece muhbit olur. İhbatın sahibi, ihbata sahip bir kişi olur. Bu noktada idrak, pozitif idrak çalışmaya başlamıştır. İdraki sağlayan ihbat o kişiye gelip o kişinin kalbine Allah Teala tarafından yerleştirilmiştir. Allah'ın o kişiyi kendine yaklaştırmak için koyduğu özel bir sistem. Başlangıçta bu insan bakıyordu, görmüyordu. Şimdi görür. Hidayet makamını mutlaka başka insanlardan ayıracaktır. Eskiden kulakları işitmiyordu. İrşada mütalik hiçbir şeyi kulakları işitmiyordu. Şimdi işitir. Hidayeti ve idraki manalarının ne olduğunu anlamak üzere kişi harekete geçmiştir. Allah-u Teala kalbindeki ekinleti kaldırmış, yerine ihbat koymuştur. O kendilerine ilim verilenlerin diyor Allah-u Teala, irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmesi için onların kalplerine ihbat koyulur. Onunla kalpler idrak eder hale getirilir. Öyleyse neyi görüyoruz? Baştan herkes kör, herkes sağır, herkes idraksız. Ancak Allah-u Teala'nın bu konudaki gayreti, Allah'ın bu konudaki el koyması üzerine her şey değişiyor. İdrak etmeyen, idrak edemeyen, pozitif idrakin sahibi olamayan bu kişi pozitif bir idrakin sahibi oluyor. Anlama kabiliyeti herkese az çok vardır. İnsanlar negatif şeyleri de idrak edebilirler. Bunun için böyle bir ihbat konulması gerekmiyor kalplerine. O istikametteki şeyleri insanlar, Allah-u Teala onlara hiçbir zaman pislikte yardım etmeyeceği için kendi gayretleriyle öğreneceklerdir. Allah'ın yardımı Allah'ın güzellikleri istikametinde gelir. Yani Allah Teala hırsızların, katillerin, insanlara kötülük yapan insanların kalplerindeki ekinleti alıp yerine ihbat koydukları için onların idrakini sağladığını kimse iddia edemez.
O insanlar şeytanın kendilerine gösterdiği yol üzerinde negatif konularda ihtisas kadınlar, başka insanlara zarar verme konusunda teçhiz olunurlar. Bu teçhiz olmanın arkasında Allah yoktur. Allah'tan bu tarzda yardım gelmez. Bunun arkasında şeytan vardır. Şeytanın gayesi bütün insanları birbirine düşürmektir. Herkesin birbirine düşman olmasını sağlamaktır. Bunun için bütün insanlara negatif istikamette şeytan yardımcı olur. Dahiyane yollar gösterir. O insanın başkalarına daha çok kötülük edebilmesi için bütün yolları şeytan o kişiye adım adım öğretir. Burada da bir nevi idrak var olduğu söylenebilir. Ama asla kalbine, o kişinin kalbine ihbat konularak gerçekleştirilmez bu. Öyleyse idraki sağlayan müessese ihbatın kalbinize konulması noktasından itibaren geçerlidir. Burada idrak edebildiğiniz noktadan itibaren harekete geçeceksiniz. Allah kalbinize ulaşacak, kalbinizin mührün, kalbiniz, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirecek. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın hepiniz için bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O Allah istediği şey hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasıdır. Sonsuz bir mutluluk dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Herkes ancak kalbindeki ekinletin alınması ve yerine ihbat konulmasıyla Allah yolundaki yolculuğuna devam edebilir. Böyle bir şey yoksa o kişi kalbine indirdiği zaman idrak etmek üzere Allah'ın mutluluğa dönük bir hususunu o kişi bunu hiçbir zaman anlayamaz, idrak edemez. İdrak bedava bir müessese değildir. İdrak herkes için ayrı bir hüviyet taşır. İdrakin dizaynına baktığımız zaman bütün insanlara zarar vermek için çalışan bir negatif idrak, bütün insanları mutlu etmek için çalışan bir pozitif idrak, ikisi de idraktır. Ama biri şeytan tarafından beslenir, biri Allah tarafından. Birine şeytan yol gösterir, ikincisine Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir noktada söz konusu olan nedir?
kişinin idrakinin derece derece arttığı bir dizayn. Yedinci basamakta kalbinize konulan ihbatla idrak etmeye başlarsınız. Sonra göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala nur yolu açar. Kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah'a çevirir. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşacaktır. Rahmet nurları kalbinize %2 nispetinde sızacaktır. Huşu sahibi olacaksınız. Huşu sahibi olmak da idrakin daha arttığını gösterir. Pozitif idrakin artmasındaki asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. 12. 10. basamakta kalbinize ulaşan Allah-u Teala'nın nurlarının sadece rahmet bölümü kalbinizde %2 yer edebilir. Bu 12. basamağa geldiğinizi ifade eder. Huşu sahibi olan bir kişi, huşu sahibi olmayan bir kişiden daha fazla idrakin sahibidir. Çünkü kalbine sadece ihbat konulmakla kalmamıştır. O ihbatı pozitif yerde aydınlatacak olan, pozitif istikamete aydınlatacak olan %2 nur birikimi o kişinin kalbinde oluşmuştur. İdraki arttıracak olan fonksiyonel fazıl birikimi bundan sonraki safhalarda gerçekleşecektir. Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 12 tane insanla mürşidine ulaştığı zaman 7 tane nimet alacaktır. Bu 7 tane nimet o kişiyi Allah yolunda hedefe yaklaştıracaktır.

14. basamakta mürşide tabiyetin arkasında sevgi vardır. Kişi Allah-u Teala tarafından mürşit sevgisiyle teçhiz edilir. Mürşidine ulaşan kişi ona karşı sevgi duyarak gelmiştir ve sevgisi her geçen gün biraz daha artar. Allah'ın kalbine koyduğu ihbat bu sevgiyi artıracak olan temel faktördür. Ve kişi tabiyetten sonra sohbetlere devam ettikçe her geçen gün idraki daha müsait şartlar altında açılacaktır, genişleyecektir. Neden daha müsait şartlar altında? Çünkü devamlı nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Fakat buna karşılık fazıllar, fazilet sahibi kılacak olan faktörler devamlı çoğalıyor. Onlar çoğaldıkça pozitif idrakin arttığını görüyoruz. İdrak artacaktır. Nefsi emmanede %7 nurla, fazılla teçhiz edilen kişi nefsi devamede bunu %14'e çıkaracaktır. Bunlar fazıl birikimleri. Sonra ruhun üçüncü kata ulaştığı üçüncü %7 nur birikiminde kişinin idraki bir %7 daha artacak. Daha sonra radiye, mardiye ve teskiye kıdemelerinde 4, 5. 6. 7. gök katlarına ruh ulaşırken bu kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu o kişinin hedef idrakin %50'sini aştığı noktadır. Dikkat edin ki pozitif idraki besleyen faktör sadece ruhun hasletleri değildir. Ruhun hasletleri her zaman vardır. Ama kişinin negatif idraki sahip olmasını engelleyememektedir. Ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsanız, ruhunuzun kalbindeki %100 hasletler, sizin idrak sahibi olmanızın yarı omurgasını oluşturabilir. İdrakin geri kalan kesimi ancak nefsinizin kalbindeki değişikliklerle tezahür eder, görüntüye girer ve sonra da idrakinizi her geçen gün arttırır. Nefsinizin kalbindeki temizlikle idrakinizin artışı aynı paralelde, mutlaka aynı oranda olmaz. Aynı oranı beklemek geçerli de değildir. Çünkü şeytan devamlı size tesir etmeye çalışacaktır. Nefsinizin kalbindeki pozitif idrakin yeşermesine, büyümesine, bütün kalbinize kaplamasına şeytan elinden geldiğince engel olmaya çalışacaktır. Nefsinizin kalbinde 7 defa %7 rahmet birikimi, fazilet birikimini sağladı.

vuslata kadar geniş açılı bir spektrum içerisinde mutluluğunuz her geçen gün biraz daha üst seviyede bir idrake, pozitif idrake sahip olan size yeni ufuklar açacaktır. Mutluluğunuz idrak artışının bir sonucudur. Her olayda idraki oluşturan temel faktör olan muhakeme kabiliyetiniz biraz daha pozitif istikamette desteklenmiş, tahkim edilmiş olarak hedefe doğru yürürsünüz. Hedef tam idraktır. Ama unutmayın ki pozitif idrakin sizin üzerinizde etken olmaması için iblis elinden geleni yapar ve bundan da bu konuda da geniş ölçüde başarılı olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzun kalbi %100 afet hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi de %100 afetlerle dolu. Aslında siz mutluluğun yarısına sahip olmanız lazım. Madem ki yarısı negatif, yarısı pozitif, öyleyse her güzel şeyin talebinde %50 evet diyor, %50 hayır diyor. Ama mutsuzsunuz. Yarı yarıya mutlu değilsiniz. Sadece mutsuzsunuz. Çok büyük ölçüde mutsuz. Arkasında ne var? İdrakinizi pozitif idrak sahasında çalıştırmayan, negatif idrak sahasına yönelten iblis var. Taraflardan birinde boşalma, ötekinde suni bir dolma söz konusudur. Aslında realitede ruhunuzun kalbindeki bütün hasletler duruyor. Nefsinizin kalbinde de bütün afetler var. Dengenin %50 mutluluğu, en azından %50 pozitif idraki sağlaması lazım. Ama sağlayamazsınız. Çünkü idrakinizi engelleyen bir faktör, sizi devamlı negatif istikamete teçhiz eden, her açıdan korkunç zeki bir mahlukun sizi devamlı aldattığını yıllar sonra öğreneceksiniz. İdrakiniz belli bir seviyeye geldiği zaman şu da şeytanın eseriymiş, bu da şeytanın eseriymiş diye birer birer nerelerde onun tarafından idrakinizin çalışmaz noktaya getirildiğini, mantık ölçüleri dahilinde size ne kadar çok şeyin yutturulduğunu, idrakinizin o istikamette nasıl çalışmadığını yıllar sonra anlayacaksınız. İblisin üzerinde en çok oynadığı mekanizma idrak müessesesidir. Onu pozitif istikamette çalıştırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Yetmez. Ve vazgeçmeyecektir. Bir tek hedefi vardır, sizi mutsuz edebilmek. Onun için denge, muktesebatınızla sağlanamaz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazla azaldığı noktada, %50 azaldığını kabul edelim. Ruhunuzda %100 pozitif bir müessese vardı, hasletler. Yani Allah'ın bütün emirlerine evet diyen, yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemek istemeyen bir ruhunuz vardı. Gene var. Hiç değişmemiş durum. Buna ilave olarak nefsinizin de %50'si Allah'ın bütün emirlerine evet diyecek hüviyette, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hüviyette. Yani 200'de 150 pozitifsiniz. 200'de sadece 50 negatifsiniz. Hatta bu 100

51'e 49. Ama mutluluğu %50 oranında bile yaşayamazsınız. Ya da ancak %50'yi yakalarsınız. Belki onun biraz ötesine geçersiniz. Yarı yarıya mutlu olduğunuz nokta orasıdır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51 oranında azaldığı, ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz yerde ancak mutluluğun yarısına ulaşabilirsiniz. Halbuki dörtte üçüne ulaşmanız gerekirdi. Peki neden? Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azalmış. Ruhunuz bütünüyle hasretlerle dolu. Nefsinizin kalbindeki %51 daha nur birikimi olmuş. 200'de 151 hasret ve fazilet toplamı duruma hakim. %75 durum. %75 pozitif. %25 yaklaşık olarak 125 hatta 125, %25'ten biraz daha az negatif kesim. Ama mutluluğunuz yarıyı pek aşamaz. İşte arkasında iblis var. İnsan ve cin şeytanlar var. Ama özellikle şeytanın bizatihi kendisi var. O devamlı olarak size ulaştırdığı o yanlış düşüncelerle devamlı zihninizi bulandırmayı düşünür. Devamlı size yanlış bir şeyler yaptırmayı düşünür. Ve bu konuda büyük bir gayretin sahibidir. Hiç vazgeçmez. Devamlı sizi telkin altında tutmaya çalışır. Yenilmenizi sağlamak için. Ve gayret etseniz de bu %50 mutluluğu daha yukarıya kolay kolay çıkartamazsınız. Onunla mücadeleyi adım adım öğrenmek mecburiyetindesiniz. Siz öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz zaman teknik mevkine geçirdiğinizde duruma hakim olduğunuzu göreceksiniz. Öyleyse peki neticede ne olacak? Neticede fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşacak. O zaman sadece 200'de %20 200'de 20 çevresinde bir rezistans kalacak nefsinizin kalbinde ki negatif faktörler olarak ama 200'de 180 yani %90 pozitif istikamette her şey değerlenmiş olacak. Ama burada farklı bir durumla karşılaşacaksınız. İdrakiniz beklenmedik bir gelişme gösterecek. Buraya ulaştığınız zaman öyle bir idrakin sahibi olacaksınız ki burada şeytanın sizi kandırmaya çalışması size artık hiç tesir etmeyecek. İdrak etmişsinizdir ki iblis bütün negatif faktörleri kullanmakta ama onun düşmanınız olduğunu artık idrak etmiş durumdasınız. Ve iç dünyanızda idrak müessesesi öyle bir pozitif idrak müessesesi öyle bir noktaya ulaşmış ki şeytanın tuzakları artık sizi etkileyemiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeniz için gene telkinlerde bulunur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için gene telkinlerde bulunur. Ama hiçbirinde başarı kazanamaz. İşte burada onu yendiniz. Pozitif idrak burada engeller olmasına rağmen meyvesini vermiştir ve siz mutlu bir insan olmuşsunuzdur.
nefsinizin kalbinde %20 rezistansa karşı koymaya rağmen. Bundan sonraki safha zaten artık daimi zikre ulaştığınız yer. Daimi zikirdeki idrak, şeytanın sizi rahatsız etmesine kolay kolay yer vermeyen bir idraktır. Şeytan mı? O sizi rahatsız etmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. O sizin başınızın belasıdır. Hiç vazgeçmez. Ama hep yenilmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaştıktan sonra, hikmet sahibi olduktan sonra hikmet seviyesindeki idrakiniz artık iblisin bir sıfır olmasını sağlamıştır. Öyleyse daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve pozitif idrakiniz, negatif idrakinizi bütünüyle yok edecektir. Zaten dikkat ettiyseniz eğer, bu gelişme süresince negatif idrakiniz devamlı zayıflamıştır. Yani sizi negatif sahalarda ustalaşmaya götüren faktörlerin hepsi o sahaların kullanılmaz hale gelmesiyle birer birer işlevliğini kaybetmiştir. İşlev hüviyetini onların yok etmişsinizdir. Negatif idrak her geçen gün biraz daha erimiştir, tesirsiz hale gelmiştir. Şeytanın çatlamasına, patlamasına rağmen bu böyle olmuştur. Ve nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu zaman, yerini nefsinizin kalbinde faziletlere terk ettiği zaman, nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi bir bütün içerir. %100 fazilet ve haslet toplamı iki tarafın muhtevasında tamamlanmıştır. Ve hep pozitif cepheden olaylara bakmanın o muhteşem saadetini yaşamak için ehilsiniz. Gayretin sahibi olun, geri kalanını Allah halleder. Öyleyse oradaki idrak sahanıza dikkat edin. Başlangıçtaki hükümlerin taban tabanı zıtlarını bulacaksınız. Başkaları bana selam versin, ben ondan sonra selam vereyim demeyeceksiniz. Orada siz selam vereceksiniz. Ben neden başkalarına yardım edecekmişim? Onlar bana yardım etsinler demediğiniz günlere ulaşacaksınız. Vermeden almanın mümkün olmadığı bir idrak seviyesine ulaşmış olacaksınız. İdrak edeceksiniz ki Allah kanunlarını sadece insanların mutluluğu için koymuştur ve ne ekerseniz onu biçebilirsiniz ancak. Birleşik katlar kanunu Allah'ın kanunlarında geçerlidir. Bunu idrak edeceksiniz. Başkalarına yaptığınız hiçbir iyiliğin heba olmadığını Allah Teala tarafından size geriye yüzlerce kat fazlasıyla döndüğünü göreceksiniz. Öyle bir idrak seviyesinde olacaksınız ki hayatınız %100 mutluluktan ibaret olacak. Korkuların hepsini yok edeceksiniz. Fakirlik korkusu, ölüm korkusu veya karanlık korkusu, aklınıza ne geliyorsa hiçbirisinin size tesir etmesi artık mümkün değildir. O idrak sahasında öğreneceksiniz ki hangi sahada olursa olsun Allah size mutlaka yardım eder. Kesinlikle her açıdan, her seferde,
her zaman Allah'ın devamlı yardımlarına muhatap olduğunuzu göreceksiniz. Öyle bir idrake ulaşacaksınız ki o idrakinizde Allah'ın her zaman sizinle beraber olduğunu yerleştireceksiniz. İç dünyanızda ait olduğu yere. Allah'ın öyle bir sevgilisi olacaksınız ki hayatınız hep mutluluğu devam ettirecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, idrak seviyesinin sonunda iradenizin de Allah'a teslimi söz konusu. İdrakin en üst noktası burasıdır. Negatif idrakin bütünüyle yok edildiği ama pozitif idrake Allah-u Teala'nın çok şeyler eklediği, iradenizi de kendisine bağladığı bir noktada olacaksınız. Burada idrakiniz azami seviyeye ulaşmıştır. Çoktan negatif idraki sıfırladınız. Pozitif idraki ise orada en üst noktasına çıkardınız. Artık sizin için Allah'ın emirleri var. O emirlerin yerine getirilmesi var. O emirleri yerine getirdikçe doyulmaz bir mutluluğu yaşayacaksınız. O idrak seviyesinin sahibi olarak. Siz ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmiş ve her sahanın idrak alıntılarını kendinizde toplamış ve Allah'ın sizi görmek istediği hedefe ulaşmış üst seviye bir idrak sahibi. Allah'ın üst seviyede bir velisi, irşada, irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olacaksınız. Bu ise idrakinizin bütün insanların ulaşabileceği normal standartlardaki Resul ve Nebi olmayan insanların ulaşabilecekleri, önceden seçilmeyenlerin ulaşabilecekleri son seviye olduğunu göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreceksiniz ki idrak, pozitif idrakin yükselmesiyle mutluluk aynı hüviyette yükselir. Aynı oranda yükselir. Öyleyse idrakin temelinde mutsuzluğa veya mutluluğa açılan kapıların mevcut olduğunu öğreneceksiniz. Hangi kapınız açıksa oradan mutluluk veya mutsuzluk size ulaşır. İdrakin en üst noktasında mutsuzluk kapısı tamamen kapanmıştır. Siz çevrenizdeki bütün insanlara sadece mutluluk ulaştıran bir pozitif hüviyetin sahibi olursunuz. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbinizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz affet. Bizleri bir defa daha Allah'ın yüce sofrasını bir araya getirdik. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde var olması lazım gelen hedef İslam olmaktır. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın dininde muhakkak ki kesindir ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Bu din İslam dinidir ve kişiyi İslam yapmak Allah'ın temel hedefidir. İslam üç tane vücudun birleşmesinden oluşan, üç tane vücudun da Allah'a tesliminden oluşan hep teslim meselesidir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı İhlas makamıdır. Bu akşam sizlere İhlas makamından bahsetmek istiyorum. Allah izin verirse inşallah. İhlas makamı 22. basamakta teslim ettiğimiz ruhumuzdan, 25. basamakta Allah'a teslim ettiğimiz fizik vücudumuzdan sonra Allah'a 3. teslim olan vücudumuz nefsimizdir. En son ve en zor teslim olan vücudumuz. Neden en zor teslim olan? Çünkü ruhumuz ahsen olarak yaratılmış. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikle yaratılmış. Bu özelliğin sahibi. Ama fizik vücudumuz aynı özelliğin sahibi değil. Ahsen olarak yaratılmamış. Her türlü günahı işleyebilecek hüviyete yaratılmış. Hem Allah'ın emirlerine karşı çıkarak hem de bu emirleri yapmayarak hem de Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleyerek iki ayrı istikamette devamlı günah işleyen bir varlık. Nefsimiz için de aynı şey geçerli. Ne nefsimiz ne fizik vücudumuz ahsen değil. Allah'a teslim olmak için mutlaka ahsen olmak lazım. İşte fizik vücudumuzun tesliminde Allah'ın söylediği şey Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde hemen ahsenu dinen minmen eslemu ve çığu lillahi ve muslimin. Bunun o kişiler ki fizik vücutlarını ve çiçlerini Allah'a teslim ederek dinde ahsen olanlardan oldular. Onlar muhsinlerdir diyor Allah-u Teala. Burada fizik vücudumuzun teslimi söz konusu. Daha sonraki aşamada nefsimizin de teslimi geliyor. Ruhumuz söylediğim gibi zaten Allah'a teslim olabilecek nitelikte yaratılmış. Bu sebeple bir başka açıdan daha ulaşması lazım gelen hedef Allah'ın zatı oluyor. Çünkü Allah-u Teala'nın zatından bize gelmiş bizde bir emanet. Tekrar ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Bu sebeple ruhumuzun Allah'a ulaşması Allah'a teslimini içeriyor. Allah'ın zatında ruhumuz ifna oluyor, yok oluyor. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'a teslim olmuş oluyor. Ama ne fizik vücudumuz ne de nefsimiz Allah'ın zatına giderek ifna olmak diye bir olayla karşı karşıya değiller. Onlar için böyle bir olgu yok. Onların ahsen oluşu, ruhun ahsen oluşunun aynı standartlara iktiran ediyor. Yani nasıl ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, sadece hasletlerden örülü bir müessese ise, ne zaman fizik vücudumuzda, nefsimizde,
Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman Allah-u Teala'ya teslim olur. İşte fizik vücudumuzun teslimi, ruhumuzun tesliminden dört makam sonraki makamdır. Fena makamında ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Beka makamında Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor bizlere. Ve o tahtta ruhumuz ebediyen baki olacağı için bu makamı beka makamı deniyor. Sonra zikrimizi günün yarısından daha öteye taşırıyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. Ve böylece zahit olmak şerefine eriyoruz. Daha sonra da fizik vücudumuzun Allah'a teslimi gidiyor. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada. Biz de bakıyoruz ki fizik vücudumuz ahsen olmuş. Nereden anlıyoruz? Çünkü o noktada fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. İşte böyle bir özellik nefsimizin afetlerinde hala %9 karanlık varken öyle olmasına rağmen tahakkuk ediyor. Artık fizik vücudumuz öylesine Allah'tan yana olmuş ki nefsimizin kalbinde bulunan %9 afet onu artık hiç alakadar etmiyor. Çünkü ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek istiyor. Nefsimizin de %91'i aynı standartlarda, yani 200'de 191 parça Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilen hiçbirini işlememeyi istiyor. Sadece 200'de 9, yani %4,5 hala negatif şey var nefsimizde. Ama bu 209 veya %4,5 negatife fizik vücudumuz hiç mi hiç aldırış etmiyor. Onun dediklerinden umursamıyor. Umurunda bile değil. Allah'ın bütün güzelliklerini zevkle işliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve mutlu bir insan olmayı başarıyoruz. Burası velayet makamlarının dördüncüsüdür. Müslümler makamı. Sadece iki vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşlem olmanın iki safhasını bitirdik. Üçüncü safhasına ulaşmak için önce daimi zikrin sahibi olacağız. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Adımız Ulul Elbab. Allah Teala Ali İmran suresinin 191-191. Ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Li Ulul Elbab Yeskürallâhe kıyâmen kuvveden ve alâ cenûbühü. O Ulul Elbab kullarım için hayattayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte daimi zikir nefsin afetlerinden tamamen kurtulduğumuz noktadır. O zaman bir sual geliyor akla. Ulul Elbab makamında mı nefsimizin kalbindeki bütün afetler sona eriyor? İhlas makamında mı sona eriyor? Ulul Elbab makamında sona eriyor. O zaman demek ki Ulul Elbab makamında biz muhlis mi oluyoruz? Hayır, olmuyoruz. Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Birçokları için madem ki yok oluyor, öyleyse orada muhlis oluyoruz. İhlas sahibi oluyoruz. Bu tarzda düşünülüyor. Ama aslında böyle değil olay. Bir insanın Ulul Elbab olmasıyla ihlas sahibi olması arasındaki fark kalbindeki yapıda %100 aklanma olmasına göre tayin etmiyor. Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp da ona gösterdikleri şeylere göre tayin ediyor. Ulul Elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Zemin kat boyunca zemin kattaki bütün sırlar gösterildiği sürece o kişi Ulul Elbab'tır. Zaten kişi Ulul Elbab olduğu saniye nefsindeki bütün afetler yok olur. Neden yok olur? Bu kişi daha evvel daimi zikirde değildi. Daimi zikre vardığı zaman ne olur? Daimi zikre vardığı zaman nefsinin
kalbindeki mühür artık hiçbir zaman zümmeni kapıdan ayrılamaz. Neden ayrılamaz? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşmışsa ne olur? Daimi zikre ulaşmışsa mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hiç kesilmeyecek demektir. Kesilmezse ne olur? Kesilmezse mührün oradan, zülmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daha evvelki basamaklardaki olgu neydi? Zikrimiz bittiği zaman zülmani kapıya inen rahmetin fazlın ve salavatın baskısı altında zülmani kapıya inen mühür zülmani kapıyı kapatmıştır. Ve zikir yaptığımız sürece zülmani kapı kapalı, yukarıdaki Rabbani kapı açık, oradan giren nurlar nefsimizin kalbini %100 aydınlatıyor. %100, çünkü nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yok artık. Küfür kelimesi olmadığı için karanlıkları tutabilecek olan bir güç yok. Allah'ın nurları geldiği zaman bütün kalbi işgal ediyor. Sonra zikrimizi bıraktığımız zaman ne oluyor? Zikrimizi bıraktığımız zaman, tamamladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın kesilmesi söz konusu. Kesilince ne oluyor? Mühürün üzerine baskı yapacak olan üç enerji yok artık. O zaman aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları mühürü yukarı doğru itiyor, Rabbani kapıya kadar ittiriyor, Rabbani kapıyı kapatıyor. Aşağıdan gelen karanlıklar bütün kalbi işgal ediyor. Peki bütün kalbi demekten muradımız ne? %100'ünü mü? Hayır. Nefsi emareyi tamamlayabilmişsek %93'ünü. Nefsi levvameyi tamamlamışsak %86'sını. Yani 7-7, %7, %7 nefsin afetlerin yerine hasletler geldikçe karanlıklar da bu hasletlerin iman kelimesinin etrafında toplananları atamazlar dışarıya. Onlar orada kalacaktır. Öyleyse emarede %7 nuru atamazlar. Levvamede %14 nuru atamazlar. Mülkimede %21 nuru atamazlar. Mutmainede %28 nuru atamazlar. Radiye, madiye ve terskiyede 35, 42, 49, huşudaki 2 ile beraber %51'ini atamazlar. Öyleyse görülüyor ki kişinin Allah ile olan ilişkileriyle onun kalbindeki aydınlık birbirine paralel bir seviye takip ediyor. Ondan sonra ne oluyor? %7 artan nurlar ihlas makamında %10 artıyor. %51'den 61'e çıkıyor. Bu ilk makamın adı ifna olma manasına gelen fena makamı. Nefsimizin kalbinde değiştirilemeyen artık nurlar, karanlığa dönüşmeyen nurlar %61 oldu. Beka makamında, Allah'ın bizim ruhumuza bir tahap ihsan ettiği makamda %71 oluyor. Zikri bıraksak da nefsimizin kalbinde %71 aydınlığı, karanlıklar söküp atamıyor. Gerçi bırakıyoruz, ertesi gün tekrar başlıyoruz. Böyle bir devamlılık var. Bir üst makamda %81'e yükseliyor bu züht makamında. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makamdaysa, Müslümanlar makamındaysa %10 daha artıyor, %91'e yükseliyor. İşte ulul elbab olduğumuz nokta bundan sonradır. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbinde %91 nur var. Zikrimizi bıraktığımız zaman karanlıklar gene geliyor nefsimizin kalbine. Ama nefsimizin kalbine yalnız %9'u işgal edebiliyor. Kaldı ki biz daha devam edeceğiz, daha aydınlatacağız ruhumuzun, nefsimizin kalbini. Ama buna gerek kalmıyor. Biz bu makamı işgal ettikten kısa bir süre sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız gün mesele bitmiştir. Nefsimizin kalbi tamamen aydınlanacaktır. Neden aydınlanacaktır? Çünkü zikrimiz daimi zikirdir. Rabbani kapı açıktır.
Zulmani kapı kapalıdır. Artık zulmani kapının açılması mümkün değildir daha bir zikre ulaştığımız için. Çünkü zulmani kapıya kadar indirilmiş olan mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı artık biz hayatta kaldığımız sürece hiç kesilmeden devam edecektir. Manası ne bunun? Birkaç saniye içinde, daha bir zikre ulaştığımızdan birkaç saniye sonra yukarıdan gelen nurlar zaten bütün nefsimizin kalbini doldurmuştur. Aşağıdaki kapı açılmayacağına göre nefsimizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Bu sebeple Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbi mutlak bir aydınlığa ulaşır. İşte böyle bir aydınlık Ulul Elbab makamına ulaştığımızı gösterir. Peki ihlasta ki aydınlıkla bu aydınlık birbirinden farklı mı? Hayır değil. İki aydınlık da birbirine eşit, %100 nur. Öyleyse ihlas makamıyla Ulul Elbab makamını birbirinden ayıran bir özellik olmalı. İşte bu özellik Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla tayin ediyor. Allah-u Teala kim olursa olsun daim zikre ulaştığı zaman mutlaka onun kalp gözünü açar. Bu bir müktesebattır. Mutlaka onun kalp kulağını da açar. O kişi Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kalbindeki işitme hassasıyla duyar. Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalbindeki görme hassasıyla görür. İşte bu her şey Ulul Elbab makamında sadece zemin katı ihtiva eder. Yani zemin kattaki bütün sırları Allah-u Teala o kuluna gösterecektir. Ulul Elbab makamında Allah'ın gösterdiği her şey zemin katı sırlarıdır. Özellikle ana dergahın sırlarıdır. Oradaki altın paralardan oluşan bir küme para. Oradaki onarlık insan ruhları sıvası, her sıradındaki rahleler, oradaki Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü, Hazreti Ebu Bekir, orada her sabah vücuda giren Hazreti Ebu Bekir'in eli öpüldükten sonraki merasim, altın kapı, altın kapının sol tarafındaki köşeden başlayarak altın kapıya kadar ve altın kapıdan sonra devam eden secde edenler, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan ve aralarındaki kişiler. Bunların hepsi yetmez. Bu salonun biraz daha üstünde bulunan ama üst katlar evvel bir yarım kat gibi olan bir kesimde zamanın imamı 7. kata ulaşabilenlere eğitim yaptırıyor. Orası da gene Ulul Elbab makamındaki kişiye mutlaka gösterilir. Ne zaman Ulul Elbab makamındaki kişi İhlas makamının sahibi olacak olan bir dirayetin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından kabul edilirse, buna ehil olursa, bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zemin kattan sonra 1. katı da göstermeye başlar. İşte Ulul Elbab makamını İhlas makamından ayıran şey kalpteki aydınlığın oranı değil, Allah'ın gösterdikleri. Allah-u Teala Ulul Elbab